0: Yok canım bir şeyim. İyiyim. İyiyim yahu.
1: Hocam, iyi değilseniz yardım edelim.
0: Yok evladım, yok, iyiyim dedim ya. Kara kaçan, bu seferlik inatçılık etme. Çocukların yanında sesimi çıkartamadım ama çok fena düştüm. Hay Allah, dur kara kaçan, dur. Yahu bir kerecik de benim dediğim... Ay. Of.
2: Hocam, sürdüğümüz merhem iyi gelecek inşallah. Az sabret.
0: Ya hatun, bekle sabır taşına döndüm. Geçmiyor işte ağrısı.
2: Eh be hoca efendi. O zaman ağaçlardan atmasaydın kendini aşağı.
0: Ya sabır.
2: Ah, işte böyle. Sabrediver azıcık.
0: Estağfirullah.

0: Olmadı galiba bu. Hatun, nasıl yapıyorsun ya bu?
1: Çok kolay hocam. İşte böyle kırıver.
0: Tamam canım. Ne var bunda?

0: Ver hocam, ver. Ben içeride yapayım işimi en iyisi.
1: Hanım sen yorulma, ver bana, ben yapayım. Hem içeride de çok sıkılmıştım.
0: Emin misin hocam?
1: Pek tabii. Yün çırpmak güç kuvvet ister.
0: Peki madem.

0: Eh be hoca efendi, bir işi de başaramıyorsun.
1: Hanım öyle diyorsun da.
0: Hayrola oğlum.
2: Ana, bir bardak su versene.
1: Hayırdır oğlum, bu ne hal böyle?
2: Dışarıda oyun oynuyoruz da.
0: Aa, hocam sen de gitsene, çocuklarla eğlenirsiniz biraz. Hem sana da değişiklik olur.
1: Öyle mi dersin? Peki madem.
3: 13, 14, 15. Önüm arkam sobe. Saklanmayan ebe.

0: Şşt, Bestami, evladım. Şu tarafa, şu tarafa.
1: Ebe sobe.
2: Ama babam söyledi, yerimi sayılmaz ki.
0: Arkada, arkada. Öbür tarafa bak, öbür tarafa.
2: Babam oyunumuza engel oluyor.
3: Hepimizin yerini biliyor. Birimizin ona söylemesi lazım.
1: Peki kim söyleyecek?
3: Çöp çekelim. Kısa çöpü çeken söyler.
2: Ama

0: Of! Hep benim başım yanıyor. Baba, biz şey diyecektim ben.
1: Oyunumuza karışmanızı
2: istemiyoruz.
3: Oo, hocam, selamun aleyküm.
4: Ve aleyküm selam.
3: Neyin var hocam? Yine kara kaçan mı kayboldu yoksa?
4: Yok be Kadri, kimse beni ciddiye almaz oldu. Çocuklar bile gülüyor arkamdan.
3: Yo hocam, dediğine bak. Çocuklar benim arkamdan her gün gülüyor. Ne yapayım yani? Vardır bunda da bir hayır. Üzülme. Allah işlerini yoluna koysun inşallah hocam.
4: Eyvah, eyvah. Ne oldu, ne oldu?
2: Odada fare var.
4: Yakaladım seni. Yakaladım.
2: Allah seni başımızdan eksik etmesin hocam.
4: Galiba şöyle otursam iyi olacak.
0: Aman! Horoz topu patlatacak, yetişin!
4: Kış. Kış.
1: Yaşa be hoca, yaşa sen!
0: Yaşa be hocam! Hocam sen çok yaşa!
1: Allah senden razı olsun hocam!
4: Sizi köfte horlar sizi! İyilik yapalım dedik, işleri birbirine kattık. Sabır çekelim dedik, onu da beceremedik. Hatun da, çocuklar da beni üzdüler ama... Son anda yetiştik de sıkıntılarını gider.

0: bir bilene sor.
1: Ne?

0: Şup.
1: Hey! Ben! Çık!

0: Ai!
1: Huh?

Oh,

0: Gel.
1: Çanta.

0: Bak.
1: Usta.
2: Usta.
0: Usta.
1: Oo.
0: Bak bak.
2: Kal.
0: Bak bak.
2: Sol.
0: Bak.
2: Oku.
1: Vızır vızır vızır vızır vızır vızır.
3: Ha?
1: Ha?
2: Şap şap. Şap şap.
1: Ha?
2: Ha?
1: Ha?
2: Ha?
1: Ha? Conta!
2: Hop!
1: Ha?
2: Ha? Sağlam! Usta! Kaç!

acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: 아, 아, 아, 아.
1: 안 나오네. 누구 세면 로봇만 듣는다.

0: Kokuları duyunca karnım iyice zil çalmaya başladı.
1: Gözlemeler geliyor kuzularım, acele etmeyin. Pek güzel olmuş. Sana da kokmuştur çakırım. Yer misin?
0: Mert abi, bugün ne oynayalım?
2: Bilmem. Efe ve Ece de gelince karar veririz. Efe! Ece!
3: Mert abi bu.
1: Çocuklar gelsenize. Size de gözleme yapayım ha?
4: Gözleme mi? Olur.
2: Arkadaşlar sizi oyuna çağıracaktık.
1: Canlarım, oyun kaçmıyor ya. Gelin karnınızı doyurun, sonra gidersiniz.
4: Bana uyar.
0: Ha? Sümbül? Sümbül yok.
5: Nerede ki? Nereye gittin?
4: Burada yok.
1: Burada da yok. Odandadır belki yavrum.
0: Odanda olamaz. Çimenlikte kelebekleri inceliyorduk Sümbül'le. Orada bir yerde olmalı.
1: Dur kızım, hemen üzülme.
2: Bakın ne diyeceğim. Oynamadan önce gidip Sümbül'ü bulalım.
0: Hadi gidelim.
4: Önce şu gözlemeleri yiyip güç toplayaydık iyiydi ya.
2: Buldum seni Sümbül.
6: Sümbül nerede? Sümbül!
4: Neredesin?
6: Sümbül!
0: Nasıl bulacağız?
2: Arkadaşlar, arkadaşlar yanıma gelir misiniz?
3: Abi, buldun mu bebeği?
2: Buldum.
0: Yaşasın!
3: hani yok?
2: Sümbül'ü buldum ama olduğu yerde bıraktım. Çünkü bugünkü oyunumuzda Sümbül'ü bulun istedim.
6: Nasıl?
2: İçinizden biri Ebe olacak. Sıcak soğuk oyunuyla Sümbül'ü bulacak.
6: Yaşasın!
4: Çok iyi fikir.
3: Kim Ebe olacak?
0: Abi, bu sıcak soğuk oyunu nasıldı? Ben unuttum.
2: Ebe olan arkasını dönecek. Ben de diğerlerine Sümbül'ün yerini göstereceğim. Ebe aramaya başlayacak. Yaklaştıkça sıcak, uzaklaştıkça soğuk diyeceğiz, tamam mı?
0: Tamam, hatırladım. O zaman Ebe'yi seçmek için sayıyorum. O piti piti karamel asepeti.
7: Çocuklar oyuna başlıyor. Hadi hadi izleyip öğrenelim.
8: Boş ver.
9: Gözlüğüm olmadan hiçbir şey göremem. Sen ise bize anlatırsın.
2: Efe, arkanı dön ve gözlerini kapa.
0: Ağacın orada mı?
7: Bir çocuk arkasını döndü. Diğerleri de sessizce başka bir yöne yürüyor. Yani içimizden biri gözlerini kapayacak.
8: Benim gözlerim hep kapalı.
7: Büyük çocuk onlara bir şey gösterdi.
10: Anladım, anladım. Diğer çocuktan bir şey sakladılar. Çok zevkli.
9: Niye arkadaşlarından bir şey saklıyorlar? Öyle oyun olur mu? Yazık değil mi o çocuğa?

0: 속속. 샘들 다 초코사클에 씌어다 온다.
1: 속속.
0: 어?
2: Hep birlikte bir şey diyorlar ama anlamıyorum.

0: Ben çok sıcağı da sevmem.
1: Sıcak da soğuk da olsa ben uyurum. Bana hiç fark etmez.
2: Çok sıcak.
3: Sıcak.
4: Sıcak. Çok sıcak.
5: Çok sıcak.
6: Çok sıcak.
5: Çok sıcak.
6: Çok sıcak.
7: Çok sıcak.
2: İşte buldum. İşte Sümbül.
7: Sümbül, seni çok özledim. Bensiz kelebeklerimi izledin sen, yaramaz seni.
2: Bence yatıp uyumuş.
3: Sümbül, rüyada gördün mü?
2: Oyuncaklar rüya görmez ki.
3: Ama can, sen çok yaşa.
0: Oyuncak bebek buldular ve çok sevindiler.
8: Yani bence diğerleri bebeği sakladılar. O zamanlı çocuk da araya araya bebeği buldu. Bence olay böyle oldu.
0: Aha! Çok güzel bir oyun. Hadi hadi oynayalım. Ne saklasak acaba? Bir taş, bir yaprak olur mu?
8: Olmaz. Ha? Her yerde taş ve yaprak var. Değişik bir şey saklamalıyım.
0: Gözünü ver.
8: Hayatta vermem.
0: Ne saklasak? Temi, ne saklayalım? Hadi ama uyan. Sen de fikrini söyle.
1: Ben gideyim gizli bir köşe bulup orada uyuyayım. Siz de beni bulun.
0: Aman Temi, olmaz ki öyle.
1: Başka türlü oynamam.
0: Olur mu öyle?
8: Olabilir de, olmayabilir de.

0: Kokular buraya kadar geliyor. Çok acıkmışım.
1: Sen de hep açsın sanki Ozan.
2: Bence de. Çok güzel bir oyundu. Sık sık oynayalım.
3: Aman Sümbül'üne iyi bak. Yine onu aramak zorunda kalmayalım.
4: Tam zamanında geldiniz. Hadi geçin yavrularım.
2: Abi, bir daha çok dikkat edeceğim. Sümbül'ü yanımdan hiç ayırmayacağım.
0: Ama dilim yandı, dilim yandı. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak.
4: Ah yavrum. Fırından yeni çıktı tabii. Çok sıcak. Azıcık bekleyin. Size buz gibi soğuk ayran getireceğim.
2: Aynısı çok soğuk oyunu gibi. Evet. Sıcak gözleme, soğuk ayran. Ne güzel. Oyunun devamı gibi oldu.

0: Cemaat Kamp'tayız. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: burada ne çok tarif var. Aa, anne bak, üzümlü kek. Bu tarifi biliyorum. Geçen gün yapmıştın.
1: Evet canım.
0: Anneannemden mi öğrendin?
1: Evet, o öğretmişti.
0: Ve sen de bana öğrettin.
1: Hı hı. Aynen öyle güzel kızım.
0: Ben de bu tarifleri arkadaşlarıma öğretmek istiyorum. Ne dersin?
1: Olur. Nasıl olsa alıştık artık. Sayende her hafta yayın yapıyoruz.
0: Evet, ünlü olduk galiba. Şef Lina ve Yaman Tuğba Sultan.
1: O zaman ben malzemeleri hazırlayayım. Sen de kamerayı kur bakalım Şef Lina.
0: Anlaştık.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yemeği Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar, tarifi anneannemin tarif defterinden aldık. Bakın bu defter. Biliyor musunuz arkadaşlar? Bazı tarifleri anneannem kendisi deneyerek bulmuş. Değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Annem mutfakta harika yemekler yapardı.
0: Tıpkı senin gibi.
1: Yeni şeyler denemeyi de severdi. Tıpkı senin gibi.
0: Anneannem bu defteri anneme vermiş. O da büyüdüğümde bana verecek.
1: Peki bugün hangi tarifi yapıyoruz şefim?
0: Arkadaşlar bugün çok nefis bir tatlı yapıyoruz. Muhallebi. Ama sıradan bir muhallebi değil. Sakızlı muhallebi. Normalde bu tarif için damla sakızı kullanıyoruz. Ama evde kalmamış.
1: Ama küçük şefimin aklına parlak bir fikir geldi.
0: Tuğba Sultan'a neden normal sakız kullanmıyoruz dedim.
1: Bu harika bir fikirdi. Mutfakta önemli olan basit ve mantıklı çözümler bulabilmek. Küçük şefim anneannesine çekmiş.
0: Sakızlar geldi. Kardeşimi bakkala sakız almaya yollamıştık. Tuna, bu ne?
1: Aa, oğlum ne yaptın? Bir iki tane al dedik.
0: Sakızı bol olsun diye aldım.
1: Neyse, sonra da kullanırız.
0: Şey, fazla geldiyse birini alabilir miyim?
1: Al bakalım.
0: Yaşasın! Sakız balonu yapacağım. Evet arkadaşlar, malzemelerimiz tamamlandığına göre artık başlayabiliriz.
1: Ama önce...
0: Önce eller yıkanıyor.

0: kolay ve leziz tarif için gerekenler 1 litre yani 4 su bardağı süt, 1 su bardağı un, 1 su bardağı şeker, 1 kaşık tereyağı ve son olarak sakız. Damla sakız ya da normal çiğnediğimiz şekersiz sakız. Malzemeleri yazdıysanız işte başlıyoruz. Evet, ne yapıyoruz şefim?
1: Aslında çok basit. Malzemeleri karıştırıp pişireceğiz.
0: O zaman tencereye koyalım. Arkadaşlar, önce sütü koyuyoruz. 1, 2, 3, 4. Sonra şeker. 1 bardak şeker. Sırada un var. Unu da koyalım. 1 bardak un. Ve sakız. Kaç sakız koyacağız sultanım?
1: Bu miktara göre sanırım 2 tane sakız yeterli olacaktır.
0: Peki bütün mü atacağız?
1: Biraz küçültmekte fayda var. Böylece daha kolay eriyecektir.
0: Bu çok mantıklı.
1: Sakızı birkaç parçaya ayırıyoruz ve onu da karışıma koyuyoruz.
0: Bütün malzemeleri koyduk. Bir tek tereyağı kaldı. Ama onu şimdi koymuyoruz. Anneannemin tarifinde tereyağını muhallebi pişince en son koy diye yazıyor.
1: Evet, bu muhallebi yaparken dikkat edilmesi gereken şeylerden biri. Yani püf noktası.
0: Aa, anne aklıma bir fikir geldi. Ben de bundan sonra tariflerimizi bir deftere yazacağım.
1: Bu harika bir fikir şefim.
0: Kendi uydurduğum tariflerimi de ekleyeceğim. Tıpkı anneannem gibi ben de torunlarıma bırakacağım. Onlar da bizim yaptığımız yemekleri öğrenebilsinler diye.
1: Sadece torunlarına değil. Belki çok daha fazla kişiye bırakırsın. Yeterince tarif yazarsan onları kitap haline de getirebilirsin.
0: Aa, Şef Lina'nın tarif kitabı. Bu çok güzel olur. Arkadaşlar duydunuz mu? İleride kitap çıkarabilirim.
1: Evet küçük şefim. Bak bakalım tarifte dikkat edilmesi gereken başka bir şey yazıyor mu?
0: Malzemeleri iyice karıştırarak pişir. Anneannem buraya not yazmış. Ocağı kapatana kadar karıştırmayı bırakma. Peki neden?
1: Muhallebi pişerken topaklanmasın diye. İçinde un olduğu için karıştırmazsak muhallebimiz top top olur ve un iyi pişmez.
0: İşte bir püf nokta daha.
1: Ben tencereyi ocağa koyup orta

0: Peşe alıyorum.
1: Peki, ben ne yapıyorum?
0: İşin zor kısmı sende şefim. Muhallebi pişene kadar karıştırıyorsun.
1: Hallederim. Arkadaşlar, muhallebi katılaşana kadar böyle karıştırarak pişiriyoruz.
0: Yorulduğunda söyle, ben devam edeyim.
1: Yorulmam ki, çok eğlenceli. Abla bak, kocaman balon yapabiliyorum. Vay canına, nasıl yapıyorsun? Böyle üflüyorum. Anne, bir sokuz daha alabilir miyim?
0: Ağzında var ya oğlum.
1: Ama daha büyük balon için daha çok sokuz lazım.
0: Abartmak yok.
1: Sadece bir tane daha lütfen.
0: Peki madem, ama başka yok.
1: Anlaştık. Dünyanın en büyük sokuz balonunu yapacağım. Dikkat et de uçan balon olmasın. Seni alıp uçurur sonra.
0: Şefim, nasıl gidiyor muhallebin?
1: Karıştırıyorum. Bakın arkadaşlar, ilk koyduğumuz gibi değil.
0: Çok da güzel kokmaya başladı şefim. Ellerine sağlık.
1: Katılaştıkça karıştırmakta zorlanıyorum.
0: Şefim, isterseniz devam edebilirim.
1: Başladığım işi bitirmek istiyorum. Ama...
0: Unuttun mu? Biz bir takımız. Yardımlaşarak işi kolayca bitirebiliriz.
1: Anlaştık. Sen muhallebiyi yaparken ben de kaseleri hazırlayayım mı?
0: Bu çok iyi bir fikir şefim.
1: Arkadaşlar, biz dört kişilik bir aileyiz. Onun için dört kase çıkarıyorum. İşte oldu. Tuğba Sultanım, kaseler hazır.
0: Teşekkür ederim şefim. Bak, muhallebimiz de hazır.
1: O zaman muhallebiyi kaselere koyma zamanı. Aa, tereyağını unuttuk.
0: Unutmadık. Tereyağını ocağı söndürdükten sonra koyuyorduk.
1: Ha, doğru ya. Anneannem öyle yazmıştı.
0: Evet. Bir kaşık tereyağını koyup tekrar karıştırıyorum.
1: Bakın, tereyağı nasıl da eriyor.
0: Evet, artık kaselere girebilir. Bu iş sende şefim.
1: Hemen. Arkadaşlar, muhallebimizi bir kepçe yardımıyla kaselere dolduracağım. Eşit oldular. Siz de koyarken eşit olmasına dikkat edin. İşte oldu.
0: Üzerine biraz tarçın da dökelim.
1: Çok güzel görünüyor. Yemek için sabırsızlanıyorum.
0: Dolapta iki saat bekledikten sonra yemeğe hazır olacak.
1: Arkadaşlar, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Eminim siz de çok seveceksiniz. Şimdilik hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası.

0: için yani.
1: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
2: Garip abi.
0: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim. Evet sevgili duyarlı harika dostlarım. Yaptığımız araştırmaya göre nesli tükenmekte olan zavallı deniz kaplumbağaları yumurtalarını geceleri sahilde açtıkları çukurlara gömüyorlar. Dişi deniz kaplumbağaları bir seferde tam 100. Evet yanlış duymadınız. Tam 100 yumurta bırakabiliyor. Ve bu yumurtadan çıkan yavrular kumdan çıkarak denize varmak için büyük bir koşuya başlıyor. İşte böyle.
1: Yeter tilki, anladık. Koşuyorlar. Garip garip hareketler yapıp durma artık.
0: Ha? Ay, özür dilerim teleskop. Kendimi kaptırdım. Neyse sevgili dostlar, şu an bu koşuya şahitlik etmek için Köyceğiz Dalyan sahilindeyiz. Neden mi buradayız? Çünkü deniz kaplumbağaları yumurtalarını çoğunlukla bu sahile bırakıyor. Ve yavruların yumurtadan çıkma anını görmek için bölgeye turistler akın ediyor. Ayrıca...
1: Bir dakika!
0: Kaydı neden kestin teleskop? Ne güzel gidiyordum.
1: Kestim çünkü turistler akın ediyor dedin.
0: Evet.
1: Etrafına bir bakar mısın tilkiciğim?
0: Hı? Hı?

0: Ne olmuş?
1: Kimi gördün?
0: Hiç kimseyi.
1: Peki turistler nerede?
0: Doğru ya. Turistler nerede?
1: Araştırmayı iyi yaptığına emin misin?
0: Gözümden bir şey kaçmamış olmalı.
1: Peki yumurtlama dönemi?
0: Ha? Bak bunu hiç araştırmadım.
1: Of tilki ya.
2: Selam dostlar.
0: Selam. Selam.
2: Başlamışsınız bile.
1: Kurye.
2: Efendim teleskop.
1: Deniz kaplumbağaları ne zaman yumurtlar?
2: Nisan ve Mayıs aylarında başlar. Temmuz ayına kadar yumurtlar.
3: Ha? Nasıl ya? Sen de mi araştırdın?
2: Yo, daha önce duymuştum. Aklımda kalmış.
1: Demek Nisan ayından Temmuz ayına kadar.
2: Evet.
1: Peki biz hangi aydayız tilki?
0: Eylül mü?
1: Bravo tilki, bildin.
0: Evet, bu konularda oldukça bilgiliyim.
1: Öyleyse bizim Nisan ayı ile Temmuz ayı arasında yumurtlayan bir hayvanın yumurtalarını görmek için Eylül ayında Köyceğiz Dalyan sahilinde işimiz ne? Söyler misin tilki?
0: Bilmem.
1: Of!
2: Hakikaten ya. Ne işimiz var burada?
0: Onu sana sormalı kurye. Nasılsa deniz kaplumbağalarının hangi ayda yumurtladıklarını bilen sensin.
1: Evet, o da başka mesele.
0: Gidelim. Yine fren yapmayı unuttun haberci.
1: Bırak şimdi freni gazı tilki. Konu önemli. Ne oldu haberci? Gelirken bir kaplumbağa yavrusu gördüm.
0: Kaplumbağa yavrusu mu? Evet sevgili duyarlı dostlar. Şimdi sırada yavru bir deniz kaplumbağasını görmek var. Eğer daha önce yavru deniz kaplumbağası görmediyseniz tarif edeyim. Aynı deniz kaplumbağasına benziyor.
1: Sulandırma.
0: Tamam. Beni takip edin dostlar.
1: Ben size yolu gösteririm. Gecikmeyin ha.
2: Uçabilen var mı?
1: Ben.
0: Of.
1: 100 değil, bir tane kaplumbağa. Üstelik deniz değil, kara kaplumbağası. Yani?
0: Aslında...
2: Uzatma tilki, yanıldım de bitsin.
0: Evet, yanıldım.
1: Peki, bu kaplumbağa neden hareket etmiyor?
2: Ben biliyorum, kaplumbağalar yavaş hareket eder.
1: Bu kadar yavaş mı?
2: Bilmem.
0: Evet sevgili duyarlı can dostlarım, burada gördüğünüz kaplumbağa öyle yavaş hareket ediyor ki gözle görmek neredeyse imkansız. Gözlükle de imkansız, dürbünle de ve teleskopla da.
1: Beni karıştırma.
0: Normal teleskoptan bahsediyorum ya.
2: Saatte 0 kilometre.
1: Bence de.
0: Evet. Bu kadar yavaş hareket ettiklerini sanmıyorum.
2: Kaplumbağa kardeş. Sorun ne acaba?
1: Durun bakayım. Şu kamerayı bir sabitleyeyim. Oldu. Ayağına bir şey dolanmış.
0: Ne?
1: Sanırım poşet gibi bir şey.
0: Çantadan bir gün eczanede çıkacak diye korkuyorum kurye.
2: Çıkarayım mı?
1: İstemez.
2: Şaka.
1: Gelmişsiniz bile.

0: Canım ya, nasıl da sevindi.
1: Bu poşetleri ve benzer çöpleri sağa sola atanlar da burada olsaydı keşke.
0: Evet, şu hayvancağızın çilesini görselerdi belki pişman olurlardı.
2: Haydi Kapo, git bakalım.
1: Kapo?
2: Kaplumbağa yani.

0: aklımda çok uzun olduğu için kapo dedim.
1: Evet benim canım duyarlı dostlarım. Bugün bir güzel şeye daha imza attık. Zavallı kaplumbağacık ayağına dolanan poşetten kurtuldu. Şimdi kaplumbağa gayet sağlıklı bir şekilde yanımızda durmakta. Şimdi sözü kaplumbağaya veriyoruz. Kaplumbağamız biraz utangaç galiba. Bir sonraki faydalı videomuzda yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın benim duyarlı canlarım.

ve 2 ve 3 ve 4 ve evet. Bugünlük bu kadar egzersiz yeter. Postacı yürüyüş yarışması için kendimi hazır hissediyorum çocuklar. Bu yıl 16.sı düzenleniyor. Geleneksel. Elektronik posta geldi. Postacılık yarışmasından geliyor. Tesadüfe bak. Ne yazıyormuş bakalım. Sayın ve sevgili katılımcımız Naci. İyi misiniz? İyiyim. İnşallah hazırsınızdır. Şükürler olsun. Hazırım. Yanınızda getirmeniz gereken belgeleri unutmayın. Evet, doğru. Yarışmadan önce bir şey daha yapacağım. Arkadaşım Feyyaz'a mektup yazıp teslim edeceğim. Bu gerçekten de iyi bir fikir. Adres neydi? Hatırladım. Hemen bir kalem kağıt alıp yazmaya koyulayım. Yazmak için önce halini hatırını sorarak güzel bir cümle kurmalıyım. Benim küçük dostum, yaptığını beğendin mi?

bir an neye uğradığımı şaşırdım. Allah korudu. Verilmiş sadakamız varmış demek ki. Bu da neydi şimdi böyle? Çay her yere dökülmüş. Bu iyi olmadı. Mektup kağıdı da ziyan oldu. Bu işi sonraya bıraksam iyi olacak. Aha! Yeri gelmişken, hazır egzersizimi de yapıp 10.000 sağlıklı adımı da tamamlamışken, bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Bir illüzyonist şapkası. Ama size bunu anlatmayacağım. İllüzyonist değilim. Çok merak ettim. Bakalım şapkadan tavşan çıkacak mı? Bakalım. Bir güvercin. Evet, bir postacıyım. Size postacıdan bahsetmeden önce güvercine söylemem gereken şeyler var ama. Sevgili dostum güvercin. Tarihte dedenlerin, babaanne ve anneannelerin postacılık yaptığını biliyor muydun acaba? Öyle çipil çipil bakıyorsun. Haklısın, haklısın. Kafan karıştı değil mi? Öyleyse daha açık anlatalım. Çocuklar bakın, iki tepenin üstünde ateşler yakılmış. Dumanla haberleşiyorlar. Manası ne acaba? Hazır şurada yanan bir ateş olduğuna göre, hadi onlara bir selam verelim. Şurada bir yerde bir battaniye olacaktı. Kontürüm bitti. Hay Allah, yanlış anlayacaklar şimdi. Bence buralarda fazlaca oyalandık çocuklar. Dumanca dilinde pek başarılı olamadık baksanıza. O zaman bildiğimiz yerden devam edelim en iyisi. Şimdi eğitim zamanı. O zaman gelsin laboratuvar mekanı.

0: Yıktım perdeyi dedim viran. Nasıl ama posta güvercini gibi geldim hemen. Tahtada neler varmış bakayım. Evet, postacılığın tarihi gelişimi resmedilmiş. Çocuklar, bu kez doğru yapmışsınız. Her zamanki gibi bir şakayla karşılaşırım sanıyordum. Evet çocuklar, tahtada da gördüğünüz gibi postacılığın ilginç bir tarihi vardır. Bu da neyin nesi? Niçin postacılıkla ilgili olanları silip pastacılıkla ilgili bir görsel geldi ki şimdi? Hemen geri alabilir miyiz rica etsem? İyi ki doğru yapmışsınız dedim. İşte bu. Çocuklar, postacılık geçmişte çok ilginç yöntemlerle yapılmış. Önceleri güvercinler eğitilerek, ayaklarına takılan küçücük notlar posta olarak gönderilmiş başka yerlere. Bazı medeniyetlerde ise hızlı koşucular bu işi üstlenmiş. Ve atlar. Atları da pek severim. Atlar ve atlı arabalar çok uzun yollar aşarak gece, gündüz, kar, kış demeden posta ulaştırmak için yollara revan olmuşlar. Günümüzde artık postacılar çok farklı yöntemlerle çalışıyor tabii. Artık bisiklet, motosiklet, otomobil, kamyon ve uçak kullanılıyor. Peki, postacı olmak için ne yapmak gerekiyor dersiniz? Hemen bakalım.
1: Nasıl postacı olunur?
0: Evet, bunu gerçekten de merak ediyoruz.
1: En az lise mezunu olmak.
0: Evet.
1: Kamu personeli seçme sınavında başarılı olmak.
0: Bunda başarılı olacağımdan kuşkunuz yoktur herhalde.
1: PTT yani Posta ve Telgraf Teşkilatı'na iş başvurusunda bulunmak.
0: Kabul edilmiştim. Evet.
1: A2 motosiklet ehliyeti ve B sınıfı araç ehliyetlerine sahip olmak avantajlı olacaktır.
0: Uçak dahil tüm araçlara uygun ehliyetim var. Sağlık durumuna bakılıyor mu acaba? Çünkü postacı kapı kapı geziyor.
1: Sağlık raporunun uygun olması.
0: Tamam, oldu bu iş. Arkadaşıma mektup yazıp hemen geri geliyorum. Bir postacı olarak mektubu ona kendi ellerimle teslim edeceğim. Burada bekleyin, gelmem uzun sürmez. Gelirim demiştim. işte oldu. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. İşimize bakalım.

0: Bak postacı geliyor, selam veriyor. Arkadaşımın evi şu taraftanmış ama ben sahilden gitmeyi tercih edeceğim. Deniz havası ala ala giderim. Girilmez yazan yerden bir süre ilerleyip kestirmeden sahile ulaşabilirim. Kendi pratik zekam kendimi çok şaşırtıyor bazen. Arkadaşım postacı olarak karşısında beni görünce ne kadar şaşıracak kim bilir. Bu hiç iyi olmadı işte. Bir bataklık eksikti. Ne yapacağız şimdi? Ne ateş var ne de tamtam davulu. Tehlikede olduğumu nasıl haber vereceğim? Umarım tahmin ettiğim şey değildi. Dişli, benim küçük dostum. Beni hemen buradan çıkarmalısın. Hadi dostum, oyalanma. Bir sopa bulup beni buradan kurtarmalısın. Beni yutacak acele et. Hemen gelmelisin. Batıyorum. Yardım et. İmdat. Sen burada mıydın? Şükürler olsun, Allah'ın sevdiği kuluymuşum.
1: Yardım etmemi ister misin?
0: Yok, ben böyle iyiyim.
1: Ne yapıyorsun peki?
0: Çamur banyosu. Şakaydı. Batıyorum. Ne yapacağım şimdi? Mektubu da götüremedim. Buradan kurtulmama yardım etmelisin Uhay. Ne gündü ama. Sağ olun çocuklar. Hadi gelin size limonata ısmarlayayım. Tabelalarda yanlış gördüm sanırım. Yoksa bu benim yapacağım iş değil. Annem de pekmez için kozalak istedi ama bekleyebilir. Çocuklar, arkadaşımın postasını vermeyi unuttum. Epey maceralı bir gündü ama buna değdi. Hemen dönerim. İyi bir postacı, başına ne gelirse gelsin postayı teslim etmelidir. Numara 8'miş. Bakalım. Numara 4, 6, 8. Ya işte. Arkadaşımın evi burası. Aha. Görev tamamlandı. Posta tam zamanında iletildi çocuklar. Bendeki de ne görev aşkıymış canım. Çocuklar, bugün size postacılık mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki meslek maceramızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bak.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.

0: Dur.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur yara.
2: Başka?
1: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
2: Ya gördün mü?
3: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemin sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: 10. bölüm. Baş dönmesi. Ne oldu çocuklar? Niye dönüyorsunuz?
1: Bugün okulda sema gösterisi izledik profesör. Onlar da böyle dönüyorlardı.
0: Anladım. Ben de çok severim sema gösterilerini ama durun artık. Daha fazla dönmeyin.
1: Ama çok eğlenceli.
2: Evet evet, çok güzel.
0: Çocuklar hemen durun lütfen. Yoksa bir yere çarpacaksınız.
2: Profesör, ben durdum ama dünya dönmeye devam ediyor.
1: Her şey niye dönüyor?
0: Dikkat edin.
2: Eyvah.
1: Başım dönüyor.
2: Benim de.
0: Merak etmeyin. Birazdan kendinize gelirsiniz.
2: Özür dileriz profesör.
1: Çok üzgünüz.
0: Tamam, sorun yok. Böylece bugün öğreneceğimiz organımızı da belirlemiş olduk.

0: Neymiş?
1: Dengemizi sağlayan organımız kulaktır.
0: Ay, kulak demişken amma da kaşınıyor kulağım bugün.
1: Yamancığım, yine de sen parmağını kulağına sokma.
0: Ama profesör, benim bildiğim kulak sadece duymaya yarar. Bir de böyle tatlı tatlı kaşınmaya.
1: Duymaya yarar, bu doğru. Ama denge organımız da kulaktır.
0: Ay, of! Bu da kaşındıkça kaşınıyor.
2: Yapma Yaman, canın acıyabilir.
0: Eyvah, duymuyorum. Profesör, yardım edin bana.
1: Ah Yaman, ah. Gel bakalım yanım. Bakalım sorun neymiş?
0: Vay başıma gelenler. Profesör lütfen söyleyin. Çok mu kötü durumum?
1: Merak etme, kulak zarın zarar görmemiş. Sadece kulak kiriyle kulağını tıkamışsın.
0: Ne olur banyo yaptırın kulağıma. Kirler gitsin, tertemiz olsun.
1: Sakin ol, ben halledeceğim. İşte oldu.
0: Çok teşekkür ederim profesör. Hayatımı kurtardınız.
2: Profesör, bu alete sahip olmayanlar kulağını temizlemek için ne yapmalı?
1: Hiçbir şey.
2: Hı? Nasıl yani?
1: Rabbimiz kulağımızı kendi kendini temizleyecek şekilde yaratmıştır. Kulak yolunda bulunan sıvı içeri giren tozları, kirleri tutar. Belirli aralıklarla da kulağın dışına atar.
0: Biz de yardım edelim işte kulağımıza. Kendimiz atalım.
1: Az önceki gibi mi?
0: Değil tabii.
1: Kulağa sert cisimler sokmak kulak zarına zarar verebilir.
2: Çok merak ettim kulağı.
1: Hadi o zaman simülasyona.
0: Birbirimizin kulağını zaten görüyorduk. Simülasyona girmeye gerek yoktu.
1: Haklısın Yamancığım. Ama şimdi daha detaylı göreceğim. Kaşif, kesit görünümüne geç.
0: Eyvah! Kulağa dev bir salyangoz girmiş. Hemen çıkarmalıyız.
1: Korkma. O da kulağımızın bir parçası. Salyangoza benzediği için de adı salyangoz zaten.
0: Aman iyi bari.
1: Kulak kepçemiz ses dalgalarını toplar ve kulağın içine aktarır. Ses dalgaları kulak yolundan ilerler. Önce kulak zarına, sonra çekiç, örs ve üzengi kemiklerine ulaşır.
2: Peki ne işe yarıyorlar?
1: Bu kemikler sesin şiddetini ayarlarlar.
0: Sonra ne oluyor ses dalgaları?
1: Ses dalgaları salyangozun içindeki sarmal kanallara ulaşır. Burada ses dalgaları algılanır ve sinirler vasıtasıyla beyne gönderilir.
0: Hani dengeyi sağlıyordu? Dengeyle ilgili bir şey görmedik ki.
1: Tebrikler, dikkatinizden bir şey kaçmıyor. Şimdi salyangozun baş kısmına bakın. Bunlara yarım daire kanalları denir. Yarım daire kanallarının içi sıvıyla doludur. Ortasında da ampula denen bir organ vardır.
0: Ne işe yarıyor bu ampula?
1: Sağa sola döndüğümüzde yarım daire kanallarındaki sıvı ampulaya baskı yapar. Böylece vücudumuzun nereye döndüğünü algılar.
2: Kendi etrafımızda dönerken aniden durduğumuzda bu sıvı dönmeye devam eder. O yüzden biz dursak da başımız dönüyor.
1: Aferin Civan. Aynen öyle.
2: Profesör, ampula kolunu itersek ne olur?
1: Güzel soru. Acaba o kolu neden koymuştum? Buldum. O kolu itince yarım daire kanallarındaki sıvı ampulaya baskı yapıyor. Dengenin nasıl sağlandığını göstermek için koymuştum.
0: Deneyelim mi?
1: Pek iyi bir fikir olmayabilir.
2: Neden?
1: Çünkü durduk yere ampulayı harekete geçirirsek simülasyonun dengesi bozulabilir. Biz içindeyken de bu durum tehlikeli olabilir.
2: Lütfen profesör, çok merak ettik.
0: Bir şey olursa da siz halledersiniz. Size güveniyoruz.
1: Hadi o zaman kemerinizi sıkı sıkı bağlayın.

0: ucuz atlattık. Rabbimiz kulağımızı öyle güzel yaratmış ki hem dengeyi sağlıyor, hem sesleri duyuyor, hem de kendi kendini temizliyor. Daha ne olsun?
1: Ne oldu Yaman? Boynun mu tutuldu?
0: Hayır profesör. Ampulama fazla baskı yapmayın ki dengem bozulmasın.
1: Buna gerek yok. Kulağın görevi bu zaten.
0: Olsun. Ben de biraz yardımcı olsam fena olmaz.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: bir gün. Bir, iki, üç, dört.
1: Hadi Meto, daha hızlı.
2: Bu harcadığım kalorileri nasıl geri kazanacağım kim bilir.
3: Of, enerjim kalmadı hiç. Allah rızası için bir otobüs gelsin artık. Yoksa devam edemeyeceğim.
0: Dayanın arkadaşlar, biraz daha dayanın.

0: Oh, otobüs beklerken ısınmak için başka yol düşünemediğinize inanamıyorum.
1: Benim bir fikrim var. Neden otobüse doğru koşmuyoruz? Böylece hem ısınırız hem de sıcağa ulaşma vaktimiz kısalmış olur.

Dayanın arkadaşlar. Birazdan otobüste karşılaşacağımıza eminim.

0: yok. Kaçırdık.
1: Ufak bir hesap hatası oldu galiba.
2: Kendiliğinden oldu değil mi abicim?
0: Bu ufak hata bizi bitiren son darbe oldu İso.
1: İso mu?
0: Olmadı değil mi?
2: Olmadı bence.
0: Neyse arkadaşlar. Hadi gelin bu işe bir çözüm bulalım.

0: sıkıştın.
1: Ha?
2: Benim hiç yerim kalmadı.
0: Sen yiyecek şeyi nereden buldun?
2: İttirmeyin.
1: Hayrola çocuklar? Soğuktan kaçmak için camiye sığınmak varken niye bu dolaba tıkıştınız?
2: Okul otobüsünü beklerken üşüdük de.
3: Otobüsü görebileceğimiz bir yer olsun diye burayı tercih ettik.
1: İlahi çocuklar, hiç güleceğim yoktu. Allah her şeyin çaresini yaratmıştır çocuklar. Biraz düşünürseniz bu soğuk problemine de daha kalıcı bir çözüm bulacağınıza eminim.
3: Biraz saçmaladık cidden. Soğuktan koşarak kaçmak da ne demek?
2: Makbule teyze haklı. Bizim durağı ısıtacak kalıcı bir çözüm bulmamız gerekli. Kaçmamız değil. Evet ama nasıl bir çözüm?
4: Selamun aleyküm çocuklar. Bodu'yu gördünüz mü? Allah'ım bu hayvan yine nereye kayboldu? Tam da en ihtiyacım olduğu anda. Sanki sesini duyar gibiyim. Bodu, neredesin? Bodu, yine ne yaptın böyle?

0: Hayrola Müçtaba abi? Neler oldu böyle?
1: Çamaşır makinesinin kazanını daha yeni bir parçayla değiştirmiştim ki eski parça ortadan kayboluverdi. Sonra bir baktım botu da yok. Meğer kazanla küçük bir gezintiye çıkmış.
2: Baksanıza, bunca sakarlıktan sonra abime sığındı yavrucak.
3: Ben seni anlıyorum Bodu. Bu kazanın biraz daha büyüğü olsa ben de içinde bir tur atmak isterdim.
1: Herhalde ısınmak istedi.
0: Ne oluyor? Bunlar metal parçalar değil mi?
2: Evet. Ne olmuş?
0: Arkadaşlar, bence sorunumuzun çözümünü bulduk. İşte sobamız.

0: Ben pek bir şeye benzetemedim ama sen öyle diyorsan.
1: Anladım. İçine girip öyle bekleyeceğiz otobüsü, değil mi?
0: Yok. Buna bir ayak bulmamız lazım, o kadar.
2: Ha? Evet. Biraz da boya atarız başlamışken.
0: Hadi o zaman.
1: Abi ben mi anlamadım?

0: Hayırlı sabahlar çocuklar. Bakıyorum sorununuzu aklınızı kullanarak çözmüşsünüz.
1: Hayırlı sabahlar Makbule teyze. Sayende aklımıza geldi diyebilirim.
2: Biraz da Bodu'nun sakarlığı sayesinde tabii.
0: Öyle veya böyle. Helal olsun çocuklar.
3: Oo çocuklar. Bu ne lüks böyle. Bundan başka varsa benim de işime yarar vallahi.
1: Yaparız amca. Sen yeter ki iste. Senin ne işine yarayacak ki simitçi amca?
3: Soğuktan korunmak bir yana dursun, isteyenlere simitlerini sıcak sıcak verebilirim. Belki yeni bir sandviç bile denerim.
1: Ben bunu nasıl düşünemedim? Bunu sadece ısınma aleti olarak değil. Mangal olarak da kullanabiliriz.
4: Yarına kadar dayansaydın Meto. Böyle devam edersen yeni menüde sen olacaksın.

0: Bu işi iyi düşündünüz çocuklar. Allah sizden razı olsun.
1: Allah senden razı olsun Asıl amca. Şu kaşarlı simit olayını çok iyi düşündün.
0: Alın bakalım çocuklar. Bundan sonra sizin sabah kahvaltınız benden.
2: Yaşasın!
1: Desenize, bu iş en çok Meto'ya yaradı. Artık sabahtan biter sizin simitler.
3: Yok yok, sen hiç meraklanma simitçi amca. Ben her gün bir taneyi geçmem. Belki bizimkiler o gün aç değilse onların payını da yerim, o kadar.
0: İstediğin kadar ye Meto'cum. Vallahi büyük sevaba girdiniz çocuklar. Sadece ben olsam neyse. Siz bütün mahalleyi ısıttınız bu sefer. Helal olsun size.

Ay. Ay. Ay. Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Elhamdülillah. Ay. İyiyim, iyiyim. Merak etmeyin. Ay. Biraz üşütmüşüm, üstünüze afiyet. İlaçlarımı aldım. Az da dinlendi mi bir şeyim kalmaz. Ama... ama canım sıkkın. Elhamdülillah. Aslında sizin de canınızı sıkmak istemezdim. Kaba davranışlar çok üzüyor beni. İlaç almak üzere eczaneye gittim. İlaçlarımı aldım. Ama eczacıda bir komşumla karşılaştım. Ne bir güler yüz ne de bir geçmiş olsun dileği. Hastalanana geçmiş olsun, Allah şifa versin demek, yanımıza gelen bir insanı güler yüzle karşılayıp hoş geldin demek çok zor olmasa gerek. Aa, bakın aklıma yine harika bir fikir geldi. Günlük hayatımızda kullandığımız nezaket cümleleri hakkında var mısınız kapışmaya? Her zamanki gibi formunuzdasınız, maşallah. Madem ikiniz de hazırsınız, bu sefer keçeyle başlayalım. Olur mu Kara? Bak sen! İşte nezaket böyle bir şey. Değer görmek hepimizin hoşuna gider çocuklar. Değer görmek için karşımızdakilere değer vermek gerekir. Hadi bakalım, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

Ve bir daire ile başladık. Hadi bismillah. Yemeğini almak üzere olan bir çocuk. Yemeğimizi elleriyle hazırlayıp sevgiyle tabağımıza koyan annemiz bize ne der? Afiyet olsun der. Biz de ona ellerine sağlık deyip bütün kalbimizle teşekkür ederiz. Sağ ol keçi. Şimdi sıra karada. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Salıncak. Çok severim. Of, geçmiş olsun. Canı yanıyor olmalı. Bir park kazası yaşanmış sanırım. Bu çocuklar durumu güzellikle halletmek için birbirine ne desin? Evet, özür dilerim desinler ve tatlıya bağlasınlar değil mi? Özür dilemek bir erdemdir çocuklar. Kalpleri yumuşatır, gönül alır. Ve unutmayın, affetmek de büyüklüğün şanındandır. Yeni bir çizim için keçe geldi bile. Açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Geometrik şekillerle imtihanımız devam ediyor. Bakalım ne çıkacak?

evin kapısını çaldığımızda selam veririz. Diğeri de selamla karşılık verir. Merhaba, günaydın, iyi günler hepsi olur. Yeter ki selamsız sabahsız konuşmaya dalmayalım. Bir özür, bir merhaba, bir lütfen günümüzü değiştirir çocuklar. Unutmayın, güzel söz söylemek peygamberimizin sünnetidir ve nezaket hepimize yakışır. Geldik bir programın daha sonuna. Tekrar görüşene kadar hoşça kalın.

0: Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: arkadaşlar. Galip layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar. Allah kabul etsin çocuklar.
2: Amin.
1: Cemaat sevabını kaptınız yine.
3: Kaptık. Yine kaparız hocam.
0: Sevap kazanmak bizim işimiz hocam. Ne demişler? Sevapta galip, cemaatte mülayim ol.
3: Uyduruyorsun galip. Ama güzel oluyor.
0: Sağ ol kardeşim.
4: Hocam bugün de tam oyun havası değil mi?
1: Öyle mi ya? Hiç fark etmedim. Dur bakayım. Hakikaten dediğin kadar var.
4: Yaşasın.
1: Ama önce ufak bir işimiz var. Salih mi? Efendim Salih. Ne? Tamam tamam geliyorum.
0: Ne olmuş hocam?
1: Ah çamur ah. Yine yapmış yapacağını. Salih camide mahsur kalmış. Aa!
0: Birlikte çıkıyorduk. Sonra ne oldu ki?
3: Tam arkamızdan geliyordum. Takkemi başımdan çıkarayım dedim. Baktım takkem kafamda değil. Cebime de baktım. Yok. Düşürmüşüm diye namaz kıldığım yere gittim. Alıp gelene kadar siz çıkmışsınız. Tam ayakkabımı alacağım ne göreyim? Çamur.
1: Seslenseydin ya bize.
3: Denedim. Ama sesimi duymadınız.
1: Allah Allah. Duyulacak mesafe aslında. Nasıl duymadık?
3: Yakın tabii hocam. Ama kısık sesle bağırdım.

0: Kısık sesle demek. Allah iyiliğini versin.
1: Sesli bağırsan çamur da duyacaktı hocam. Mecburen sessiz bağırdım. Ama işe yaramadı tabii.
2: O arada ulan ayakkabı mı oldu?
0: Allah beterinden saklasın Salih.
3: Amin.
0: Az kalsın unutuyordum. Salih'cim sana bir hediye vereyim de biraz moralin yerine gelsin.
1: Hediye mi?
0: Evet.
1: Bize yok mu?
0: Olmaz mı? Hepinize var.
2: İçimden bir ses bunun işimizle ilgili olduğunu söylüyor hocam.
0: İçindeki ses haklı Selim.
1: Ne hediyesi hocam bunlar?
0: Sorumluluk hediyesi.
1: Hocam sorumluluk hediye olur mu hiç?
0: Ben verdim oldu. Şimdi çocuklar, elinizdeki paketlerde çiçek tohumu var.
2: Anladım. Çiçek dikeceğiz.
3: Yaşasın. Bravo.
0: Evet Selim, çok haklısın. Şimdi gençler, cami bahçemizin çiçeklerle dolu olmasını istiyorduk ya.
1: Evet.
0: Güzelce saksılara dikeceğiz. Size hediye ettiğim şey çiçek gibi bir sorumluluk. Gelip gittikçe bakmak, sulamak sizin göreviniz artık.
1: Çok güzel hocam. Hemen dikelim.
0: Haydi o zaman. Bismillah.
2: Hocam, çiçek dikerken de bir besmele çekiyoruz.
0: Tabii. Her işe başlarken besmele çekeriz Salih. Çünkü peygamberimiz besmelesiz başlayan her iş eksik kalır buyurur.
2: Anladım. Sadece yemek yerken ve su içerken çekilir sanıyordum.
0: Aklına gelen her işimize Allah'ın adını anarak başlamak peygamberimizin sünnetidir. Hı? Çocuklar, hadi gelin dürümleriniz geldi. Buyurun bakalım, o kadar yoruldunuz. Acıkmışsınızdır.
1: Çiğ köfte en sevdiğim.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu çocuklar? Bir sorun mu var?
1: Besmele çekmeyi unuttuk hocam.
0: Eğer başlarken besmele çekmeyi unutursak, aklımıza geldiği an Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi deriz. Bu aklınıza gelmezse başına da sonuna da Bismillah diyebilirsiniz çocuklar.
1: Çiğ köfte.
2: Ay, tövbe Bismillah. Nasıl böyle bir anda beliriyor bu çocuk ya? Aklım aldı.
1: Yok, olmamış. Hemen besmeleni çektin, aferin. Korkuya galip, besmele de mülayim. Oldu mu çocuk hocam?
0: Olur tabii. Ama Ali'cim bir ortama girince söze çiğ köfte diye mi başlıyorduk?
1: Ha, selam aleyküm.
2: Bu selamına bayılıyorum. Aleyküm selam.
1: Bakın, Cemile ablam bana ne verdi? Düdük.
2: Hayır, flüt.
1: Yok, düdük. Bak.
2: Oo, dur.
1: Ya, işte dedim size, düdük.
3: Hayır, flüt.
1: Düdük.
3: Flüt.
4: Hey, ne oluyor burada?
1: Senin bana hediye ettin düdüğe flüt diyorlar.
4: Ama o bir flüt Ali.
1: Aa, flütmüş abilerim.
4: Ne yapıyorsunuz burada saksılarla?
1: Siz ne yapıyorsunuz flütle?
4: Bayram Hoca'ya sürpriz hazırlıyoruz. Allah'tan Ali bozmamış.
1: Nasıl bir sürprizmiş o?
4: Flütlerimizle Salat-ı Ümmiye çalacağız.
1: Kapışırız o zaman.
4: Kapışırız, ne olmuş?
2: Arkadaşlar, neden kapışalım bunun için? En güzel şekilde çalmak için çalışalım.
3: Çok doğru.
1: Notaları biliyor musun Cemile?
4: Herhalde.
1: Söyle bakalım.

0: Sol.
1: Gerçekten de biliyor.
2: Ne sandın?
0: Bayram Hoca da çok sevinecek. Ama salat ümmiye ne ya?
2: Peygamberimize salavat işte. Hani var ya. Dinle bak şimdi.
3: Al.

0: Han, kanalda durumlar ne? Han'ın gözlüklerini biri düzeltsin. Belki dünyaya döner.
1: Efendim, bana mı dediniz? Bir şey mi dediniz? Ay, yine mi duymadım? Ne zaman, nasıl dediniz? Ben mi dedim? Ne dedim?
0: Sakin ol Han. Kanalın durumunu sordum. Gelişme var mı?
1: İyilik haberlerimize ilgi artıyor. Bugün uzak doğudan bile etkileşim aldık. Tıklanma oranı da gayet iyi. Fakat haber bloğumuzun görünürlüğünü artırmak için daha fazla yazı gerek.
2: Yazmak sorun değil dostlar. Haber bulun, ben yazarım. Bana haber yok derseniz işte o zaman kızarım.
3: Aha, işte bu. Harika bir dörtlüktü. Ama biliyor musunuz? Ben de çok yetenekliyim.

0: Benim adım Mo'dur Mo. Her işi beceririm, güçlüyüm, kuvvetliyim. Çünkü adım Mo'dur. Demek komik geldi size. Peki. Zaten anlasanız şaşardım.
1: İkbal gibi güzel şiir okuyorsan benim gibi dans da edebilirsin Mo. Hadi tekrar et.
0: Bunu küçük çocuk da yapar. Şimdi dansın büyük babasını görün.
2: Kralını. Ha? Dansın kralını diyecektin.
0: Ben ne dedim?
2: Büyük babasını.
0: Yo, demedim.
2: Dedin.
0: Ben demedim, sen dedin.
2: Hayır, sen dedin, ben demedim.
0: Ben değil, sen dedin.
2: Sen dedin.
0: Sen.
2: Ben mi?
0: Evet, ben dedim.
1: Hadi Mo, seni bekliyorum.
3: Bu kadar şamata yeter arkadaşlar. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Yeni haber bulan var mı?
1: Çocuklar, gerçekten elimizde bir iyilik haberi yok. Ne yapacağız?
3: Buyurun, burası iyilik habercileri evi. Ha, sen misin Mert? Gerçekten mi? Çok teşekkürler Mert. Tamam, çok sağ ol dostum. Görüşürüz. Günün iyilik haberi tamamdır.
1: Anlatsana Mehmet. Meraktan çatlayacağız.
3: Mahallede büyük bir yardım kermesi kurulacakmış. İhtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet toplanıp dağıtılacakmış.
1: Harika.
0: Mo operasyona hazırdır.
2: Bu muhteşem bir haber Mehmet.
3: Yalnız önce bozulan telsizleri tamir etmek ve görev dağılımı yapmak gerek.
0: Bu işi bana bırak. Görev dağılımı konusunda bir vefayı.
1: Deha olmasın o.
0: Ben ne dedim?
3: Sen de öyle dedin Mo. Tamam, tamam. Telsizler nerede Yusuf?
2: Dolaba koymuştum galiba.
1: Hemen getiriyorum.

0: Olmaz. Sistem çöktü.
1: Nasıl yani?
0: Sanırım sistem kurtarma gerekecek.
1: Hemen halledebilir misin?
0: Bir yarım saat yeterli olacaktır.
1: Tamamdır, elini çabuk tut.
2: Olamaz. Şimdi de bu mu? Mo, son kez bu işi bana bırakın dediğini hatırlıyorum.
3: Çok iyi demişim. Keşke bıraksaymışsınız.
4: Zaten bırakmıştık.
3: Aa, nereyi bıraktınız? Hiç görmedim.
1: Tamam, telaş etmeyelim. Ahsen ve İkbal, siz Mia'yı kurtarıp dolabı düzenleyin bir an önce. Ham bilgisayarı halledecek. Yusuf ve Mo, siz de çatıyla ilgilenin. Ben de telsizlere bakacağım.
5: Badem, sen de Kangi ile beraber yerleri temizle.

0: eşyalar duruyor. Oh be.
1: Telsizler de tamamdır arkadaşlar. Hadi doğru kermese.
2: İyilik için.
3: Ne güzel bir yer burası. Daha önce hiç bu kadar renkli bir pazar görmedim.
4: Bizim burada kermes derler.
1: Ma, yardım ister misin?
4: Size bu işi ben hallederim demiştim.
5: Hayır, bana bırakın demiştin.
4: Kim? Ben mi?
3: Hayır, hayır. Cidden şimdi olmaz. Hadi işe koyulalım.
1: Kangi, telsizler sendeydi. Hadi hepsini çıkar.

0: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever. Herkes evinden bir şeyler getirmiş. Bu standta ise... Bu standta ise sevgili sandviçler... Affedersiniz sevgili dostlar. Burada birbirinden sevgili sandviçler... Neyse.
1: Yusuf, işe devam etmemiz lazım.
0: Sen bileziği takıp çıkarana kadar ben sandviçlerle vedalaşırım.

0: Merhaba. Oyuncak getirdim.
1: Senden başka bunu taşıyacak biri yok muydu?
0: Bu işi bana bıraktılar.
2: Mo, iyi misin?
0: İyiyim. Bir şey düşürdüm de buralardaydı. Fazla uzaklaşmış olamaz.
2: Olamaz. Yine mi?
3: İyilik için.
4: İyilik kanalınızdaki ilanı duyan yardıma koşuyor. Size herkes adına çok teşekkür ederim çocuklar.
5: Bugün topladığımız haberlerle yarın daha da artacak inşallah.
2: Röportaj için biz teşekkür ederiz.
5: Diğerleri ne alemde acaba?
2: Han, herkes nerede? Tamam.
6: Birkaç stand ileride Yusuf ve Ahsen'i görüyorum. Yürümeye devam edin, göreceksiniz.
5: Yine sandviç mi buldun Yusuf?
7: Onlar beni buldu. Sevgili sayın sandviçler. Onlar beni esir aldı. Ay.
5: Sana ne oldu böyle Ahsen?
2: Tüm bunları hayır olsun diye satın aldım desen?
7: Tutmaz.
2: Seninki de tutmamıştı zaten. Neler yaptınız? Ben standları ve yardım malzemelerinin hepsini not ettim.
7: Harika görüntülerle dolu bir kameram var.
5: Süper. Hadi diğerlerini bulalım. Oo, neler yapmışsınız?
2: Ellerinize sağlık. Bu arada Mo nerede? O sepetle bir yerlerde yığılmamıştır inşallah.
5: İnşallah. Yardım da istemedi.
2: Az önce buradaydı. Ama hali biraz... Bakın geliyor.
0: Size bu işi bana bırakın demiş miydim? Ne iyi etmişim.
3: İyilik için.
2: Haber metinleri tamamdır.
8: Görüntüler de kanala yüklendi.
5: Harikasınız.
2: Çok güzel notlar almışsın Ahsen. Sayende harika haberler yazdım.
9: Teşekkürler İkbal.
0: Çok yoruldum.
5: Haklısın Mo. Bugün bir harikaydın. Grubun gururusun.
8: Dinimiz bize yardımlaşmayı emretmiştir. Değil mi Ahsen?
9: Evet mi ya?
0: Paylaşmanın mutluluğu, yardımlaşmanın huzuru. Veren mutlu, alan mutlu. Oh be, sonunda kafiyeli oldu.
2: O zaman hedefimiz iyilik. Parolamız dostluktur. Bizden daha neşeli ekip dünyada yoktur. Düşe kalka da olsa işleri tamamlarız. Bize haberci derler. İyilik için varız.
3: İyilik için.
10: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

kardeşim Şifa. Gülse de daima. Babam bir yıldız.

0: Salam.
1: Tatlı dil. Hasır bebeğim nerede abi?
2: Bilmiyorum.
1: Almadığına emin misin?
2: Hayır, almadım.
1: Neden böyle konuşuyorsun?
2: Hem Aysan da biteyi oymuş. Ben yaptım.
1: Ha, ama bana hediye ettin. Normal konuşur musun abi?
2: Yiyorum. Ama aymadım ki.
1: Sence güzel konuşmak önemli değil mi?
2: Peygamberimizi kastediyorsun.
1: Doğru.
2: Anne, anne.
3: Efendim oğlum.
2: Peygamberimiz konuşur mu anne?
3: Anlamadım.
2: He? Yani nasıl konuşur demek istediğim.
3: Bunu neden sordun Yera?
1: Güzel konuşur değil mi anne?
3: Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera. Konuşurken daima tebessüm eder.

0: başka?
1: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
0: Ya gördün mü? Sen haklısın canım kardeşim. Düşünemedim. Olur böyle bazen. Anlayışın için teşekkür ederim. He? Yani Anit, bundan sonra ben de hep güzel konuşacağım. Evet, bu seni de taklit etmeyeceğim anlamına geliyor. Bir daha söyle bakayım. Şeklinde dememelisin. Daha kibar ve nazik söyleyebilirsin.
2: Yela.
0: Bir dakika Lemi, şimdi işim var. O kaptakileri mi? Tamam, kendin gidebilirsin.
2: Ha?
0: Olmaz Lemi. Olmaz Lemi'ciğim. Kuşlara tohumları kendin yedirebilirsin. Şimdi işim var. Şimdi işim var Lemi. Hem dağlara çıkacak gücüm kalmadı. Daha yeni geldim. Kusura bakma. Bak Anit. Diye kesik kesik değil. Diye düz söyleyeceksin. Öyle değil benim güzel kızım. Diyeceksin. Ah, sanırım başaramayacağız. İşte oldu. Hadi Lemi, güzel konuşmayı öğreneceğiz. Bu birinci dersimiz. Ama anlaştık ya. Dersi yapalım, sonra gideceksin Lemi. Tamam. Seninle geleceğim.
2: Yele.
0: Ne tarafa gidiyoruz? Bu işi halledince güzel konuşma dersi yapacağız. Ona göre.

0: kabın içindekileri ne yapacaksın Nemi? Yani kuşları cinsi. Anlamadın. Lemi, aklıma ne geldi biliyor musun? Hazır yürüyoruz. Anlaşılan yolumuz da uzun. Sana güzel konuşmayı yolda öğretsem olur mu? Hadi ama ne olur. Peygamberimiz gibi hepimiz güzel konuşacağız. Nazik ve kibar olacağız. Tamam, şimdi Anit'in adıyla başlayalım. O en kolayı. Anit de.
1: Ha?
0: Anit de bir Anit.
1: A-i.
0: Yok, arada ne, sonra da D harfi var.
1: A-i.
0: Tamam, şimdi de şifa de bakalım.
1: İffa.
0: Şifa.
1: İffa.
0: F harfini söylemek daha zor ama Lemi. Şey daha kolay. Hadi bir daha dene.
1: İffa.
0: Ah tamam. Sayılardan devam edelim. Bir.
1: İ.
0: Bir.
1: İ.
0: İki.
1: İki.
0: Evet, başardın Lemi. İki dedin.
1: İki. İki.
0: Evet, iki diyorsun Lemi. Harikasın.
1: İki. İki.
0: Eyvah, tilki. Kaç Lemi? Ucuz kurtulduk. Ne oldu Lemi? Olamaz. Yarısı dökülmüş. Olsun Lemi. Kuşlar başka yerden de bulur.
1: A-u, a-u.
0: A-u mu? O ne Lemi?
1: Ük, ük, ük, ık, ah.
0: He? Gideceğimiz yerde tavuklar mı var? Neredeler? Hadi gidelim. Seni tanıyorlar.

Bu burada neler oluyor Lemi? Anladım. Kabın yarısı kuşlar içinde ve döküldü. Tamam, üzülme Lemi. Şimdi tavukları besleyelim. Kuşlar uçarak her yere gidebilir. Aç kalacaklarını sanmıyorum. Yarın da kuşlar için geliriz. Olur mu? Hadi Lemi. Sanırım çok açlar. Ver ben deneyeyim. Merhaba tavuklar. Burada hepinize yetecek kadar tohum var. Şimdi sıranın en sağındaki gelsin. Ardından da diğerleri. Hadi size diyorum. Ne oldu böyle?

0: Mickey.
1: Hey, nereye gidiyorsunuz? Gelin size tohum vereceğiz.
0: Ha, onlar da gitti. Ne dedim ben?
1: Kızma Lemi, ben onlara kötü bir şey demedim ki. Ne anladılar acaba?
0: Aklıma bir şey geldi. Hadi hazır tavuklar da gitmişken burada konuşma dersimizi yapalım. Yapacak başka bir şey kalmadı.
1: tamam. Hayır, bir anda nereye kayboldular ki?
0: Bak Lemi, işte bir tanesi orada.

burada? Ama ben onlara sırayla gelmelerini söyledim. Bir iletişim kazası oldu galiba. Bunu düzeltmeliyim. Bakın tavuklar. Aa! Anne! Dur tavuk. Sadece size yardım etmek istedim. Anneciğim! Anlamıyorum. Neden kovalıyor ki? Ben onlara yardım etmek istiyorum. Sadece bakın tavuklar dedim.

0: Bakın, bakın deyince yuvarlak çiziyorlar. Ben nereden bilebilirim ki? Bana onlarla konuşmayı öğret Lemi. Hadi ne olur. Neden? Doğru. Onlar hala aç. Doyuralım o zaman. Tohum kabı diğer tarafta kaldı Lemi.
1: İyi.

0: Hadi Leni, başlayalım.
1: İmmi,
0: Tamam, dinliyorum.
1: A-E-Ü.
0: A-E-Ü.
1: A-U-A.

0: Bay
1: Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
2: Mesut! İşte geldim.
3: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Neden bu kadar uzun sürdü tamir işi?
1: Metinciğim anlattı ya Agah dede. Balonun havalanması için içinin sıcak havayla dolması lazım.
0: Tamam. Bunun için de ateş yanması lazım. Ama ateşin yanmasını sağlayan yakıt deposunun arıza ışığı yanmış.
1: Evet, şimdi onu tamir ediyorlar. Bitirsinler havalanacağız. Birazdan biter.
2: Eğer beklemekten sıkıldıysanız küçük bir oyun oynayalım.
0: Ne gibi?
2: Bilmem. Birbirimize bilmece sorabiliriz mesela.
1: Bilmece mi? Olur. Benim bildiğim çok güzel bir bilmece var. Bir sepette 10 yumurta vardı. 6 çıktı. Kaç kaldı?
0: 4.
1: Hayır, hiç yumurta kalmadı. Sepetin altı çıkınca hepsi düştü. Eyvah, bakın ateş.
0: Ne? Ateş mi? Hani nerede?
1: İşte bak şurası.
0: Aman, hemen söndürmek gerek. Nasıl söndürmeli?
3: Neler oluyor Sema?
4: Bilmiyorum baba. Bir telaşları var ama ben hemen koşup bakayım.
5: Çocuklar, yaklaşmayın. Dikkatli olun.

0: Evet, biraz sorunlu başladı gün. Ama Allah'ın izniyle kazasız belasız havalandık çok şükür.
1: İyi ki yakıt deposu arıza yapmış Agah dede.
2: Evet, yoksa yangın biz havadayken çıkacaktı.
3: Ve belki de sonuçları daha büyük olacaktı.
0: Çok şükür öyle olmadı. Olanda hayır vardır çocuklar. Yangın meselesinden önce yakıt deposunun arızalanmasını başımıza gelen kötü bir olay gibi düşünüyorduk.
3: Ama o arıza nedeniyle yangına erken müdahale etme şansı bulduğumuz için şimdi iyi bir şey gibi düşünüyoruz.
0: Evet, hakkımızda neyin hayırlı olup olmadığını yalnızca Allah bilir.
3: Bakın mesela şu küçücük cam parçası koskocaman ormanın yanmasına neden olabilirdi.
2: Nasıl yani?
3: Şimdi şöyle Metin'cim.
0: Sema dur kızım. Madem balon havalandı, sıra dikkat öyküsüne geldi. Ben bu konuyu bir öyküyle anlatayım.
1: Yaşasın!
0: Bir varmış, bir yokmuş. Dedemin sakalı çokmuş, ninemin tuzu kokmuş. Babam bahçeden sekerken, annem bohçadan seçerken, ne gecikmeli de erken, tam vaktinde, tam vaktinde bir masal anlatayım, bak dinle. Ülkelerden birinde bir orman varmış. Bu ormanın içinde mutlu hayvancıklar yaşarmış. Sincap komşuymuş sansarla, sansar çalışıyormuş baykuşun yanında. Baykuş çok iyi arkadaşmış tavşanla. Aslan severmiş geyikleri, tilkiler dostmuş porsuklarla.
1: Ne güzel, herkes arkadaş, herkes dost.
0: Evet, bu ormanda tüm hayvancıklar mutlu mesut yaşarmış. Ormandaki ağaçları sever, bitkileri korurlarmış. Ama günlerden bir gün kötü bir olay olmuş.
2: Ne olmuş Agah dede?
0: İnsanlar Beyzanur, insanlar. Bu ormanı keşfetmişler.
2: İnsanların ormanı keşfetmesi neden kötü Agah dede?
0: Aslında bu kötü değil Metin. Kötü olan insanların ormanları nasıl koruyacaklarını bilmemesiymiş. İnsanlar ormana gelmişler, yemyeşil ağaçları görüp hayran kalmışlar.
3: Kuş cıvıltılarıyla huzur bulmuşlar.
0: Mis gibi oksijeni içlerine çekmişler.
3: Rabbimizin eşsiz sanatının güzelliğine hayran kalmışlar.
0: Bu ormanda bolca vakit geçirmek istemişler. Biri hemen mangal yakmış karnımız doysun diye.
3: Diğeri hemen ağacın bir dalına salıncak kurmuş vaktimiz geçsin diye.
0: Diğeri rahat oturabilmek için bir köşedeki bitkileri yolmuş. Yemişler, eğlenmişler, oyun oynayıp gitmişler. Ama çöplerini yanlarında götürmemişler. Ormanda yaşayan küçük hayvancıklar bu çöpleri görünce çok üzülmüşler. Ellerinden geldiğince toplayıp çöp kutusuna atmışlar. Lakin insanlar ormanı keşfetmiş bir kere. Her gün gelmeye başlamışlar. Hem de giderek sayıları artıyormuş. Bazı insanlar çöplerini toplayıp gidiyor. Hatta başkalarının bıraktığı çöpleri de alıyormuş. Ama bazıları hiç oralı olmuyor. Yiyip içip çöplerini etrafa atıyormuş. Onlar gittikten sonra hayvancıklar çöpleri toplamaya kalkışsa da her geçen gün bu iş daha da zor hale geliyormuş. İşte böyle böyle günler geçmiş, aylar geçmiş. Bizler için mescit kılınan yeryüzünün kıymetini bilmeyen bazı kimseler ormanları kirletmeye devam ediyormuş.
3: Hayvancıklar ellerinden geldiği kadar toplamaya çalışsa da orman artık eskisi gibi tertemiz değilmiş.
0: Ve korkulan olmuş. Pikniğe gelen insanlar tarafından ormana bırakılan bir cam şişeye güneş ışınları vurmaya başlamış.
3: Cam tıpkı bir büyüteç görevi görerek üzerine gelen güneş ışınlarının yüksek ısısını köşedeki kuru otların üzerine odaklamış.
0: Güneş vurdukça cam ısıyı yansıtmış, kuru otlar ısındıkça ısınmış ve en sonunda minik bir kıvılcım çıkarak otları tutuşturmuş. Oradan ağaçların dallarına, etraftaki diğer otlara, ağaçların gövdelerine sıçramış. Giderek yayılmış, bir anda büyüyüvermiş ve tüm ormanı sarmış.
3: Zavallı hayvancıklar oradan oraya koşturup yangından kurtulmaya çalışıyormuş.
0: Çevrede yangını gören insanlar hemen koşmuş. İtfaiye gelmiş, insanlar seferber olmuş, uğraşmışlar, didinmişler ve sonunda yangını söndürmüşler.
3: Neyse ki çok büyük bir sorun yaşanmadan yangın söndürülmüş. Ama bazı insanların umursamaz tavırları etrafta çöp bırakmaları sonucunda orman zarar görmüş.
0: İşte böyle çocuklar. Doğa bizlerin evidir. Rabbimizin eşsiz sanatını evimizi nasıl koruyorsak öyle korumalıyız.
3: Bizler dünyamızı korumak, daha güzel bir yer yapmak için uğraşmalıyız. Çöplerimizi geri dönüşüme atarak, doğayı koruyarak, denizleri, ormanları kirletmemeye özen göstererek dünyamıza yardımcı olabiliriz.
0: Unutmayın ki Rabbimiz bizlere eşsiz nimetler sunmuş. Bu nimetlerin değerini bilip onları korumak da bizlere düşer, değil mi?
2: Evet.
4: Evet, öykümüzü dinlediğimize göre sıra dikkat sorularına geldi demektir.
2: Yaşasın!
0: Evet çocuklar. Bu masalın girişinde ormanda yaşayan bazı hayvanlardan söz etmiştim. Hatırlıyor musunuz?
1: Evet.
0: İşte o hayvanlardan biri baykuşun yanında çalışıyor demiştim. Hangi hayvandı o?
2: Porsuk muydu?
1: Hayır, porsuk tilkiyle dosttu.
2: O halde Sansar. Doğru ya. Sansar baykuşun yanında çalışıyordu. Baykuş da çok iyi arkadaştı tavşanla.
0: Tebrikler Metin. Bir puan senin oldu.
3: Şimdi sıra geldi yeni sorunuza. İnsanlar ormana gelince hangi güzelliklerle karşılaşmıştı?
2: Ağaçların yeşillikleri, bol oksijenli kuş cıvıltıları.
3: Tebrikler Beyza Nur. Skoru 1-1 yaptın.
1: O halde son soruyu ben sorayım. Bilen yarışmayı kazanır. Cam şişe nasıl yangın çıkartmıştı?
2: Büyüteç görevi görerek güneşten gelen ışınları kuru otlara odaklamıştı. Bu da aşırı ısınmaya neden oldu. Tıpkı aşağıdayken bizim başımıza gelen gibi.
1: Evet, aynen öyle. Hey hey hey, dikkat balonu. Lay lay lay, çok güzel konu. Hey hey hey, koru çevreni. Lay lay lay, doğa emanet bize.
3: Evet, bugün kaybedeni olmayan yarışmamızın kazananı Metin oldu.
2: Teşekkürler.
0: Beyza Nur da hem güzel bir öykü dinledi, hem de bu eşsiz manzaranın tadını çıkardı.
2: Ben de teşekkür ederim. Çok güzel bir gün geçirdim. Üstelik çok güzel şeyler de öğrendim. Bu öğrendiklerimi herkese anlatacağım ve bir daha asla doğaya çöp atmayacağım.

0: badireli lakin güzel bir gün oldu.
1: Sorma baba. Allah korudu da yangını büyümeden fark ettik.
2: Orada ocağın parçasının ne işi varmış ki?
3: Dikkatsizlik ve umursamazlıktan başka ne işi olabilir küçüğüm?
2: Doğru. Yoksa insanlar bizim balonun yanındaki ormanı da mı keşfetti? Buralarda eskiden hiç çöp olmazdı.
3: İnşallah bundan sonra da olmaz küçüğüm.
0: İnsanlar duyarlıdır Elifciğim. Dikkatlidir. Kendilerine sunulan nimetlerin kıymetini bilirler. Ama bazen unutkan olabiliyorlar. Ya da dikkatsiz davranabiliyorlar. Bizlerin de görevi unutulanları hatırlatmak, dikkatsizliklerin önlenmesi için uyarılarda bulunmak.
2: Evet, bugünkü konumuz da çok güzel oldu. Öyle çok seviyorum ki dikkat balonunu. Her gün yeni bir bilgi.

0: Haklı Karınca her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine

0: тойкошо.
1: Çok güzel. İyi doydum.
0: Bana bir çay verir misin?
2: Oo, beyimiz ancak uyanabildi.
3: Ne var enişte ya? Hepinizden çok yoruluyorum.
4: Ne yapıyorsun ki?
3: Ne demek ne yapıyorsun? Herkesin işine ben yardım ediyorum. En çok ben çalışıyorum. Tabii.
5: Ne?
3: Ne demek ne? Ne oldu? Bir şey değil anneciğim. Ne var canım? Bence çok yorucu bu işler.
0: Dayı unuttum.
3: Neyi?
6: Bir düşün bakalım.
3: Tamam. Ellerimi yıkamayı.
0: Bir şey daha unuttun.
3: O zaman tamam ya, siz söyleyin.
0: Besmele çekeceksin dayı. Bismillahirrahmanirrahim diyeceksin.
3: Tamam, ben de şimdi besmele çekecektim zaten. Hem de euzu besmele. Tabii. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
7: Aferin benim yavrularıma. Peki Yavuz, sen de yemeğini bitirdin. Sen ne diyeceksin?
0: Elhamdülillah.
6: Aferin torunuma. Canım benim.
3: Besmelemi çektim ama canım bu yemekleri çekmedi. Böyle kahvaltı mı olur?
0: Nasıl olur dayı?
3: Omletli olur. Ben omletistan'dayken...
4: Yine başladı.
8: Neredeyken, neredeyken?
3: Omletistan. Omletleriyle ünlü bir ülke. Bu da sarılır mı canım? Hiç mi duymadınız?
7: Allah'tan çocuklar akıllı da buna gülüp geçiyorlar.
3: Neyse işte, omletistan'dayken kahvaltıda hep omlet yerdik. Ben oranın en büyük omlet ustasıydım. Tabii.
6: Nereye oğlum?
3: Yumurta bulmaya. Size omletistan usulü omlet yapacağım. Bu kuşlar da çok tembelmiş ya. Hiç yumurta yapmamışlar. Yaşasın. Harika bir omlet olacak. Tamam, tamam. Bir şey yapmadım.

0: 생겨를 생겨내네.
1: 제키, 너 어디 얼음 사나?
2: 내말 올마드 기 봐봐. 내비 기비 비 에쉬달하는 썰드르스나 오라듬 야. 김 바다 야르듬 에달세 오나 에쉬달하 옴레틈댄 베리쌈 따비.
3: 에쉬달하알 베님 우즈만릭 알안음 다이.
4: 밴데 게리오름 메락 헤틈 쉬 에쉬달하이.
5: 밴데 밴데.
6: 디딘 바칼룸 시제 데 에일란제 칙뜨.
0: 제림 sen önden gidip ejderhanın dikkatini dağıt.
4: Tamam dayı.
0: Yusuf, sen de ejderhanın kafasını yakala. Yavuz, sen de kuyruğunu tut.
3: Sen ne yapacaksın dayıcım?
0: Ha, ben de yumurtalar alıp kaçacağım. İşaret verince siz de kaçarsınız. Ne yine anlamadın? Plan çok basit.
4: Bu toy kuşu. Nesli tükenmek üzere olan bir hayvan.
0: Ne olmuş yani? Hayvana zarar vermeyeceğiz ki. Sadece yumurtalarını alacağız.
4: Dayı, o yumurtalardan yavru toy kuşları çıkacak. Böylece hayvanın nesli devam edecek.
0: Boş ver ya. Biz bunları alalım. O kendisine yine yumurta yapar.
4: Konu kapanmıştır dayı. Anneme haber veriyoruz.
0: Of. Tamam, tamam.
4: Ben baktım nesli tükenmekte olan bir hayvanmış.
7: Aferin Zeynep. O kuşu korumaya almalıyız. Belki de türünün son örneklerinden biridir.
0: Saçma. O kuş bana saldırdı. Beni seviyorsanız ona yardım etmezsiniz.
6: Yumurtalarını almaya çalışmasaydın saldırmazdı.
1: Kuşlar normalde çok ürkektir. Herkesten kaçarlar. Ama yavruları olduğu zaman Allah'ın onlara verdiği merhametle yavrularını korurlar. Kendilerinden çok yavrularını düşünürler.
7: Kaçıp kendini kurtarmak yerine kendilerinden kat kat büyük canlılara bile saldırırlar.
6: Allah tüm canlıların kalbine bu merhameti koymuştur. Ben de senin annenim. Senin kılına zarar gelsin istemem.
0: Canım annem yaşa.
5: Bana zavallı gelsin ister misin?
6: İstemem tabii. Siz de benim yavrularımsınız.
5: Anne, toy kuşunun nesli niye tükeniyor?
7: Maalesef bazı insanlar onları çok fazla avlıyorlar.
8: Bazen de yaşam alanları yok ediliyor.
3: Bazıları da yumurtalarından omlet yapmak istiyor.
7: İnsanların bu sorumsuz davranışları yüzünden bazı canlılar artık hiç yok. Bazıları ise yok olmak üzere.
5: Toy kuşu çok güzel bir kuş anne. Ona yardım edelim mi?
7: Tabii ki.
0: Tamam. O zaman o kuşa söyleyin. Bir yumurta karşılığında ona yardım ederim. Tamam. Biz Gümbel'le bu konuyu konuştuk. Karşılıksız yardım etmeye karar verdim. Tamam.
7: Toy kuşuna yiyecek vermeliyiz. Böylece yiyecek aramak için uzaklara gitmek zorunda kalmaz.
4: Ve yumurtalarına sahip çıkabilir.
0: O iş bende. Siz durun burada. Bak buradan atıyorum, yakala. Ama tut dedim ben sana, öyle bakıyorsun ya. Bu kadar yeter herhalde, doyar artık. Bak, yiyecek getiriyorum. Sakin ol, tamam mı? Ay ay ay! Oh, oh, oh, ay! Oh, oh. Ay!
8: Beni dinleyin. Eğer nesli tükeniyorsa o kuşa bence...
6: Yine ne oldu Zeki?
0: Yanına yaklaştırmıyor ki. Nasıl yardım edeceğiz?
7: Yuvaya yiyecek koymaya çalışırsan kuş korkar. O yüzden yiyecekleri kuşun etrafına koymalıyız. Hadi hep birlikte kuş yemlikleri yapalım.
5: Yaşasın!
3: Nasıl yapacağız?
7: Aslında birçok farklı şekilde yapabiliriz. Mesela bu portakalı kullanabiliriz.
0: Ne alakası var ya? Portakaldan yemlik mi olur?
7: Portakalı ikiye bölüyoruz. İçini dikkatlice çıkarıyoruz.
5: Çok lezzetli.
7: Çöp şişleri batırıyoruz ve ipleri uçlarına bağlıyoruz. İpleri de bu şekilde bağladık mı yemliğimiz hazır.
4: Hadi yiyecekleri dolduralım.
5: Dede bak işte oldu.
7: Şimdi bunu kuşun karşısındaki dallardan birine asmalıyız.
3: Hadi dayı sen as istersen.
0: Ben asmasam olmaz mı?
8: Tamam ben asarım.
0: Aslan eniştem.
3: Şarkı.
0: Olmaz mı? Omletistan hayallerim, suya düştü heveslerim, toy kuşuna yardım ettim yumurtayı yemeyerek. Sessiz olun ey insanlar, avlamayın bu kuşları. Allah yaratmış onları, nesilleri tükenmesin.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

Benim adım Mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ay, bulamadım ya. Ha, durdum. Evet çocuklar, size çok önemli bir görev vereceğim.
1: Ne kadar çok?
0: İnsanlığın geleceği bu görevi başarıyla yerine getirmenize bağlı. O kadar çok.
2: Allah Allah. Aramıza sızmaya çalışan uzaylıları tespit edecek bir icat mı yapacağız yoksa?
0: Ha? Aramızda uzaylılar mı var?
2: Bilmiyorum, sen dedin.
0: Ben öyle bir şey demedim ya. Kafamı karıştırma çocuk. Neyse, o dediğin değil.
1: Zaman makinesi mi icat edeceğiz?
0: Hayır.
1: Reçel makinesi mi?
0: Bu çocuk da reçele takmış kafayı. Şuna bir kova reçel verin de kendine gelsin. Hayır, hiçbiri değil.
2: Tamam, hadi sen söyle. Bilemedik.
0: Ben yarın nereye gidiyorum?
2: Kayseri mi?
0: Ha, Kayseri ne alaka ya?
2: Zaten bilemeyeceğimiz için attım.
1: Kampa mı?
0: Kamp benden sorulur bilirsiniz. Ama o da değil.
1: Dayı sen söyle, bilemedik.
0: Uluslararası icat fuarına.
1: Ne yapacaksın orada dayı?
0: İcatlarımı bütün dünyaya göstereceğim. Bayılacaklar.
1: Sonra da onları ayıtmak için icat mı yapacaksın?
0: Hayır, hayır. Dünya devletleri bir araya gelecekler. Dünyanın en büyük laboratuvarını kuracaklar. Emrimde binlerce mühendis olacak. Oo. Ve dünyanın bütün sorunlarını çözecek icatlar yapacağız. Tabii.
1: Bizim görevimiz ne olacak?
0: Siz beni sabah uyandıracaksınız.
1: Bu mu çok önemli görev?
0: Tabii ki önemli. Sabah kalkamazsam dünya dahiyane icatlarımdan mahrum kalır.
1: İyi tamam. Biz sabah 7'de okula gidiyoruz. Seni uyandırıp öyle çıkarız.
0: Olmaz.
2: Niye?
0: 7 çok erken. Benim 8'de kalkmam lazım. Tabii.
1: Bir saat erken kalk işte.
0: Olmaz. Uykulu uykulu icatlarımı anlatamam. Yarın okula gitmeseniz olmaz mı?
1: Dayı.
0: Tamam ya. Tamam. Okul önemli tabii.
1: Bu arada kendin niye kalkmıyorsun?
2: Bir zeki her istediğini yapar. Değil mi?
0: Yani kalkarım aslında ama işte bazen alarmı duymuyorum. Bazen alarmı duyuyorum ama alarmı kapatıp geri yatıyorum falan.
2: Sahibinden kaçan bir çalar saat yap o zaman. Böylece kapatıp yatamazsın.
0: Harika fikir. Aslan yeğenim benim. Gel.
2: Ben şakasına demiştim ama.
0: Yok yok, harika fikir. Maşallah, senden de arada dahiyane fikirler çıkıyor ha. Tabii.
1: Peki alarmı hiç duymazsa?
0: Doğru, ona da bir çözüm bulmamız lazım. Buldum.
1: Allah sonumuzu hayretsin. Başlıyoruz. Ne buldun dayı?
0: Suyun kaldırma kuvvetini kullanacağız. Tabii.
1: Dayıcığım, yalnız suyun kaldırma kuvvetini yüzyıllar önce Arşimet bulmuştu zaten.
3: Tabii.
0: O da mı bulmuş? Onunki nasıl bir şey?
1: Mesela gemiler suyun kaldırma kuvveti sayesinde batmadan yüzerler.
0: Benimki farklı bir kere. Daha iyi, daha kullanışlı. Ben suyun uykudan kaldırma kuvvetini buldum. Tabii.
1: O nasıl bir şey?
0: Çalar saate su ekleyeceğim. Yüzüme su fışkırtacak. Böylece beni uykudan uyandıracak.
3: Nasıl? Harika fikir değil mi?
2: Yani fikir olmaya fikir ama harika mı bilemedim.
0: Merak etmeyin, bir yedek planım daha var.
2: Neymiş?
0: Tüyün kaldırma kuvveti. Bunu daha önce bulan kimse var mı Zeynepciğim?
1: Yok dayı, bunu ilk senden duyuyorum.
0: Tüy kaldırma kuvvetini bulan ilk insan olarak tarihe geçtim. Tabii.
1: O nedir dayı?
0: Saate kuş tüyü takacağım. Burnumu, kulağımı gıdıklayacak ve beni uykudan uyandıracak.
1: Dayı yapma, gıdıklanıyor mu?
0: Tamam, hadi icada geçelim. Çalar saat.
2: Elveda güzel saat.
1: Allah yardımcın olsun.
0: Tüy
1: sende ya dayı.
0: Nerede? Yok bende tüy mü?
1: Kulağının arkasında.
0: Allah Allah. Kim sakladı bunu buraya ya? Neyse, devam edelim. Küçük el. Su tabancası. Su. Bakalım çalışıyor mu?
4: İyi çalışıyormuş.
2: Dayı.
0: Şimdi de kaçması için hareket sensörleri yerleştirelim.
1: Ayakları yok bunun. Nasıl kaçacak?
0: Doğru ya. Ne yapsak? Ne yapsak?
4: Buldum.
2: İnşallah oyuncak arabamı istemez.
0: Yusuf, uzaktan kumandalı oyuncak arabanı getir bakayım. Hadi aslan yeğenim.
2: Of dayı ya. Biliyordum. En sevdiğim arabam o benim.
0: Olsun. Bilim için.
2: Hem bu oyuncak haklarına aykırı.
0: Korkma ya. Getirsen bilim yolunda her şey feda edilir. Tabii.
2: Dayı.
0: Tamam ya, tamam, merak etme. Bir şey olursa yenisini alırım ben. Tabii.
2: Elveda canım arabam. Seni çok sevmiştim.
0: Bu kadar vedalaşma ya. Yeter.
2: Dayı, olur olmaz kırdın.
0: Kırmadım ya, parçaları ayırdım.
2: Ne farkı varsa.
0: Harika oldu, tabii.
1: Adı ne dayı?
0: Adını düşünmemiştim ya.
1: Saki olsun mu? Saatin sağısı, Zeki'nin de kisi.
0: Sen de kafayı taktın mı? Tam takıyorsun ha. Beğenmedim.
2: Tüy saat.
0: Olmaz.
5: Sulu saat.
0: Saçma. İnsandan kaçan bir saat yaptık ya. O yüzden adı saat kaç olsun.
1: Benimki daha güzeldi.
0: Hadi bakalım. Şimdi deneme zamanı. Ben uyuyana kadar sessizce bekleyin. Gözlem yapın. Tabii. Susamıştım. İyi geldi. Tamam, uyandım.
4: Çocuklar, yardım edin, yakalayın sana.
0: Su çok güzel ısınmış. Harika bir su ısıtıcı yaptık. Aferin.

0: Yani bana. Tabii.
1: Dayıcığım, yarın bununla kalkarsın artık.
0: Bu saatte uyanırım. Su ısıtıcı saatte de icat fuarına katılırım. Herkes icadıma bayılır. Tabii.

dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Ne olmuş böyle? Sofram darmadağın olmuş. Çorbam da dökülmüş. Kesin Nadir yapmıştır. Diyeceğim ama ne fena şey ön yargılı olmak. Anlamadan, dinlemeden hüküm vermek. Yok Mahir, yok. Sen dersini aldın. Anlamadan, dinlemeden suçlamak yok. Belki ben içerideyken kuvvetli bir rüzgar esti de masamı yerle bir etti. Nadir kuşum da görünmüyor ortalıklarda.

anlayıp dinledim ve haksız olmadığıma karar verdim. Ne söylemek istersin bu konuda nadir kuşum?

0: Ben de böyle bir haylazlık yapmıştım. Aynen senin gibi saklanıp yaptığım hatadan kaçmıştım. Ama sonra... Belki bunu bir masala dönüştürebiliriz. Hadi döndür kum saatimizi de başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Mahir isminde bir çocuk varmış. İki katlı güzel bir evde, dede ve babaannesiyle yaşarlarmış hep birlikte. Mahir hayranmış dedesine. Gölgesi gibiymiş dedesinin peşinde. Dedesi yürür, Mahir yürür. Dedesi odun kırar, Mahir odun kırar. Dedesi ne yaparsa Mahir de onu yapmaktaymış. Ama bir şey varmış ki dedesinin yaptıkları arasında Mahir en çok buna meraklıymış.
1: Tesbih, tesbih.
0: Evet Nadir kuşum, tesbih. Mahir dedesi gibi tesbih yapmak istiyormuş. Ben de dede, ben de dedikçe Mahir... Daha değil kuzu, daha değil, diyormuş dedesi. Sivri aletler Mahir için tehlikeli olabilirmiş. Şimdilik sadece bağdan bahçeden tesbih malzemesi olabilecek bitki tohumları, ağaç parçaları toplarken dedesine yardım edebiliyormuş. Bu da güzelmiş ama baştan sona kendisinin yaptığı bir tesbihinin olması... En büyük hayaliymiş. Günlerden bir gün, güneş parıl parıl parıldarken, çocuklar saklambaçtan yakar topa, oyundan oyuna koşarken, Mahir yine dedesinin yanındaymış. Dedesi yontmuş ahşap parçasını, yuvarlacık yapmış. Ortasından ip geçirmek için bir delik açmış. Aa demiş Mahir, ne kadar da güzel oldu. Bir kere de ben yapsam ne olurdu? Dedesi camide, annesi bahçedeymiş. Tesbih yapmak için çok uygun bir vakitmiş. Mahir oturmuş dedesinin yerine. Almış aletleri eline. Mahir amcanın tesbihini görünce herkesin hayran kalacağından eminmiş. Kırç kırç yontmuş, tıkır tıkır kesmiş. Ama işler... Beklediği gibi gitmemiş. Alnından terler şıpırdasa da tek bir boncuğu bile olması gerektiği gibi yapamamış. Masada yamuk yumuk tesbih boncuklarından bir dağ varmış. Keşke sorun sadece hiç olan boncuklar olsaymış. Çocuk Mahir yere düşürdüğü boncuklara basıp kayar, masaya çarptığında... Dedesinin tüm tesbih malzemeleri, aletleri yerle bir olur. Gördün mü dostum olanları? E şimdi küçük Mahir ne yapmalı?
1: Kaç Mahir, kaç!
0: Mahir almış misketlerini eline, başlamış oynamaya kendi kendine. Camiden gelen dedesi, darmadağın olan tezgahını görünce... Ne olmuş dersin Nadir? Evin tekir kedisinden bilmiş bu olanları. Kesin bu gri haylazın varmış bu işte bir parmağı. Böyle düşünmüş Mahir'in dedesi. Aklının ucundan bile geçmemiş Mahir'in yapmış olabileceği. Mahir ne yapsa, dürüst olup yaptıklarının sorumluluğunu mu alsa, ya suç evlerinin tekir kedisine kalırsa?
1: Cik, cik.
0: Öyle şey olmazmış. Yapmış bir hata. Kaçmak Mahir'e yakışmazmış. Anlatmış dedesine olanları. Özür dilemiş. Yanlışmış çünkü yaptıkları.
1: Yaşasın! Yaşasın!
0: Anlaşılmış tekir kedinin bir suçu olmadığı. Mahir dersini almış. Büyükler izin vermediğinde bir bildikleri varmış. Zor da olsa... Her zaman dost doğru olmalıymış. Bu masal da burada bitmiş. Mahir'le Nadir yeni bir sofra kurup yemek yemeliymiş. Değil mi Nadir kuşum?
1: Cik!

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Müslümanlar kusur bulmak için çabalamaz Asya. Aksine gördükleri kusurları örterler.
1: Yani görmezden mi gelirler?
0: Hayır, o kusuru düzeltmek için çabalarlar.
1: Ne gibi mesela Temel amca?
0: Mesela biri sürekli yüksek sesle konuşup etrafını rahatsız ediyorsa, onu kırmadan bunun yanlış olduğunu söylemeliyiz.
1: Bu kusur örtmek mi yani?
0: Tabii ki. Onun bu kusurunu gidermesini sağlarız. Ama dediğim gibi, üzmeden ve başka kimselere söylemeden.
1: Anladım.
0: Aferin benim güzel kızım. Unutma Asya, Müslüman Müslümanın kusurunu örtmelidir.
2: Örtmek mi? Al Asya, üşümüşsündür.
1: Bu neydi şimdi Eymen?
2: Battaniye.
1: Neden getirdin peki?
2: Üstünü örtmek için.
1: Neden? Hava soğuk değil ki.
2: Temel amca söyledi.
1: Temel amca mı söyledi?
2: Dur üstünü örteyim. Ha?
1: Allah Allah. Niye sürekli üstümü örtüyor bu?
2: Aa, ne oldu ki?
1: Asıl sana ne oldu? Bütün gün o battaniyeli resmen kovaladın beni.
2: Ama üstünü...
1: Üstümü falan örtme benim. Üşümüyorum.
2: Ama Müslüman Müslümanın üstünü örtmeli dedi Temel.

0: amca.
1: Ha? Ben mi demişim?
0: Evet. Sabah takadan inerken Asya'ya öyle söyledin.
1: Üstünü örtmeli demedim. Kusurunu örtmeli dedim.
0: Ne?
1: Evet. Az önce Asya'nın yapamadığı gibi.
0: Şey...
1: Kardeşin yanlış anlamış olabilir. Ona kızmak yerine derdini anlamaya çalışıp ona yardım etseydin... ...kusurunu örtmüş olurdun.
0: Doğru aslında. Özür dilerim kardeşim.
2: Önemli değil. Ben de bütün gün kimin üstünü örtsem diye düşünüp duruyorum.
1: Ne güzel bak. Bir kusurun daha üstü örtülmüş oldu. Hadi bakalım. Sen de bir kitap al da okuyalım Eymen.
2: Önce şu battaniyeyi eve götüreyim de Temel amca.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

あ、ルックブーズ。Demek bana yardıma geldin. Bak sen şuna. İki güzel söze kaç takla atıyor. Tamam tamam. Ben de seni özledim. Ama daha kitapları yerleştirmedik. Önce şu işi bitirelim.

0: Ne oldu Rıkkıbız? Ne var orada? Dur bakalım, bir bakayım. Aa, resimmiş. Bir de not var. O, hayatını sanata ve bilime adadı. Tarihten izler taşıyan resimler çizdi. Ülkemizde kazı biliminin öncülerindendi. Eski çağlardan kalma eserleri gün yüzüne çıkardı. Ve bu eserleri halkıyla buluşturan müzeler kurdu. Şimdi onunla tanışma zamanı. İmza Arif. Aferin Rıkkıbız, bulmacayı bulmuşsun. Seni akıllı tüyüma. Günümüz şenlenecek. Aa, o ne?
1: Aa, aa. Dur Ali, benim. Ali, iyi misin?
0: Oh, bir de soruyor. Gel bir el ver bana.
1: Geldim, geldim. Ben şu miğferi kaldırayım.
0: Alacağın olsun Caner. İnsanın karşısına bununla çıkılır mı?
1: Niyetim korkutmak değildi. Bilge yukarı çıkartır mısın dedi. Ben de getirdim.
0: Başına tak dememiştir.
1: Yok, öyle söylemedi. Ben nasıl görünüyor diye merak

0: gidince sen ne yapıyordun?
1: Sen aklımı başımdan almadan önce bu resme bakıyordum. Arif Baba çerçeveye bir not bırakmış.
0: Ben sanki bu resmi daha önce gördüm.
1: Ben de ama ressamını bilmiyorum.
0: Dur, daha dikkatli bakayım. Bir düşünelim. Acaba kimdi? Yok, çıkartamadım.
1: Sen şuna bilmiyorum desene.
0: Tamam, bilmiyormuşum işte. Nereye?
1: Notta yazılanları araştırmaya.
0: Bekle, ben de geliyorum. Bak, notta diyor ki, o hayatını sanata ve bilime adadı. Demek ki aradığımız kişi ressamlığın yanında bilimle ilgilenmiş.
1: Biliyorum. Merdiveni biraz kaydırır mısın?
0: İyi mi böyle?
1: İyi.
0: Sonra da ekliyor. Eski çağlardan kalma eserleri gün yüzüne çıkardı.
1: Evet, kazı bilimiyle ilgilenmiş.
0: Kazı biliminde ne?
1: Arkeoloji.
0: O zaman arkeoloji desene.
1: Onun Türkçesi kazı bilimi. Merdiveni biraz daha itiver.
0: Şimdi dikkat edilecek kısma geliyorum. Bu eserleri halkıyla buluşturan, yani kazılarda çıkan eserleri insanlarla buluşturmuş. İnsanlar eski eserleri nerede görür? Tabii ki müzede.
1: İyi de zaten kağıtta müze kurduğu yazıyor.
0: Sahi mi? Hem de aynı cümlede. Ben de ipucu yakaladım sandım. Daha gözümün önünde giriyor.
1: Caner gidiyor.
0: Ali, sıkı tutun. Bir şey yok değil mi?
1: Yok, iyiyim. Bak ama ne buldum?
0: Türkiye müzeleri, yaşa!
1: Ressam, ülkemizde modern anlamda müzeciliğin kurucusu kabul edilir.
0: Galiba doğru yoldayız.
1: Bu o resim. Ressam Osman Hamdi Bey çizmiş.
0: Ben sana doğru yoldayız demedim mi?
1: Zarf var. A ve G harfi. Bir de not çıktı. İlkler tarihin her döneminde kıymetlidir. Osmanlı Devleti'nin ilk kadın hat sanatçısı Esma İbret Hanım, genç yaşta güzel yazı sanatında adını duyurmayı başardı. Sahafta Esma İbret Hanım'ın bir eserinin bir kopyası var. Onu bulduğunda ödülü de bulacaksın. İmza Arif.
0: Demek Esma İbret Hanım. Böylesi kolay. Sanatçıyı bilince eseri kolayca buluruz.
1: Sen hiç duvarlara baktın mı? Sahafta kaç tane kopya eser var?
0: Onların hepsi kopya mı?
1: Sen ne sandın? Gerçek olsalar müzede olurlar. Hadi, sıradaki görevimiz Esma İbret Hanım'ın eserini bulmak.

0: Yani ne yapıyorsun kulağımın dibinde?
1: Ne yaptığını anlamaya çalışıyorum.
0: Tramvay bekliyor değiliz herhalde. Tabloya bakıyorum.
1: Bütün katı dolaştım. Sen durmuş sadece buna bakıyorsun.
0: Anlamaya çalışıyorum.
1: Neyi?
0: Bir kadın çizmiş olabilir mi onu?
1: Şaka mı yapıyorsun? Aradığımız resim değil. Güzel yazı sanatı.
0: Esma İbret Hanım ressam değil mi?
1: Hattat. Yani güzel yazı sanatçısı.
0: Aa, ya.
1: Üstelik bu tablonun ressamı kadın değil.
0: Aa, nereden anladın?
1: Tabloda ressamın imzası var. Ruhi yazıyor. Hadi aramaya devam edelim.

0: Aa, Ali, buldum galiba. Bak, Hattat Esma İbret Hanım'dan bahsediyor burada. Bunlar da eserleriymiş.
1: Ha, işte burada.
0: Esma İbret Hanım'ın Sülüs Nesih hattıyla yazdığı Hilye-i Şerif.

0: biraz uğraştırdı ama sonunda bulduk.
1: Ha, harfler cepte.
0: Bakalım notta ne var? Aradığın son resim bir minyatür.
1: Minyatür mü? Yani küçük resim mi arıyoruz?
0: Dur Caner, okuyorum. El yazması eserlerde konuya açıklık getirmek amacıyla kullanılan, kendine has boyama tekniği ve anlatım dili olan bir sanattır. Bu sanatı yapan kişilere nakkaş denir. Döneminin en önemli nakkaşlarından Abdülcelil Çelebi'nin bir eserinin kopyası yıllardır gözümün önünde durur. Ödülün seni minyatürde bekliyor, imza Arif.
1: Hepsi bu kadar mı?
0: Yok, dahası var ama heyecan olsun diye yarına bıraktım.
1: Şimdi işin yoksa bütün sahafı tekrar ara. Küçücük resim nasıl bulacağız?
0: Küçük büyük ne fark eder? Bir kere normal resimden farklı. Hem Arif Baba ne demiş?
1: Destan gibi anlatmış. Nakkaş Abdülcelil Çelebi miydi? Önce onu bulacağız, sonra minyatürü arayacağız.
0: Biraz dikkatini ver, dikkatini. Yıllardır gözümün önünde diyor.
1: Ne olmuş? Cüzdanında falan mı taşıyor?
0: Caner, Arif Baba sahafta en çok zamanı nerede geçiriyor?
1: Masasında. Ne görüyorsun?
0: Seni. İzin ver de bakayım. Orada. İşte bu kadar.
2: Ben de şimdi çarşıdan döndüm. İstediğin kitapları aldım dedi. Buradalar. Bilmem, daha konuşmaya fırsat olmadı. Ödülleri bulmuşlar. Tamam, açıyorum hoparlörü.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam Arif Baba.
3: Nasıl geçti gününüz?
1: Sayende resme doyduk Arif Baba.
3: Maşallah, gözünüz gönlünüz açılmıştır.
0: Saygı.
5: Bulmacanın cevabı saygı Arif Baba.
6: Barekallah, aferin size. Büyüklere değeri, üstünlüğü, yararı çok olana özenli ve ölçülü davranmak her kişinin görevi. Unutmayın, geleneklerimiz bize saygıyı elden bırakmamayı öğütler.
5: Unutmayız Arif Baba. Ne zaman geleceksin dede?
6: Yoldayım kızım. İnşallah az bir yolum kaldı. Siz de işlerinizi bitirin. Hazırlanın bakalım.
5: Neden? Ne oldu ki?
6: Gelince öğrenirsiniz.
7: Arif Baba, meraktan çatlar alamam.
5: Öyle dede.
6: Birazcık sabredin. Geliyorum zaten. Ne? İpucumu vereyim. Şunlara bak sen. Hepsi bir olmuş, ağzımdan laf alacaklar.

0: Selamun aleyküm sevgili Hakkı Baba. İnşallah hepiniz iyisiniz. Biz iyiyiz. Bazen doymuyoruz ama hamdolsun. Bazen su yok ama mutluyuz. Çünkü sağlık var. Buna şükür olsun. Seni çok özledik. Keşke burada olsan. Sen bize çok yardım ettin. Bana Türkçe öğrettin. Kur'an okumayı öğrettin. Sonsuz şükran. Sen benim babam gibi. Hacer de annem gibi. Ama şimdi kimse yok. 2 ay önce anne baba öldü. Ben ve kardeşler tek kaldı. Ama şükür. Çünkü Allah vekil. Biz ona güveniyoruz. Baba Hakkı, tekrar gel. Seni ve Hacer anneyi biz çok seviyoruz. Allah'a emanet ol. Semira. Ah Semira kızım.
1: Ah. Kim bu Semira Hakkı baba?
0: Bu kız benim manevi kızım Emin'ciğim.
2: Nerede oturur bu kız Hakkı baba?
0: Sudan'da.
3: Sudan mı?
0: Evet. Yıllar önce Hacer teyzenizle birlikte Sudan'a gitmiştik. Diyanet Vakfı gönüllüleriyle birlikte orada birçok mazluma yardım eli uzattık. Orada bu kızla tanıştım. Çok akıllı ve çalışkan bir kızdı. Orada kaldığım süre boyunca ona ve ailesine elimizden geldiğince yardım ettik. O günden beri de mektuplaşırız.
2: Anne babası vefat etmiş.
0: Maalesef. Onu da şimdi öğrenmiş oldum.
1: Kimsesiz kaldılar yani. Ay, kıyamam ya.

0: Sadakallahu lazim.
1: Ne güzel okudun be biraderim.
0: Allah razı olsun dostum. Söz güzel olunca okuyan fark etmiyor.
1: Eyvallah. Peki anlamı ne acaba?
0: Sen de mealini oku o zaman.
1: Olur valla. Hangi ayet?
0: Ali İmran 92. ayet.
1: Hah, buldum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı.

0: Bismillah. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Semira!
1: Neden daha önce aklımıza gelmedi ki?
0: Evet ya, sen bana o mektubu anlattığından beri aklım hep oradaydı.
1: Al benden de o kadar.
0: Parayı Semira'ya nasıl ulaştıracağız?
1: Hakkı Baba ulaştırır parayı. Bizim yapmamız gereken sadece para biriktirmek.
0: Peki onu nasıl yapacağız?
1: O kısmı çok düşünmedim açıkçası.
0: Hakkı Baba'ya ya da Selim Hoca'ya mı danışsak?
1: Mantıklı.
2: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm
1: selam
0: hocam.
2: Niye öyle şaşkın şaşkın bakıyorsunuz yahu?
1: Senden bahsediyorduk da.
2: Öyle mi? Konu nedir?
0: Bizim biraz para kazanmamız lazım hocam.
2: Hayırdır inşallah.
1: Hayır hocam, hayır.
2: Peki öyleyse, dilekleriniz kabul oldu desenize.
1: Hı? Nasıl yani hocam?
2: Biraz para kazanabileceğiniz bir iş teklif etmeye geldim size.
0: Neymiş hocam?
2: Çim biçeceksiniz.
0: Çim mi?
2: Evet. Caminin bahçıvanının beli ağrıyormuş. Eğer çimleri biçerseniz cami fonundan size ücretini vereceğiz.
0: İşte bu.
1: Dur Harun, dur. Dursana ya. Kalbim duracak sandım.
0: Asıl bana sor. Makine ammarmış.
1: Kovalamasaydın sen de.
0: Eğlendik ama.
1: Aslında ben de eğlendim, evet.
2: Selamun aleyküm gençler.
0: Aleyküm selam hocam.
2: Oo, bitmiş bile maşallah.
1: Kendi yöntemimizle yaptık hocam.
2: Neymiş o yöntem?
0: Tavşan kaç, tazı tut.
2: Neyse, elinize sağlık. Alın bakalım, bu da emeğinizin karşılığı.
1: Allah razı olsun hocam.
2: Sizden de emin.
0: Peki yetecek mi bu para?
1: Bilmem ki. Nerede kaldı bu çocuk? Hah, sonunda geldin.
0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Hazır mısın dostum?
0: Harun Aydın Erzurum. Emir ve görüşlerinize hazırım müdürüm. Komutanım.
1: Ha? Müdürüm ne ya?
0: Ne bileyim ya, askerlik mi yaptım?
1: Ne diye asker selamı vermeye kalkıyorsun o zaman? Neyse, hazırsan gidelim.
0: Gidelim de ne yapacağız?
1: Kolay, bir market var tanıdığım. Sahibiyle konuştum. Önünde bekleyeceğiz. Poşetleri ağır olanlara evine kadar yardım edip bahşiş alacağız.
0: O ne ya?
1: Yapılan iş karşılığında ödül olarak verilen para.
0: Nasıl yani?
1: Of, para verecekler işte.
0: Öyle desene ya. Gidelim hadi. Ben sevdim bu işi. Yarın da gelelim.
1: Vakit yok Harun. Böyle az az kazanarak onlara destek olmak zor olacak.
0: Doğru diyorsun aslında.
1: Bakalım, hayır olsun müdürüm.
0: Yapma ya.

0: Hadi hadi, var sizde bir şeyler.
1: Gözünden bir şey kaçmıyor hocam.
0: Kaçmaz. Askerliği keskin nişancı olarak yaptım ben. Anlat bakalım şimdi.
1: Hakkı Baba'ya mektup yazan kız var ya hocam.
2: Semira mı?
1: Heh, o.
0: Evet.
1: Harun'la bu kız için bir şeyler yapmak istedik.
0: İyi düşünmüşsünüz. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz?
1: Elimizden ancak maddi yardım gelir hocam. Bunun için de biraz para toparlamamız gerekiyor.
0: O yüzden çim biçme işine bu kadar sevindiniz demek ki.
1: Şey, evet ama...
0: Ama?
1: Ama biraz az gibi geldi.
0: Doğru, biraz az.
1: Bir yol düşündük ama bulamadık. Aklında bir şey mi var hocam?
0: Aslında var. Benden haber bekle. Yarın görüşelim bu.

0: konuyu.
1: İnşallah güzel haberlerle gelirsin hocam.
0: İnşallah Emin, inşallah.
2: Amma çokmuş Fatma abla ya.
3: Değil mi? Ne zamandır ayırmak istiyordum. Bugüne kısmetmiş.
2: Kime satacağız peki bunları?
3: Hallettim bile. Bizim sahaf bir abimiz var. Adı Orhan. Birazdan almaya gelecek kitapları.
2: Çok hızlısın Fatma abla.
3: Teşekkür ederim canım.
2: Peki madem işe yaramıyorlardı, bugüne kadar neden ayırmadın ki?
3: Aa, o nasıl söz?
2: Ne dedim ki?
3: İşe yaramayan kitap olur mu hiç? Varsa da bende olmaz.
2: Sen satmaya karar verince...
3: Sadece uzun zamandır kullanılmıyorlardı. Şimdi sıra başka insanların faydalanmasında.
2: Doğru aslında.
3: Hele ki söz konusu Semire olunca.
2: Evet, bunun için çalışmak beni çok mutlu etti.
3: Eline sağlık Zehracığım.
2: Aman!
3: Orhan abi de geldi.
2: Aklım çıktı ama ya. Böyle korna mı olur?
3: Söylemeyi unuttum. Orhan abi aynı zamanda taşımacılık yapıyor.
2: Belli. Bu kadar ses ancak trenden, gemiden bir de tırdan çıkar.
3: Neyse, hadi şu kitapları taşıyalım.
2: Hadi.
1: Allah razı olsun hocam. Zekatını bu iş için vermen büyük incelik.
0: Asıl senden razı olsun Emin. Hiç aklımda yokken aklıma getirdin.
1: Estağfurullah. Bizim çimden kazandığımız para yeterli değildi.
0: Öyle düşünme. Her sevabın, her ecrin bir kıymeti vardır. Ama böyle daha iyi oldu tabii ki.
1: Elhamdülillah.
0: Hadi gidip emaneti Hakkı Baba'ya ver.
4: O da Semira'ya ulaştırsın.
1: Tamam hocam.
5: Selamünaleyküm.
6: Aleykümselam çocuklar. Bu ne telaş?
1: Biz sana bir şey söylemek istiyoruz Hakkı Baba.
6: Dinliyorum.
5: Semira'ya göndermek için para getirdik.
1: Diğer zarflar?
6: Sizin gibi düşünen birkaç kişi daha oldu. Benim iyi yürekli, düşünceli, güzel çocuklarım.
1: Aa, çok güzel haber bu.
6: Evet, Fatma ve Zehra bazı kitapları satarak aldıkları parayı getirdiler.
5: Bizim biçme işinden kazandığımız parayla Selim Hoca'nın zekatını birleştirdik.
6: İsmail ile Ali de benim zekatı kaptılar elimden.
1: Ne güzel. Herkes Semira için bir şeyler yapmış.
6: Evet çocuklar. Çok duygulandım. Allah hepinizden razı olsun.
5: Amin.
6: Şimdi...
1: Bir mektup da biz yazalım Hakkı Baba.
6: Güzel fikir.
5: Evet ya.
6: O zaman bu iş sende Emin. Mektubu hazırlayıp bana getir. Sabah mektup ve paraları gönderelim birlikte.
1: Tamam Hakkı Baba.
7: Sevgili Semira, annenin ve babanın vefatına çok üzüldük. Allah sana ve kardeşlerine yardım etsin. Hakkı Baba sizden çok bahsetti. O kadar güzel şeyler anlattı ki keşke sizinle tanışsaydım dedim. Kim bilir belki bir gün o da nasip olur. Eğer bizi kırmaz da kabul ederseniz ben ve arkadaşlarım size biraz yardımda bulunmak isteriz. Senin ve kardeşlerinin ihtiyaçları için. Biz kardeşiz. O yüzden bizden çekinmene gerek yok. Bir gün biz de ihtiyaç duyarsak sizin de bizim için aynı şeyi yapacağınızdan eminim. Herkese çok selamlar. Allah'a emanet olun. Taşhan sakinleri.

Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki.

0: kimsenin eksiğiyle dalga geçme.
1: İlahi. Aman yahu. Ay aman aman aman yetmez.
2: Zikri ayıp.
1: Canım niye ayıp olsun?
3: Selamun aleyküm. Neşeniz daim olsun. Nedir sizi bu denli güldüren?
1: Yahu bizim renkli Recai yok mu?
3: Ne olmuş ona?
4: O bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz.
3: Allah iyiliğinizi versin arkadaşlar. Neymiş bu fıkra? Anlatın da ben de güleyim.
4: İşte temelin biri bir gün ebelek gubelek kem küm.
3: Hadi kalın selametle.
1: Yahu ne fıkrası? Fıkra anlatmadı ki Recai. Taktığı koskoca gözlüklere rağmen binanın camını göremeyip pat diye cama çarptı. Yahu pek bir komik değil mi? Dur gideyim de bunu telgrafın tellerindeki kuşlara anlatayım.
4: Sakın Zikri. Bu Recai'yi çok gücendirmez mi?
1: Niyeymiş?
4: Canım gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmek doğru bir şey değil de ondan.
1: Gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmiyorum ki. Gözlükle bile göremiyor oluşuna gülüyorum. Anlatayım da herkes gülsün.
4: Ne anlatacaksın Zikri?
1: Diyeceğim ki renkli Recai'yi gözlükle bile göremeyip cama bodoslama...
4: Ay. Aman aman aman aman. İyi misin Zikri?
1: İyiyim, iyiyim Fikri. Allah'tan gören eden olmadı da yoksa kanatları olduğu halde uçmayı unutup yere düştü diye alay konusu olurdum maazallah.
4: Yok canım, ne diye alay konusu olasın? Hiçbir canlı kusursuz değil ki Zikri. Ama asıl ayıp olan nedir biliyor musun?
1: Nedir?
4: Başkalarının kusuruyla, eksiğiyle, yapamadığıyla dalga geçmek. Senin kanadın olduğu halde uçamayıp düşmen de, Recai'nin gözlüğü olduğu halde cama çarpması da normal. Beş parmağın beşi bir mi? Herkesin vardır farkları. Kusur noktan eksik görürsen, açık etme sakla onları.
1: Söz ver düştü mü kimseye söylemeyeceğine.
4: Elbette söylemeyeceğim Zikri. Bu dalga geçinecek bir şey değil.
1: Peki o halde kimseye söylemeyeceğine göre biz biraz gülelim mi?

0: Gülelim.
1: Nasıl da düştüm ama değil mi?
2: Yine neye gülüyorsunuz?
0: Zikriye. Çok komik bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz. Po po po po.
1: Ya evet fıkra. Temel'in biri bir gün...
3: Kimsenin eksiğiyle dalga geçme.

0: Topraklar.
1: Bu güzel şarkıyı kimden öğrendin?
2: Öğretmenimden. O bize hep güzel şeyler öğretiyor.
1: Neşeli Uğur Böceği de öğretmeninden çok güzel şeyler öğrenirmiş.
2: Uğur Böceği niçin neşeliymiş? Yoksa biri onu durmadan gıdıklıyor muymuş?
1: Hayır. Yeni şeyler öğrenmek onu çok mutlu edermiş. Öğretmeni ona ve arkadaşlarına sevdiğiniz bir kişiye mektup yazmanızı istiyorum dediği zaman da havalara uçmuş.
2: Onun gibi kanatlarım olsaydı ben de havalara uçabilirdim.
1: Havalara uçmak bir deyimdir ve anlamı çok sevinmek demektir.
2: Peki Uğur Böceği eve gidince ne yapmış?
1: İlk işi eline kalemi kağıdı almak olmuş. Biraz düşündükten sonra mektubuna şöyle başlamış. Sevgili öğretmenim, en son derste sevdiğiniz bir kişiye mektup yazmanızı istiyorum dediğinizde aklıma ilk gelen kişi siz oldunuz. O yüzden size mektup yazmaya karar verdim.
2: Ben de en çok anneannemi özlüyorum.
1: Peki sen Uğur Böceği'nin yerinde olsaydın anneannene nasıl bir mektup yazmak isterdin? Doğru ya, sen duygularını resimle anlatmayı daha çok seviyorsun.
2: Evet, ben de resim yaptığımda havalara uçuyorum işte.
1: Uğur Böceği de mektup yazarken tıpkı senin gibi gülümsemiş. Sonra ne yapmış biliyor musun?
2: Sevdiklerine bisküvi mi almış?
1: Hayır.
2: Kraker?
1: Hayır.
2: Kitap?
1: Hayır.
2: Ne yapmış peki?
1: Acaba ailem ve yakın çevrem sevgi hakkında ne düşünüyor diye merak etmiş. Bunu öğrenmek için de annesinin yanına gidip sormuş. Anneciğim, sevgi nedir?

0: Annesi ona ne demiş?
1: Sevgi, kendin, ailen, arkadaşların ve öğretmenlerin için dua etmektir demiş.
0: Çok güzel cevap vermiş.
1: Daha başka güzel cevap verenler de olmuş. Uğur böceği babasının yanına gidip aynı soruyu ona da sormuş. Babacığım, sevgi nedir? Babası,
2: beni takip et
1: diyerek doğruca mutfağa girmiş. Cebinden küçük bir paket çıkarıp annesine vermiş.
0: Ay, çok merak ettim. Paketin içinde ne varmış?
1: Kolye varmış.
0: Hı? Kolye mi?
1: Annesi bu hoş sürprize çok sevinip teşekkür etmiş. Babası da fısıltıyla Uğur böceğine,
2: sevgi küçük sürprizler yaparak insanları mutlu etmektir demiş.
0: Baba, sen de anneme küçük sürprizler yapıyorsun değil mi? Annem bu sürprize çok sevinecek.
1: Anlatmaya devam edeyim mi?
0: Evet, Uğur böceğinin bu kez kimin yanına gittiğini çok merak ediyorum. Ama bence dedesinin yanına gitmiştir.
1: Evet, bildin. Uğur böceği Tonton dedesinin yanına gitmiş. Senin de tahmin edeceğin gibi aynı soruyu ona da sormuş.
3: Dedeciğim, sevgi nedir?
1: Dedesi biraz düşündükten sonra Uğur böceğinin gözlerinin içine bakarak söze girmiş ve
2: sevgili torunum, sevgi gönlünü fakirlere açmaktır. Yani ihtiyaç sahiplerine yardım etmektir demiş.
1: Acaba sevgi hakkında alt komşusu Cırcır böceği ne düşünüyormuş?
0: Bunu öğrenebilmesi için Cırcır böceğinin yanına gidip sorması gerekir ama.
1: Zaten Uğur böceği de öyle yapmış. Cırcır böceğinin yanına gidip sizce sevgi nedir diye sormuş. Cırcır böceği de ona
4: sevgi güçlü veya haklı olsan bile affedici olmaktır demiş.
0: Uğur böceği bu cevapların hepsini mektuba yazmış mı?
1: Daha fazlasını bile yazmış. Ama ondan önce son olarak üst komşusunun yanına çıkmaya karar vermiş.
0: Bu Uğur böceği ailesiyle nerede yaşamış ki?
1: Yaşlı bir çınar ağacının gövdesinde yaşıyormuş.
0: Anladım ben. Uğur böceği ile ailesi ve komşuları bu ağacı apartman gibi kullanıyorlarmış.
1: Aynen öyle.
0: Peki Uğur böceği hangi komşusunun yanına gitmiş?
1: Kozasında kelebek olmayı bekleyen tombul bir tırtılın yanına gitmiş ve ona da aynı soruyu sormuş. Sevgi nedir? Tombul tırtıl da ona şöyle cevap vermiş.
5: Sevgi sabırla beklemektir.
0: Sevgi deyince herkesin aklına iyi şeyler geliyor. Ben asıl neyi merak ediyorum biliyor musun?
1: Bir tahminde bulunayım. Bence sen yaşlı çınar ağacının sevgi hakkında ne düşündüğünü merak ediyorsun.
0: Hayır, bilemedin.
1: O halde bu ağacın dallarına konan kuşların sevgi hakkında bir şeyler söyleyip söylemediklerini öğrenmek istiyorsun.
0: Yine bilemedin.
1: Öyleyse sen söyler misin?
0: Ben Uğur böceğinin sevgi hakkında ne düşündüğünü merak ediyorum. Ona göre sevgi neymiş?
1: Elbette her gün faydalı bir şeyler öğrenmekmiş. Bu onu
0: çok mutlu edermiş. Çünkü o çok neşeli bir böcekmiş.
1: Ayşe, Uğur böceği Tonton dedesinden dinlediği şu ilahi sözü de asla unutmazmış.
0: O sözün ne olduğunu bana da söyler misin?
1: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?
0: Ben de her gün yeni şeyler öğreniyorum. Örneğin bugün sevginin birçok anlamını öğrendim.
1: Şimdi de ben sana bir soru sormak istiyorum.
0: Sor bakalım.
1: Sence sevgi nedir?
0: Bence sevgi...
1: Evet.
0: İnsanın sevdiği kişiye sevdiğini söylemesidir. Ben seni çok seviyorum.
1: Ben de.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücutta

0: Sessiz Alanlar.
1: Evet incilerim. Biraz sağa, biraz sola, yüzgeçler havaya. Uzat, uzat, uzat.
2: Spor yapmaya bayılıyorum.
1: Bu kadar egzersiz yeter. Şimdi hep beraber kütüphaneye gidip kitapları inceleyelim mi?
3: Hey!
4: Hayırlı günler, öğretmen hanım.
1: Hayırlı günler yengeç. Hayırdır? Yolculuk nereye?
4: Mercan ya da sessiz alan tabelaları eskimiş. Onları değiştireceğim. Yeni tabelaları almaya gidiyorum. Görüşmek üzere yavru balıklar.
3: Görüşürüz yengeç.
1: İncilerim, hadi kütüphaneye.
2: Öğretmenim, ben lavaboyu kullanabilir miyim?
1: Elbette güçlü.
2: Bu tenekeler ne kadar ses çıkarıyor böyle? Tıpkı bir davul gibi. Davul mu?
5: Bu ses de ne?
6: Hayır, bu şekilde hikaye düşünemiyorum.
7: Çok gürültülü.
6: Nereden geliyor bu ses?
1: Bu kadar gürültüyle kitapları incelemek imkansız. Benimle gelin.
6: Güçlü!
2: Ram pa pa pa pam pam tom tom. Ram pa pa pam pam pa pa pam. Tenekeler ne kadar çok ses çıkarıyor değil mi?
1: Evet güçlü. Ancak şu an kütüphanede kitap inceliyoruz ve bu tenekeler gürültü kirliliği yapıyor.
5: Oh! Sessizlik bazen çok iyi geliyor.
2: Gürültü kirliliği mi? Gürültü nasıl kirli olabilir ki?
1: İncilerim, kirli çöpler içinde bir evde yaşayabilir misiniz?
3: Hayır!
1: Peki neden?
7: Çünkü dağınıklık ve kirlilik bizi rahatsız eder.
1: Doğru. İşte çok fazla gürültü de bizi rahatsız eder. Bu tür gürültüler gürültü kirliliği oluşturur.
2: Üzgünüm arkadaşlar. Çok gürültü yaptım.
1: Bazı alanlar sessiz alanlardır.
4: Tam üstüne bastınız öğretmen hanım. Sessiz alan tabelaları hazır. İhtiyacınız var mı?
1: Güzel denk geldi. İncilerime sessiz alanlardan bahsedecektim.
6: Bence kütüphanelerde çok ses çıkarmamalıyız. Mesela biraz önceki gürültülü teneke sesi gibi.
2: Özür diledim ya Kıpır.
4: Haklısınız. Kütüphaneler sessiz alandır. İşte oldu.
1: Teşekkür ederim yengeç.
7: Öğretmenim, bugün tabiat

0: Parkı'na gidip dinlenecektik.
1: Evet, hadi yengecilerim. Tabiat Parkı'na gidiyoruz.
2: Ben de size eşlik edeyim. Belki sessiz alan tabelası takmam gereken bir yer olur.
0: Dalgaların sesi de hoş.
3: Sanki şarkı söylüyorlar. Dinle bak.
4: Ay, boğuluyor. Boğuluyor. Bu ses.
5: Buraya dinlenmeye gelmiştik.
0: Kulaklarım.
3: Bu dalgaların sesi değil.
1: Çünkü bu ses araçların korna sesleri.
2: Bu park doğayla iç içe. Balıkların dinlenmeye çalıştığı bir park.
6: Sessiz alan.
1: Evet, bu park da sessiz alanlardan.
2: Artık kimse gereksiz yere korna çalamaz. Tabelayı taktım.
5: Gereksiz gürültü gerçekten çok rahatsız ediyormuş. Ne güzel bir rüya görüyordum. Hep beraber sinemaya gitmiştik. Tam film başlayacaktı ki... korna sesleri.
2: Rüyaların gerçek olabilir Kıpır. Yanımda sinema biletleri bile var.
1: Madem burada dinlenemedik, birlikte film izleyelim.
6: Hey!
7: Neden böyle olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ama
5: duyamadım. Ne dedi? Ben de duyamadım ki.
2: Bu sefer gürültü kirliliği telefonu yüzümden oldu. Üzgünüm arkadaşlar.
1: Sinemalar da ses çıkarmamamız gereken alanlardan incilerim.
5: Yengeç, tabelayı kıskaçlarınla taktın. Bir dahaki sefere telefonunun sesini kısarsın artık.

0: neler?
1: İncilerim, bugün resim temamız babalarımız. Onları düşündüğünüzde neler çizmek istersiniz?
2: Foş oyununu oynarız babamla. Onu çizeceğim.
3: Foş oyununu ben çizecektim ama.
4: Foş oyunu? Hiç duymamıştım daha önce.
2: Şöyle, babam arabasını yıkarken birlikte arabayı köpürtürüz. Sonra foş suyla durularız.
3: Bazen babam bize de köpük sıkar.
5: Ben de babamla spor yaparım. Birlikte ağırlık kaldırırız. Tıpkı resimdeki gibi. Bu kocaman köpek balığı babam.
6: Aa, ağırlık yerine seni kaldırıyor sanırım.
5: Evet, babam o kadar güçlüdür ki bazen beni hop indirip kaldırır.
6: Aa, bütün boyalar bitmiş. Öğretmenim, boyalarımız bitmiş.
1: Hay Allah, Puf. Sınıfa bakabilir misin? Yedek boyalarımız var mı?
6: Tamam öğretmenim. Olamaz. Kapının kolu kırıldı. Öğretmenim, kol kırıldı.
2: Kolun mu kırıldı? Hani?
3: İyi misin peki?
4: Ama bir dakika.
7: Balıkların kolu olmaz ki.
1: Sakin olun incilerim. Puf iyi görünüyor.
6: Hayır, benim bir yerim kırılmadı. Kapının kolu kırıldı.
1: Hay Allah, kol deyince arkadaşların insan kolu zannetti. Önemli değil Puf, tamir ederiz.
2: Nasıl da yanlış anladık ama, değil mi?
1: Bir de eş sesli kelimeler var. Onlar da söylenirken aynı ama anlamları farklı kelimelerdir incilerim. Mesela dal deyince aklımıza ilk ne geliyor incilerim?
4: Denize dalmak.
5: Benim de aklıma ağaç dalı geldi.
3: Başka var mı peki öğretmenim?
1: Olmaz mı? Hatta eş sesli parkuru bile var Mercan ya da.
7: Gidelim.
1: Döndüğümüzde resimlerimizi tamamlarız. O halde hadi gidelim. Sesleş parkuruna hoş geldiniz.
8: Evet, hoş geldiniz.
7: Yengeç.
8: Evet benim, yine ben.
2: Yeni iş yerim burası mı?

0: Eğlenceli bulduğum her işte varım. Hem her işi de eğlenceli hale getiririm biliyorsunuz yavru balıklar.
1: Eş sesli parkurunda eğlenmek istiyoruz yengeç.
0: Bu eğlencenin sonunda ödül de var. Gelin benimle. Buradaki nesnelerin diğer anlamlarını bulursanız ödülü kazanırsınız.
2: Hey!
3: Şey, ödül nedir? Söylesene yengeç.
4: Sabırlı olsana Kıpır. Ödülün ne olduğunu bilmezsek daha eğlenceli olur.
5: Oo yengeç, senin karnın aç.
0: Öğle yemeği vaktim geldi. Sefer tasımı açın.
6: Aa, aç olmak ve kutuyu açmak.
1: İşte bir sesteş kelime daha.
2: Hey!
0: Hadi bakalım, nesneleri inceleyin. Neler çıkacak ortaya görelim. Sadece 15 dakikanız var. Başlayın.
5: Dostum dur.
3: Yol versene dostum. Süre dolacak.
5: Hadi şimdi geç.
3: Tabii. Saat. Saat çok geç.
5: Yol verdim dostum. Hadi geç.
1: Aferin incilerim. Geçmek fiili ve zamanın geç olması sesleştir.
4: Bununla rengarenk yazılar yazarım.
7: Resimde güneş var. Güneş yaz mevsiminde daha da parlar.
4: Puf, harikasın. Yaz ve yazmak.
7: Güneş yaz mevsiminde parlar.
4: Kalemler yazı yazar.
0: Harika. Yaz mevsimi ve yazmak fiili sesteştir.
6: Bir tane bir, iki tane sıfır. Ne anlama geliyor ki? Ay, yüzüm kaşındı. Yüz bir sayıdır ve yüzümüze neşenle çok yakışır.
1: Evet, yüz sayısı ve yüzümüz sesteştir.
3: Hatta yüzmek de üçüncü anlamı.
4: Şuraya bakın, güller.
2: Öğretmenim, gül.
1: Güller çok güzel, yüzümü güldürdü.
0: Muhteşem. Gül çiçektir. Gülmek de yüzümüze çok yakışan bir eylem.
3: Yengeç, ödülümüz nerede?
0: Ve boya takımları.
7: Tam da boyalarımız bitmişti.
1: Bu boyalarla resimlerinizi tamamlayabilirsiniz incilerim.

0: mış mış piş.
1: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış.
0: Ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
1: Bu hayli yaşlı bir kuş.
0: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
0: Yuvada yapılacak.

0: Doğru ya.
1: Hayırdır? Küs müyüz?
2: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
2: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ile Bera.
1: Küçük iyilikler. Ayla ve Bera o hafta sonu dedelerinin yanına gideceği için çok sevinçliydi. Hazırlıklar yapıldı. Kırmızı küçük arabalarına binen aile yola çıktı. Şehrin kalabalığından uzaklaşıp yeşilin her rengini gördükleri orman yolundan giderlerken önce bir kaplumbağayla

0: Ağaçlarından da meleyen küçük keçilerle selamlaştılar. Dedelerini karşılarında gören Ayla ve Bera koşarak kucaklaştılar. Ardından babaanneleriyle de derin bir sohbete daldılar. Gün geceye kavuştu, Ayla ve Bera uyudu. Yeni bir güne başlarken Ayla ile Bera çoktan uyanmışlardı. Yataklarını düzelttiler, dişlerini fırçaladılar ve hemen kahvaltıya indiler. Babaları ve babaanneleri masadaydı. Anneleri de az sonra yanlarına gelmişti. Çocuklar da sandalyelerine oturdular ve masadaki büyük boşluğu hemen fark ettiler. "Dedem nerede babaanne?" dedi Ayla. Dedeleri o sabah sofrada değildi. Babaanneleri dedelerinin biraz hasta olduğunu söyledi. Ayla ve Bera da dedeleri için endişelendiler. Babaanneleri çocuklara korkulacak bir şey olmadığını, onun için hasta çorbası yapacağını söyledi. Çocukların yüzünde kocaman bir gülümseme belirdi. Çünkü ne zaman hastalansalar, babaannelerinin hasta çorbasıyla hemen iyileşmişlerdi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kahvaltı bitince sofrayı toplayarak annelerine yardım ettiler. Sonra da babaannelerini mutfağa kadar takip ettiler.
1: Hadi başlayalım çocuklar.
0: Babaanneleri ocağın üzerine tencereyi koydu. Biraz yağ damlattı. Çocuklar pür dikkat izledi. Babaanneleri Ayla'dan bir soğan, Bera'dansa tel şehriyeyi vermesini istedi. Ayla,
1: hemen getiriyorum
0: diyerek sepetteki soğanlardan bir tane alıp hızlıca babaannesine verdi.

0: verdi. Bera da Şehriye'yi aradı. Çekmeceleri karıştırdı. Ama bir türlü bulamadı. Kardeşinin yardıma ihtiyacı olduğunu anlayan Ayla,
1: "Bera şurada, sağdaki çekmecede kavanozun içinde olan,"
0: dedi fısıldayarak. Bera elini attığı gibi Şehriye'yi buldu ve babaannesine uzattı.
2: "İşte ta Şehriye."
0: Babaanneleri onlara teşekkür etti ve hep birlikte çorbanın kaynamasını beklediler. Bir süre sonra çorba kaynadı. Tencerenin kapağı açıldı. Koku mutfağa dağıldı. Kardeşler derin bir nefes aldı.
2: "Oh, mis gibi,"
0: dediler bir ağızdan. Çorba kaseye dolduruldu.
1: "Dedeciğim, sana çorba yaptık,"
0: dedi Ayla. Torunlarını karşısında gören dede sevindi. O çorbasını içerken Ayla da Bera da çok mutluydu.
2: "Ah, unuttum,"
0: dedi yüksek sesle dedeleri. Çocuklar meraklandı. Ayla,
1: "Neyi unuttun dedeciğim?"
0: diye sordu.
2: "Kirazları."
0: Bera araya girerek,
1: "Kırmızı olanları mı?"
0: diye sordu.
1: "Hepsi kırmızı zaten,"
0: dedi Ayla. Ve
1: "Biz toplarız dedeciğim,"
0: diye ekledi. Dedeleri torunlarına gülümseyerek başını salladı ve dinlenmeye devam etti. Ayla ve Bera için yeni bir macera daha başlamıştı. Kirazlar toplanacak, kasalara koyulacak, sonra Cemil amcalarının gelmesini bekleyeceklerdi. Ayla ve Bera önce dedelerinin atölyesine gittiler. İçeri girdiklerinde her yerde marangoz aletleri vardı. Bir süre sonra gümüş renkli kovaları buldular ve alıp atölyeden çıktılar. Mis kokulu kiraz bahçesine daldılar. Yeşil ve kırmızıydı her yer. İlk gördükleri ağaca doğru koştular ve kirazları toplamaya başladılar. Bir süre sonra dolu kovalarla orta noktada buluştular. Kirazlara baktılar fakat hiç memnun olmadılar.
2: "Dolmadı bu kovalar Ayla,"
0: dedi Bera.
1: "Çünkü sadece aşağıdaki kirazları topladık. Asıl yukarıdakileri toplamalıyız kardeşim,"
0: dedi Ayla. Düşündüler, düşündüler, düşündüler. Bu sırada Bera dayanamadı. Kovada zaten az olan kirazı avuçlayıp ağzına attı.
2: "Çok güzel,"
0: dedi. Ayla da kardeşini görünce,
1: "Dur, yeme, yeme,"
0: diye uyardı. Ve sesli düşündü.
1: "Keşke tahta bir merdivenimiz olsa."
0: Evet, bu bir merdiven. Ayla dikkatlice merdivene tırmandı. Ağaçların tepelerindeki olgunlaşmış kirazları tek tek topladı. Bera da kardeşi düşmesin diye sıkıca merdiveni tuttu.

0: Güneş tepede yavaş yavaş batıyordu. Ayla ve Bera epey yorulmuş, kıyafetleri de kıpkırmızı olmuştu. Plastik kasalara koydukları kirazları yüklendiler. Bir kasayı Bera aldı, diğer kasayı da Ayla. Bahçeden çıktılar. Ve kapının önünde komşuları Cemil amcalarını beklemeye başladılar. Çok geçmeden sarı kamyonetin korna sesi duyuldu. Cemil amca geldi. Çocuklara dedelerini sordu. Ayla,
1: "O bugün hasta ama merak etme Cemil amca. Kirazların burada."
0: dedi. Tam o sırada dedeleri geldi. Belli ki çorba işe yaramıştı. Kasaları kiraz dolu gören dedeleri,
2: "Aferin size, ne güzel de toplamışsınız."
0: diyerek sevgiyle baktı torunlarına. Kirazları Cemil amcalarına verdiler.

dedelerinin elinden tutarak evlerine döndüler. Önce bir güzel duş aldılar. Sonra uykuya dalmak için yataklarına yattılar. Gün bitti, ay çoktan gözüktü. Bu güzel günü bir şiirle süslediler. Dedemiz hasta olunca kirazları biz topladık. Hem ona yardım ettik, hem de çok eğlenip oynadık. Dedemiz hasta olmasın, yüzünün rengi solmasın. Allah'ım sen koru onu, bu da duamızın sonu. Amin. Onlar dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya, onlar dedelerine verdiği sözü yerine getirmenin gururuyla uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: İne gitti odun.
1: Getiriver Hacı Cavcav.
0: Beygir, odunu getir. Nerede kaldı bu ya?
1: Keçi! Git bak bakalım. Beygir nerede kalmış? Be! Keçi de gelmedi.
0: Ne yapacağız?
1: Ne demek ne yapacağız? Sen gidip getireceksin.
0: Oldu paşam. Sen fırlat, ben gidip getireyim.
1: O zaman sen odunu kır, ben fırlayan parçaları getireyim.
0: Olmaz. Benim gücüm yetmez.
1: Ben hem odun kırıp hem fırlayan parçaları mı getireceğim?
0: Hayır efendim. Hem kıracaksın hem de fırlamasına müsaade etmeyeceksin.
1: Allah Allah. Nasıl olacak o iş?
0: Ben bilemem efendim. Ben uyuyorum. Odun kırma işi bitince uyandırırsın.
1: Yok ya. Ben de kırmıyorum odun filan. Şimdiye kadar kırdıklarım bana yeter. Sen de kendi odununu kendin kır.
0: Aman gözüm. Hiç şakadan da anlamıyorsun.
1: Tabii tabii.
0: Aklıma bir fikir geliyor aslında.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten ya. Karagöz, yeter bu kadar.
1: Tamam Hacivat. Ben de yoruldum zaten.
0: İşin çoğunu ben yaptım ya. Neye yoruldun? Şaka şaka. Dur aşağı ineyim de odunları götürelim. Anam anam anam.
1: Yine yırttı odun taşımaktan. Bir dakika ya.

0: Yeter yahu.
1: Daha bir tane yedim ama.
0: Bir tane bile yetti.
1: Ama acı var. Burada bir sürü but var.
0: Yahu hepsini ye. Hiç önemli değil. Ama... Ama elinle yemesen...
1: Ayağımla mı yiyeyim?
0: Öyle değil. Şunu kullan diyorum.
1: İyi de onunla nasıl yiyeyim budu?
0: Biraz görgü, biraz edep, biraz saygı yahu.
1: Bunun görgüyle ne alakası var?
0: Sadece yemek değil, her yerde böylesin sen.
1: Ayıp oluyor mu Hacı Cavcav?
0: Evet, ben de onu diyorum. Kaba saba hareketlerini herkese ayıp ediyorsun. Yürümeyi bilmiyorsun, oturup kalkmayı bilmiyorsun, yemek yemeyi bilmiyorsun. Konuşmayı bile bilmiyorsun. Kaba saba birisin. Kaba saba birisin. Kaba saba.

0: Bak Karagöz, görgü önemlidir.
1: Örgü mü?
0: Görgü, görgü.
1: Ha, çok mu önemlidir?
0: Çok.
1: Ne kadar mesela?
0: Aha böyle, kocaman. Tövbe estağfurullah.
1: Demek önemli.
0: Elbette.
1: Peki, bir şey soracağım.
0: Sor bakalım.
1: Görgü ne ya?
0: Allah'ım ya Rabbim, bu kara göz ile ne yapacağım ben ya?
1: Aman çocuk, iyisin inşallah.
2: Dizim acıyor.
1: Bakayım. Ha, bir şey yok, üzülme. Bunu da al bakalım.
2: Teşekkür ederim amca.
1: Hadi bakalım.
0: Evet, ne diyorduk? Evet, görgü önemlidir Karagöz. Her insanda bulunması gereken bir şeydir. Değil mi? Karagöz. Oo! Karagöz, sana diyorum. Bak işte, bir haber bile vermeden gitmiş ihtiyara yardım ediyor. Görgü yok ki adamda. Evet.
1: Ne oldu ya?
0: Bu ne?
1: Çatal.
0: Tabaktan çatalla alacaksın, elinle değil.
1: He, tamam.
0: Ha? Evet. Hayda.
1: Yine ne oldu ya? Tabaktan çatalla al dedin, aldım.
0: Ağzına da çatalla koyacaksın kara gözüm.
1: Ha, şimdi anladım. Amanın.
0: İşte gördün mü? Yine yaptın. Burada bir şey konuşurken çektin gittin. Bir de gülüyorsun. Oo, neye gülüyorsun?
1: Hay Allah'ım ya. Şu tatlılığa bak.
0: Hayda.
1: Keçi, beygir. Köfte attık diye moralinizi bozmayın. Şimdi Hacivat bana sebze yemeyi de öğretir. Sizin de karnınız doyar.
0: Hem görgü öğrenmemekte diretiyor, hem de dalga geçiyor. Bak şimdi Karagöz. Mesela bir kilo soğan almak istersin. Ne diyeceksin?
1: Bir kilo soğan diyeceğim.
0: Olmaz.
1: Ne demek olmaz ya? Bir kilo soğan alırken iki kilo soğan mı diyeceğim?
0: Öyle değil. Bak şimdi. Harun Efendi, bana oradan bir kilo soğan veriniz lütfen.
3: Hay hay efendim.
0: Gördün mü kara gözlüm?
1: Gördüm, gördüm. Harun abi, hayrına bana oradan bir kilo soğan veriver.
0: Hayda, olmadı.
1: Neresi olmadı ya?
0: Harun Efendi senin babanın oğlu mu da onunla böyle rahat konuşuyorsun? Biraz daha resmi olmak lazım.
1: Ya sen benim babamın oğlu musun da beni sürekli azarlıyorsun?
0: Ha? Şey, yani demek istiyorum ki.
1: Dur Harun abi dur. Tek başına kaldıramazsın. Yardım edeyim.
0: Bak ya, yine sözümü yarıda kesti.
3: Hay Allah senden razı olsun kara gözlü.
1: Senden de Harun abi.
3: Şimdi de bakalım kaç kilo istersin?
4: Çocuklar hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz de davetimi kabul ettiniz.
1: Sen bize her gün kuzu pişir, biz sana her gün geliriz.
2: Oho, Çelebi Efendi, bizim çocuk düşmüş, bir bakıver.
4: Geldim hatun, geldim. Çocuklar kusura bakmayın. Siz soğumadan yemeye başlayın, ben hemen gelirim.
0: Ha, Karagöz'üm kaldık mı baş başa? Şimdi sana yemek yeme adabını öğreteceğim.
1: Yahu adamcağızın çocuğu düşmüş. Belki bir yerini incitti. Senin derdine bak. Tutturmuşsun bir adam görgü.
0: İyi de kendisi dedi. Siz soğumadan yiyin diye.
1: Der tabii. ince düşünceli bir adam o. Görgüyü, adabı iyi biliyor.
0: Ne yani? Ben bilmiyor muyum?
1: Biliyorsun tabii. Ama sadece öğretmeyi biliyorsun. Ben Çelebi'ye yardım etmeye gidiyorum.
0: İyi de şimdi senin dediğine göre... Bak işte, yine sözümü yarıda kesti. Oy oy oy oy, ne de güzel duruyor. Hayda, çatal koymayı unutmuşlar. Of, şimdi onları beklesem... Kim görecek ki?
1: İşte öyle. Ayağı kırılmış yavrucağın Hacı Cavcav.
0: Yahu nereden bileyim ben? Bilsem gelmez miydim?
1: Gelmezsen bilebilir misin Hacı Vat?
0: O da doğru.
1: Hacı Cavcav, elbette görgü dediğin şey önemlidir. Ama ondan daha önemli şeyler de vardır.
0: Mesela?
1: Yardım, iyilik, samimiyet.
0: Aslında doğru söylersin Karagöz. Şöyle bir düşündüm de, sözümü her kestiğinde muhakkak bir yardıma koştun. Boşa kesmedin sözümü.
1: Allah Allah!
0: Ne oldu ya?
1: Sen hatanı kabul ettin. Hayret!
0: Demek ki sen de bana bir şey öğrettin Karagöz. Bak sana ne diyeceğim. Çelebi'yle sen odadan çıktıktan sonra ben ne yaptım biliyor musun? Baktım ki çatal yok, kaşık yok. Aldım elime budu, başladım yemeğe. Karagöz, Allah Allah, yine kaybolmuş. Kesin yine bir iyilik peşinde. Koşup sevabın ortak olayım. Karagöz, bekle.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan

0: Savunmaya ağırlık vermemiz lazım arkadaşlar.
1: Özellikle de kaleciye.
2: Neyim varmış benim? Bence harika bir kaleciyim. Sadece top tutamıyorum, o kadar.
1: Sorun da o zaten. Forvet'te hiç sorun yok. Topu aldım mı elime şutu çekerim.
3: Eyvah! Gitti güzelim yumurta.
1: İşte aranan panter kaleci.
2: Hayır, kaleci benim.
0: Tamam arkadaşlar. Herkes kendi işini güzel yaparsa başarıya ulaşırız.
1: Doğru. Bir an önce bu işleri bitirip antrenmana başlayalım.
2: Hadi miskin. Ver şu yumurtayı. Acelemiz var. Ne oldu? Yine mi yumurtlamadın? Ah miskin, ah.
3: Bak.
1: Al işte. Bu da yumurtlamamış.
0: Antrenmandan önce bu yumurta işini çözmemiz lazım.
2: Yapacakları tek bir şey var.
1: Yumurtlamak.
3: Onu da yapmıyorlar.
0: Miskin yine ara sıra yumurtluyor. Ama bu sıskada bir iş var.
3: Neredeyse bir aydır yumurta vermedi.
2: Kesin başka bir yerde yumurtluyor.
1: Belki de diğer takıma gidip yumurtluyordur.
3: Ajan olabilir yani diyorsun. Antrenman sırlarımızı da söylüyor olabilir.
1: Yok, öyle demiyorum.
0: Neyse, anlamanın yolu kolay. Çaktırmadan takip edelim. Bakalım nereye yumurtluyor.
3: Aa, yaşasın. Bayılırım gizli görevlere.
4: Hadi devam edelim.
3: Bak.
0: Koşun arkadaşlar.
2: Hayret, nasıl fark etti acaba? Arkadaşlar, niye koşmak zorundayız? Bu konuyu oturup konuşamaz mıydık? Hatta yatarak konuşsak harika olurdu.
0: Tut hadi tut.
3: Hıh.

0: Şaban amca, Sıska'yı gördün mü?
1: Evet, saat kulesinin içine girdi. Her gün oraya gidiyor.
0: Demek her gün saat kulesine yumurtluyor.
1: Garip bir hayvan. Yumurtalarını saklayıp duruyor. Sanki altın yumurtluyor mübarek.
0: Ne? Altın mı yumurtluyor?
1: Dur dur, altın yumurtluyor demedim. Yine hayallere daldın.
0: Bu sırrı takımla paylaşmalıyım. Ne oldu? Hı? Bulabildin mi Sıska'yı?
2: Hem Sıska'yı buldum, hem de büyük bir hazineyi.
0: Hazine mi? Hani nerede?
2: Saat kulesinin altında.
0: Zaman en kıymetli hazinedir derdi dedem. Öyle bir şey mi?
2: Hayır, gerçek hazine. Bizim Hı? Sıska altı yumurtluyormuş. Hepsini de saat kulesinin altında biriktiriyormuş.
0: Ne? Bunu hemen takıma anlatmalıyım. Sen nereden biliyorsun? Kendisi mi söyledi?
2: Evet. Bak bak bak bak bak bak bak dedi.
0: Türkçesi ne?
2: Ben nereden bileyim? Neyse çok karıştırmayın. Güvenilir bir kaynaktan duydum.
3: Hadi o zaman hemen bulalım hazineyi.
0: Arkadaşlar, daha bir sürü antrenman yapmamız lazım. Böyle şeylerle boşa vakit harcamayalım.
2: Niye boş olsun? Altınları bulduğumuzu düşünsenize. Altınları buluruz, stada yıkıp daha büyüğünü yaparız. Yeni deve kuşları ve topları alırız. Dünyanın en büyük yumurlak kulübü oluruz.
3: Evet, bence de altınları bulup çıkarmalıyız.
4: Ama nasıl? Parmaklıklar çok sağlam.
0: Duvarlar da güçlü. Benim bir fikrim var. Ama bu iş bitince hemen antrenmanlara döneceğiz, anlaştık mı?
4: Hala antrenman diyor ya.
2: Zengin olduktan sonra. Antrenmanları tabii ki dört elle sarılacağız.
0: Dinleyin o zaman. Akşam hava kararınca burada toplanacağız. Aziz, sen kazma kürekleri getireceksin. Alttan tünel kazarak yumurtalara ulaşacağız.
5: Yumurcanı!
6: Emin misin? Gerçekten böyle mi dediler?
0: Evet. Saat kulesinin altı hazine doluymuş. Belki de köyün altı komple altındır.
2: Altınları çıkarıp zengin olabiliriz.
6: Zengin olup ne yapacaksın?
2: Ne bileyim. Daha çok tavuk alırız. Daha çok yumurtamız olur.
6: Arkadaşlar, bu iş bana pek mantıklı gelmedi. Saat kulesinin altında altın olsa babalarımız bunu bilirlerdi.
7: Belki de unutmuşlardır.
6: Mantıklı değil.
2: Mantıklı olmasa da denemeye değer. İçimizde kalmasın.
0: İyi ama nasıl gireceğiz saat kulesine?
6: Benim aklıma bir şey geliyor ama deve kuşlarına ve kalın iplere ihtiyacımız olacak.
0: Ben deve kuşlarını ayarlarım.
2: Ben de ipleri getiririm.
6: O zaman hava kararınca saat kulesinin önünde buluşalım.
0: Aziz nerede kaldı?
6: Ha, işte geliyor.
0: Kazma kürekler nerede Aziz?
4: Arkadaşlar, kazma kürek bulamadım.
3: Of ya, nasıl kapacağız şimdi toprağı?
4: Ama merak etmeyin. Kazma yerine çatal getirdim.
3: Aman ne güzel, kürek yerine de kaşık getirseydin.
4: Unutacağım mı sandınız? Kaşıklar da burada.
6: Yok, bu iş olmaz.
4: Ne demişler? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Biz altı kişiyiz. El ele verdik mi çift şerit tünel bile kazarız.
2: Hadi deneyelim bari.
6: Selamun aleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz?
0: Hı? Aleyküm selam Cemil.
4: Saat kulesinin altına tünel kazıyoruz.
0: Ha, tünel mi? Bu hızla giderseniz bir sene sonra saat kulesine ulaşırsınız anca.
6: Bu işi bize bırakın.
0: Nasıl yapacaksınız?
6: Demir kapıya bu ipleri bağlayacağız. Deve kuşlarıyla da çekip kapıyı açacağız.
0: Yani işe yarayabilir tabii.
3: Ha? Deve kuşları nerede peki?
6: Önder getirecekti.
2: Önder! Deve kuşları nerede?
0: şey... Deve kuşlarını Gani amca vermedi.
2: Niye ki?
0: Güzellik uykusundaymış deve kuşları. Rahatsız edilemezlermiş.
2: Ne yapacağız şimdi?
0: Merak etmeyin. Deve kuşlarının yerine bakın kimleri getirdim.
5: Bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili.
2: Ha? Tavuklar mı?
0: Hadi gelin bakalım.
5: Bili bili bili bili bili.
2: Ah Önder. Tavuklarla mı kapıyı açacağız?
0: Bir dakika arkadaşlar. Ne demişler? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Burada iki tane değil, bir sürü tavuk var.
4: Yok Önder. Biz o atasözünü az önce denedik. Olmuyor.
0: Biz yine de deneyelim. Çekin.
2: Biraz daha tavuk ekleseniz olacak aslında. 1 milyon tane daha mesela.
6: Osman Hoca geliyor.
8: Ne yapıyorsunuz çocuklar?
3: Biz şey...
2: Hocam biz Saat Kulesi'nin altındaki hazineyi arıyorduk.
8: Saat Kulesi'nin altında hazine mi varmış?
5: Evet hocam. Sisko yumurtladığı altınları burada saklıyor.
8: Allah Allah. Görelim bakalım şu altınları.
2: Tamam.
6: Açılıyormuş. Ha?
2: Vay canına. Osman hocam sizde de ne numaralar varmış?
8: Numara yok, anahtar var. Bunlar da peşine düştüğünüz yumurtalar. Ama altın değiller.
2: Ben dedim ne? Size. O kadar vakti boşa harcadım.
6: Hem de kısa yoldan zengin olma hayalleri kurdum.
8: Harikasınız çocuklar. Hatalarınızdan dersler çıkarmak büyük bir erdemdir. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. İnsan emeğiyle çalışıp kazanmak için çaba göstermelidir.
2: O zaman hemen evlerimize gidip yatalım.
4: Bugün duyduğum en güzel fikir.
6: Sabah da erkenden kalkıp çalışalım.
4: Bu olmadı işte.
9: Aziz.
4: Şaka şaka, sizi denedim.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Zirveye çok az kaldı, dayanın. İşte böyle, en yüksek kule benim olacak. Sakın yıkılayım deme. İşte son parça. Hayır. Nasıl olur ya? Neden?
1: Ne oldu Eren? Neden bağırdın?
0: Hiç.
1: Kulen mi yıkıldı?
0: Evet.
1: Tamam, üzülme. Yeniden yapabiliriz.
0: Hayır, yeniden yapmak istemiyorum. Zaten 5-2 saattir onu yapıyordum. Artık yapmak istemiyorum.
1: Buldum. Kule oyununu sonra oynarız. Şimdi uzaya gitmeye ne dersin?
0: Gidelim.
1: Sevineceğini biliyordum.
0: Nasıl gideceğiz peki? Roketimiz yok, astronot giysimiz yok.
1: Bunları halledecek birini tanıyorum. Baba. Baba.
2: Ne oluyor?
0: Uyan baba.
1: Tamam canım, sakin ol. Biziz, yavruların.
3: Yavrularım benim. Evet, sizi hatırlıyorum. Neyse ki sizi hatırlayacak kadar aklım kalmış. Hepsini almamışsınız, sağ olun.
0: Ne demek baba? Hepsini alır mıyız hiç? Uykucu seni.
1: Uyandıysan gidiyoruz baba.
2: Nereye?
4: Uzaya.
2: Ne?
4: Uzaya.
2: Uzaya mı? O da ne? Tüh, bak hiç hatırlamıyorum. Sanki biraz hatırlar gibi oldum. Yemyeşil bir yer, değil mi?
4: Hayır.
2: Üzgünüm yavrularım, hatırlamıyorum. Ama bir çaresi var sanırım.
4: Ne?
2: Uykumun kalan kısmını alırsam bir şeyciğim kalmaz. Hemen hatırlarım uzayın derinliklerini, yıldızları, gezegenleri falan.
1: Ha? Gidiyoruz.
2: Hatırladın mı?
1: Evet.
2: Hay Allah. Demek öyle oldu.
0: Gidelim.
2: Gitmeyelim.
0: Gidelim.
2: Hem zaten roket yok, astronot giysisi yok. Maazallah, oralarda perişan oluruz.
1: Sen halledersin baba.
2: Hem daha önemlisi yakıt bile yok çocuklar. Bugün 1 litre uzay roketi yakıtı kaç para, haberiniz var mı? Tahmin ettiğim gibi yok. Tamam, sorun değil. Ama iyi haber, bahçeye çıkabilirsiniz.
4: Hayır.
2: Hadi canlarım, tamam mı? Lütfen. Emel, canım uzaya gider misin?
5: Hayır, dünyada biraz işim var.
2: İşleri ben hallederim canım, siz gidin. Hem sen de uzay havası almış olursun.
5: Çok sağ ol canım, çok naziksin. Siz gidin ama geç kalmayın, olur mu?
2: Tamam.
4: Yaşasın.
0: Uzaya gidiyoruz.
2: Ama süper ekonomik tur seçeneğiyle gideceğiz. Çok fazla uzaya, aman işte uzağa gitmeyeceğiz. Anlaştık mı?
4: Anlaştık.
2: Tamam, şimdi de sıra renkli kalem, makas ve yapıştırıcıda.
1: İşte.
2: Abeslenk lazım. Koşun bakalım.

0: Çok hızlısınız maşallah.
1: Uzay çağında yaşıyoruz.
0: Her şeyi de biliyorlar.
1: Başka bir şey lazım mı baba?
0: Yok canım, teşekkür ederim. Artık işe koyulabilirim. Süper ekonomik uzay yolculuğumuz için tasarlayacağım şeyleri çok seveceksiniz.
1: Yaşasın.
0: Nasıl olmuş?
1: Nasıl desem, pek de olmamış. Gerisi nerede kıyafetin?
0: Süper ekonomik olacağını daha önce konuşmuştuk.
1: Peki ya uzay aracı?
0: Onu da çözeceğiz bir şekilde.
1: Nasıl?
0: Uzay maskeniz sizi otomatik olarak roket adam yapıyor. Ve roket adamların uzay aracına ihtiyacı yoktur.
1: Yaşasın, roket adam oldum.
0: Süper ekonomik turlarımız böyle maalesef Ceren Hanım. Muhteşem uzay yolculuğuna çıkmadan önce son kontrolleri yapalım. Evet. Uzay papuçları hazır mı?
2: Hazır.
0: Oo, çok havalı. Uzay papuçları sayesinde uzayda yürüyüşünüz sorunsuz bir şekilde gerçekleşecek. Hem de soğuk uzay havasından etkilenmeyeceksiniz. Bu tamam.
2: Yaşasın.
0: Uzay tutmasına karşı limon kolonyası.
1: Ha? Bana mı?
0: Tamam, haklısınız. Gitmeden kullanalım. Yanımıza almamız biraz zor görünüyor. Ha? Adem Tur'un süper ekonomik uzay yolcuları. Kalkışa son bir dakika. Limon kolonyanızı döker, hayırlı yolculuklar dileriz. Hepiniz Allah'a emanet olun.
1: Gidiyor muyuz şimdi?
0: Evet.
2: Evet, hadi gidelim.
0: İstikamet Emelya gezegeni. Geri sayım başlasın.
2: Beş, dört, üç, iki, bir.
0: Dikkat dikkat. Kaptanınız konuşuyor. Emelya gezegenine gelmiş bulunuyoruz. Şu ana kadar hiçbir Emelyalıya rastlayamadık.
1: Anlaşıldı kaptan. Emelyalıları arayalım mı kaptan?
0: Arayalım. Tezgah bende. Hiple hopla durma zıpla. Hiple hopla haydi zıpla. Tezgah temiz.
1: Hopla hiple haydi zıpla. Hopla hiple haydi zıpla. Dolap temiz.
3: Fırın temiz.
0: Nerede bu Emelyalılar? Yoksa uzay saklambacı oynamak için uzay bahçesine mi çıktılar?
4: Hava çok güzel bugün.
5: Tam bahçede oturmalık.
4: Çocuklar nerede?
5: En son uzaya gitmek için hazırlık yapıyorlardı ama.
4: Uzaya mı? Adem'in işi işlesene.
5: Hem de nasıl. Güzelce şekerleme yaparken kendini bir anda uzayın derinliklerinde buldu.
4: Canıma değsin o.
5: Aa, uzaylılar.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Uzaylılar bizi uzaylı sandı.
3: Korkmayın, biz dostuz.
5: Biz de.
0: Hemen yıllara baktık ama gezegenleri boştu. Yanlış gezegene mi iniş yaptık acaba?
5: Yo. Biraz uzay havası almaya çıktım. Bakın uzay boşluğunda kiminle karşılaştım.
2: Hala.
4: Canlarım.
0: Şükranüs mü o?
2: Şükranüs sana.
4: Ya Şükranüs tabii. Ayda işim vardı. Geçerken Emelya'ya uğrayayım dedim. Siz kimdiniz?
0: Biz dünyalıyız. Dünyadan Adem, Eren ve Ceren.
5: Memnun olduk.
4: Ay çörekleri var. Buyurmaz mısınız? Ay'dan aldım. Tazecik.
1: Ay çöreği mi? Bayılırım.
3: Ben de.
4: Durun bakayım küçük dünyalılar. Yemeğe başlamadan önce burada besmele çekiliyor.
1: Aa, dünyada biz de besmele çekiyoruz.
4: Sizi sevdim dünyalılar. Anlaşılan çok ortak yanımız var.
0: Nefis görünüyor. Karnımda epey acıkmış. Gezegeninizde çay var mı?
5: Aa, olmaz mı? Hemen getireyim.

0: hoca! Ula hoca! Dur hele, dur, dur!
1: Ne oldu efendi?
0: Çocuklar, gene bir şey karıştırıyorlar.
1: Be Cemal.
0: Hiç gülme hocam. Onların yüzünden perişan oldum. Şu halime bak.
1: Allah canınız olsun çocuklar. Bir yardım etmeye gelmediniz.
2: Kayıp bir hazine varmış.
3: Ne? Hazine mi?
2: Şşt! Birileri duyacak. Ormanın derinliklerine saklanmış diyorlar.
4: Var ya, o kadar paramız olsa... Heyt be, çok zengin olurduk.
3: Her istediğimizi yapardık. Ah! Ah!
1: Ben yapacağımı bilirim.

0: Aa, bu da ne böyle?
1: Kayıp hazine. Söylemiştim size, gördünüz mü?
2: Hadi ormana gidelim.

0: Şuna bakın. Onu da almalıyız. Sen neden tırmanmıyorsun İhsan?
1: Anam kıyafetlerimin yeni dikti. Yırtılmasını istemem.
2: Ama sen bizden daha iyi tırmanıyorsun. Çok acıdı.
1: Of, peki.

0: Ula bunlar ne yapıyor?
1: Buldum. Şu tarafa doğru.
2: Hay yaşa.
0: Ula. Yoksa acaba...

0: Dayanın.
1: Of, çok acıktım.
2: Aa, dayanamıyorum.
0: Ha gayret, geldik işte bakın. Galiba bu kovuklardan birinde. Şunda mı acaba?
2: Bestami! Ne yapıyorsun orada?
1: Şey, ben...
0: Neyse neyse. Hadi aramaya devam edelim.
2: Açlıktan öleceğim burada.
1: Şey, galiba size bir şey söylemeliyim.
0: Ne? Buldun mu yoksa?
1: Yok ama... Burada bir somun ekmek buldum. Çok acıktığımdan tek başıma yerim diye sakladım.
0: Bulduk! Bulduk!
2: Yemeği sakladığın yerden aradığımız kağıt çıktı Bestami.
1: Yani bana kızmadınız mı?
0: Ne kızması?
2: Ama bu yemeğe ortak olmayacağımız anlamına gelmiyor.
3: Uy! Yardım edin uşaklar! Hey!
0: Galiba bu taraftan gideceğiz. Hayır hayır, bir saniye.
2: Bir de biz bakalım.
0: Burası. Evet burası. Evet burası. Soldan gidelim.
2: Ama harita sağı gösteriyor.
0: Hayır, o sol.
1: Sağ.
0: Sol. Peki o halde siz oradan gidin, ben de buradan. Bakalım hazineyi kim bulacak?
1: Tamam, anlaştık. Çünkü hazineyi biz bulacağız.
0: Tabii ya, doğru söylüyorlar. Sağ taraftan gitmeliyiz. Burası caminin arka tarafı. Çocuklar, hey, beni bekleyin. Hey! Ha? Hey, bakın. Ha. Bulduk. Sonunda bulduk. Ben size demiştim.
4: Zengin olduk.
0: Gelin hep birlikte açalım.
2: Ha?
0: Bu da ne?
2: Ama bu...
5: Aradığınız her neyse bulduğunuzdadır. Arkadaşlık zaten en değerli hazine değil midir yahu?
3: İşte böyle oldu hocam. Ne dersin bu işe?
5: Vallahi ne diyeyim efendi, sen dersini almış, çekeceğini çekmişsin zaten.
3: Ha?
5: Çocuklar uydurmuşlar bir efsane. Bunu duyan hoca kalır mı geriye? Laz Cemal hesapta yoktu ama herkes payına düşeni aldı bence.

0: Zor işler cesaret ister.
1: Ay! Kumanda! Ne?
2: Yapma!
1: Hop! Nah, nah, nah!
2: Oh!
1: Hop! Nah, nah, nah!

0: 아하! 언턴!
1: 댄들!
0: 올드모!
1: 올드모! 하얀! 아! 올마다!
2: 올마다!
0: 올드모!
1: 올드모! 하얀! 아! 올마다!

0: Pilav. Pilav. Aha! Bakın.
1: Ne?
0: Roket. Uzay.
1: Olmaz.
2: Yok.

Two, one, five.

0: Almanya! Ne yapacağız?
1: Sen!
0: Ben? Olmaz!
1: Oyun! Sen!
0: Tamam!
1: Tamam, tamam! Ben!
0: Alo 1-2!
2: 2-1 alo!

0: Halat. Halat. Halay.
1: Ya bu.
0: Halat. Halat. Halat. Halat. Oh be.
1: Tamam mı?
0: Hazır.

Ah!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii iş...

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Çocuklar, bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçel yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet, sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
1: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz.
3: Bu kadar çilek yeter. Biraz uyumam lazım.
4: Çok tatlıydı çilekler.
5: Temtem, sen çok fazla çilek yedin. Sana dokunmasın.
3: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
5: Aa, uyudu bile.
4: Çocuklar geliyor. Saklanın.
1: Çilekler burada.
2: Hani çilek?
1: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
2: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
5: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
4: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
3: Çok üzgünüm. Uyumak için enerjiye ihtiyacım var. Çok kaşınıyorum.
4: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine...
5: Tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.
1: Burada da kalmamış çilek.
2: Reçelsiz şenliğin tadı olmaz ki.
1: Stop!
5: Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam isabet.
2: İşte oynuyoruz.
6: Hadi birlikte oynayalım mı?
2: Ben bu oyunu biliyorum.
1: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
2: Bir tane bile çilek bulamadık. Doğru söyle Can. Yoksa hepsini sen mi yedin?
6: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
4: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.
3: Biraz da sağ kaşı.
5: Tamam. Oldu mu? Uyuduğuna göre kaşıntı da kalmadı.
6: Söz verince yerine getirmek çok önemlidir. Bence birkaç el istop oynayalım. Sonra da birlikte çilek arayalım.
1: Anlaştık. Ebeveynim.
6: Hey!
1: Ozan!
5: Yine oyun peşindeler.
4: Ya? Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
3: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar?

0: Menim hapul kumai.
1: İstop! Renk turuncu.
2: Turuncu nerede?
3: Üzerinde John, üzerinde.
2: Ha, elim söndü. Oo, ya hayır.
3: Elim söndü.
1: Yakaladım seni.
2: Iskaladın. Turuncu, buldum.
1: Hayır, o gelincik çiçeği rengi. Kırmızı.
2: Tamam, ebeveynim.
4: Tamam, oyunu anladım. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor. Ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de topu yakalayamazsa topu eline alıp...
5: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
0: Donup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
4: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe arkasından bir renk söylüyor. Onu bulamayanları da topla vuruyor.
0: Of of. Dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
2: Can!
4: Hemen bir alıştırma yapalım. Temtem.
0: Hey, bu çok sert.
5: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
4: Top geliyor.
0: Tamam, tamam oynayalım. Hani nerede top? Ay, yeniden uykum geldi.
2: İşte top burada. Buldum.
3: Topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte dağ çileği. Hem de bir sürü.
2: En sonunda çilekleri de bulduk.
3: Hadi çilekleri toplayalım. Ninem reçelini köy şenliğine yetiştirir belki.

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı. Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
2: Nine, reçel var. Dağ çileklerini topladık.
1: Aferin çocuklar. Hemen işe koyulalım ki reçellerimiz yetişsin.
3: Sıcak köy ekmeğinin üzerine çilek reçeli. Hadi yapalım şu işi.
4: Koca kazan tam ortaya,

0: Ben yerimde tadına bakacağım her neyse.
1: Temtem gözünü seveyim bekle. Bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.
4: Hadi kavanozlar kasaya. Şenlik başlamak üzere.
5: Sıcak ekmekleri unuttuk. Durdurun traktörü. Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
6: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
5: Ha? Oh, çok şükür ya Rabbim. Sen kim?

0: Yine aynı koku.
1: Aa, bize de bir şişe reçel göndermişler.
2: Ne demişler? Komşuda bişer, bize de düşer.
0: Ama bana bir şişe yetmez ki.
2: Çok fazla çilek yedin, alerji oldum.
0: Kaşıntım geçti ama.
1: Yine de tatlıdan biraz uzak kalmalısın.
0: Tatlıdan ve tatlı tatlı uyumaktan uzak kalamam. Hayır. Haklısınız, ben yarı yerim. Ama bu biricik şişe bize yetmez ki.
1: Meraklanmayın. Ha? Reçelin tarifini aldım. Ha? Bir top gerekiyor. Ha? Eve topu atıyor. İstop diyor. Herkes ha? Duruyor.
2: Mirmir, bu istop oyununun tarifi. Ha?
1: Kafam karıştı. Haklısın. Reçel tarifi burada. Dağ çileği, şeker...
0: Top.
2: Hayır, top oyun için lazımdı.
3: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba! Ha, dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim.
3: Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

0: ne? Ha? Sen burada mıydın?
1: Evet. İzin olmadan kıyafetlerimi almamalısın.
0: Hava bir anda Poyraz'a dönünce kuzeyden esen rüzgar beni sizin balkona kadar savurdu.
1: İzin olmadan kıyafetlerimi almamalısın.
0: Anlıyorum. Zaten almadım, takıldım. Peki senin benim evime izinsiz girmene ne buyrulur?
1: Konumuz bu değil.
0: Bilakis konumuz bu Uhay. Başkalarının evine öylece giremezsin.
1: Tamam.
0: 7 kere 8.
1: 56. Ama bu cevap bile neden eşyalarımı aldığını açıklamıyor.
0: Anlamamaya gayret edersen anlamazsın Uhay. Takıldım diyorum, istemeden yani.
1: Öyle söylesene.
0: Şükürler olsun anlaşabildik. Senin ödevin falan yok mu? Hadi git sen.
1: Tamam. Mabidik.
0: Dıgıdık olmasın o.
1: İnek olduğu için mabidik.
0: Anlıyorum.
1: Mabidik.
0: Uhay işte. Çok değişik bir çocuk gerçekten de. Bununla iniş yapmak sandığımdan da zormuş. Hezarfen Ahmet Çelebi 1632 yılında Galata Köprüsü'nden Üsküdar'a kadar uçabilmiş. Dolmuşa binmemek için dolduruşa geldik. Karşı çatıdan meydana gidecektim sözde. Sadece kendi pencereme kadar gelebildim. Üstelik sinek gibi de camda sektim. Neyse, bir uçak bileti baksam daha sağlıklı, güvenli ve konforlu olacak herhalde. Neyse ki son koltuğu da ben kaptım. Uçmayı çok seviyorum. Uçmayı derken uçakla tabii ki çocuklar. Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. Bu değil. Yani futbolcu değilim. Aha, where are you from? Nerelisiniz diye sormama bile gerek yok. Bu bir İngiliz. Ama anahtarı. Neyse, acaba İngilizler kapılarını bu anahtarla mı açıyor? Ne büyük bir teferruat. Bir tamirci de değilim. İlginç. 2 adet tüy mü? Bu da demek oluyor ki ben bir kuşum. Cik cik cik. Şimdi bir gaga taşı olsa hiç fena olmazmış. Ay. Demek bir kuş değilmişim. Biraz düşünelim. Ne olabilirim? Aha, şimdi anladım. Ben bir pilotum. Az kalsın uçuyordum. Sizin de gördüğünüz gibi kolay bir iş değil uçmak çocuklar. Havalanmak ve uçabilmek için yer çekimine karşı koymanız gerekmektedir. Onca şarkıya, Türkiye, bir ozanın mısralarına konu olmuş meşhur Billy. Gah bili bili de çilli de horozum dedikleri siz misiniz acaba? Horozumun tüyü kara, sesi gider Üsküdar'a. Bugünlerde düştüm dara. Gah bili bili de çilli de horozum kayboldu. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: jealous, jealous, jealous, jealous. We might take a jazza. Jealous, jealous, jealous, jealous. Take a jazza. Jealous, take a jazzum oldum.
1: Sen de Muhay, dişli çekebildin mi? Anne, yine mi depolama alanın doldu? Ah, çok çalıştım ama değdi. Kepi kaptım, havaya fırlattım. Mezun oldum. Artık bir pilotum. Nihayet hak ettiğim diplomayı aldım. Şimdi de gidip sağlık raporumuzu alalım. Tuhaf ve gizemli.

0: şeyler oluyor. Allah korusun. Topu. Kim o? Kimseyi de beklemiyordum bu telaşın içinde. Kim ola ki? Amcamın oğlu İfot, sen misin yoksa? Ya hoş geldin dişli. Çok zarifsin. Ya Rabbi, nedir bu başıma gelen? Bir kez üretilip evden eve hediye yoluyla döngüsünü tamamlayan horcam almış bir de. Neyse, düşününce çok hora geçti. Ben de birine ev hediyesi olarak götürürüm bari.
1: Pilotlar için fiziksel yeterlilik oyunu.

0: Neyse ki tüm etapları tamamlayıp vatana millete hayırlı bir pilot oldum. Ah havuz ne problem çıkardı ama. Ben havuzun problemleri sadece sayısalcılara çıkardığını sanıyordum. Neyse ki jimnastik bilgimle üstesinden gelebildim.
1: Sen ne konuşuyorsun ha? Kendi kendine? Jimnastik mimnastik?
0: Jimnastik komutanım.
1: Bırak şimdi bunları. Herkes uçak başına.
0: Ah, emredersiniz. El freni mi bu? Ha, indirelim o zaman yoksa gitmez. Gidiyor bu. Ve hızlanıyor da. Hemen el frenini çekeyim. Durmuyor ki. Aksine havalanıyor. Uçuş eğitmenim nerede benim? Sevgili uçuş eğitmenim, orada mısınız acaba? Mayday! Alo! Alo, alo! Uçaktayım ama başıboş davranıyor.
2: Buyurun BCHK-6, sorun nedir?
0: Uçağın kokpitinde bir kol var.
2: Kokpitin neresinde?
0: Merkezinde, tam ortasında. El freni gibi bir şey.
2: Dümen o.
0: Dümen yapmıyorum. Ya gerçekten de kol var.
2: Bu kol dümen Naci Beyefendi. Uçağın dümeni.
0: Ha öyle desenize canım.
2: Öyle dedim zaten.
0: Hemen iniş yapmam lazım eğitmenim. Mayday, mayday. Çok rüzgarlı. Her yerim G kuvveti. Neyse ki atlattım. Mayday diyorum ama. Bir bu eksikti. Şimdi de türbülansa girdik. Bu bozuk hava akımı demektir. Hava burada pek dengesizdir. Kafa karıştırır. Baksanıza tarlada giden traktör gibi hissettirdi. Mayday, imdat! Neyse ki hava sakinleşti. Bakın çocuklar, üstünde ziraat yazıyor. Bu tarımda kullanılan ilaçlama uçağıydı. Bakın bu da kargo uçağı. Dev bir balina gibi. Bu da seyahat ederken kullandığımız yolcu uçağı. Kuyruğunda TK-768 yazıyor. Ne kadar tanıdık değil mi? Bu numara bana çok tanıdık geliyor ama nereden? Olamaz. Ay. Hay aksi, bilet de yandı. Şu giden uçak benim bilet aldığım yolcu uçağı.

0: Şimdi yeni bir bilet almam gerekiyor. Hemen havaalanına dönmeliyim. İstanbul Kule, İstanbul Kule. Vecihi K6, pistinize yaklaşmaktayım.
1: Rüzgar 5 nokta. Pist iniş izniniz verildi.
0: İniş izni alındı. Teşekkür ederim.
2: Ay, ay, ay.
0: Birazcık sürtmüşüz. Böylesi daha iyi oldu. Sürttü pek anlaşılmıyor. Neyse, hemen sonraki uçuşa bilet almalıyım. Pilotluk mesleğiyle ilgili bilgiyi ziyadesiyle verdik. Biraz daha yolculardan bahsedelim ha? Çocuklar, eğer havaalanına gelirseniz önce kontrolden geçersiniz. Üstünüzde başkalarına zarar verecek şeyler olmamalı. Metal eşyalar da bu dedektörden geçerken ötecektir. Onları kutulara koymalısınız. Bu kısmı atlattık. Şimdi bilet alma zamanı. İnşallah hemen uçak bulurum. Ankara için bir bilet alabilir miyim lütfen?
3: Cam kenarı mı yoksa koridor mu istiyorsunuz?
0: Cam kenarı tercihimdir.
3: Maalesef cam kenarlarında yerimiz yok.
0: An için sordunuz o halde?
3: Merak ettim sadece.
0: Ya bu şakayı komik bulmadım. Hem de hiç komik değil. Neyse, ilk uçuş için biletim hazırsa alayım.
3: Buyurun biletiniz. Koltuk numaranız F4, kapı numaranız 206B. İyi uçuşlar dileriz.
0: Teşekkür ederim. Hemen kapımızı bulup geçiş yapalım. İşte kapımızı bulduk çocuklar. Şimdi biletimi verip uçma zamanı. Görüşürüz. Sonraki bölümde yeni bir meslekle karşınızdayım.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

Galip Mülayim her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: İyi geldi mi anne?
1: Hem de nasıl canım. O minik ellerin dert görmesin.
0: Afiyet olsun. Oh,
1: her tarafım tutulmuş. Oh.
0: Çok yoruldun. Biraz dinlenmelisin.
1: Annesini düşünen kuzum benim. Sen de yoruldun. En iyisi akşam için kolay bir yemek yapalım. Ne dersin?
2: Biz geldik.
1: Aa, hoş geldiniz. Erkencisiniz.
3: Bugün kurs erken bitti.
2: Öğretmenimiz hastaymış anne. Dersi erken bitirdi.
1: Allah şifa versin.
3: Bitki çayı. Hayırdır hanım? Sen de mi hastasın yoksa?
1: Hayır, yoruldum biraz. Lina ile bahçeyi toparladık da.
3: Ellerinize sağlık. Ama keşke beni de bekleseydiniz.
1: Canım biz hallederiz dedik ama epey iş varmış.
2: Peki yemekte ne var? Kurt gibi acıktım.
1: Hemen bir şeyler hazırlarım.
3: Otur sen otur. Yorgunsun. Biz hazırlarız.
2: Biz mi?
3: Niye şaşırdın ufaklık?
2: Yemeği anneler yapmaz mı?
3: Öyle bir kural yok. Hayat müşterektir.
2: Müştemek mi?
3: Müşterek. Yani ortaklaşa. Birbirimize yardım ederiz.
2: O zaman ben de edeceğim.
3: Anlaştık.
0: Peki ne hazırlayacağız baba?
3: Menemene ne dersiniz?
2: Yaşasın!
3: Şöyle bol acılı. Of, ağzım sulandı.
1: Ben malzemeleri hazırlayayım.
3: Sen hiçbir şeye dokunmuyorsun hanım. Hatta biz hazırlayana kadar hadi git biraz uzan.
1: Ama...
2: Aması maması yok anne. Biz müştemek yaparız.
3: Müşterek.
1: İyi, peki madem. Gidiyorum. Kolay gelsin o zaman.
2: Vay be, çok heyecanlı. Babamla yemek yapacağız.
0: Baba, bunun videosunu çekebilir miyiz?
3: Bilmem ki nasıl olur.
4: Ne olur baba, lütfen.
3: İyi, peki.
2: Yaşasın.
3: Ama önce plan yapıyoruz. Menemen için görev dağılımı. Sen bahçeden biberleri getiriyorsun.
2: Anlaşıldı şefim.
3: Sen de domatesleri.
0: Tamam şef.
3: Ben de yumurtaları çıkarıyorum. Malzemeleri alıp tam burada buluşuyoruz. Anlaştık mı?
2: Anlaşıldı şef.
3: O zaman menemen görevi başlasın. Hadi herkes iş başına. Dağılın.

0: başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün size bir sürprizim var. Bugünkü yamağım babam.
1: Beni unutma.
0: Ve kardeşim Tuna. Bugün yemeği birlikte yapıyoruz.
1: Çünkü hayat şey... müşterek.
0: Süpersin Tuna. Arkadaşlar, bugün menüde menemen var. Hadi başlayalım. Evet, ne yapıyoruz baba?
2: Önce malzeme listesini kontrol edelim. Biberler burada mı?
0: Burada.
2: Domatesler burada mı?
0: İşte burada.
2: Yumurtalar da burada. O zaman başlayabiliriz.

0: yumurta, biber, domates.
1: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi menemenin malzemeleri bu kadar. Evet, Mehmet Şef'im, ilk olarak ne yapıyoruz?
2: Biberleri ve domatesleri doğruyoruz.
1: Ben de yapacağım.
2: Olmaz oğlum, sen henüz bıçak kullanamazsın.
1: Of ya, ben de yapmak istiyorum.
2: Bazı işler tehlikeli olduğu için iyice öğrenmeden yapamayız. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
2: Aferin oğluma. Evet, domatesleri de doğrayalım. Domatesleri küp küp doğruyoruz.
1: Aa, annem de böyle doğruyor. Sen bu işi gerçekten biliyorsun baba. Bakın arkadaşlar, domatesleri böyle doğruyoruz. Tıpkı küp şeker gibi.
3: Şeker yiyebilir miyim?
2: Yemekten önce olmaz oğlum.
3: Ama çok acıktım.
2: Merak etme, çok kısa sürede yemek hazır olacak. Yaklaşık 7 dakika sonra.
1: 7 mi? Nasıl hesap edebildin?
2: 2 dakikada biberler pişer, 4 dakikada domatesler, 1 dakikada da yumurtalar. Toplam 7 dakika eder.
1: Vay canına, harikasın baba. Arkadaşlar, babam mühendistir. O her şeyi hesap edebilir.
2: Her şeyi değil tabii. Bizim hesap edemeyeceğimiz şeyler de var. Onları sadece Yüce Allah bilir. Hadi bakalım, pişirme zamanı. Şimdi bize bir tava gerekiyor. Tavalar neredeydi?
1: Ben hallederim. Tava geldi.
2: Aferin benim kızıma.
0: Önce yağ lazım. Tereyağı ekleyeceğiz.
1: Onu da ben getiririm.
3: Tereyağı geldi.
2: Aferin benim oğluma. Biraz tereyağı koyuyoruz.
0: Yaklaşık 20 gram kadar.
1: Yani ne kadar baba?
2: Bir çorba kaşığı kadar. İşte oldu. Biraz da sıvı yağ.
1: Neden 2 çeşit yağ koyduk baba?
2: Tereyağın kaynama derecesi daha düşüktür. Hemen yanabilir. Tereyağı yanmasın diye sıvı yağ da ekliyoruz kızım.
3: Kaynama derecesi mi? Vay canına. Baba ne çok şey biliyorsun.
1: Bunu okulda mı öğrendin?
2: Hayır, annemden öğrendim.
3: Annenden mi?
2: Elbette okulda da öğretiyorlar ama bu bilgiyi ilk annemden duymuştum. Ben de sizin yaşlarınızdayken mutfakta anneme yardım ediyordum.
1: Tıpkı benim gibi.
3: Ben de sofrayı hazırlarken yardım ediyorum.
2: Aferin benim akıllı çocuklarıma. Evet, yağ eridiğine göre önce biberleri koyuyoruz. 2 dakika kavurduktan sonra domatesleri ekleyeceğiz.
3: Biberler acı mı?
2: Hayır canım, acı olursa siz yiyemezsiniz. Ben kendi tabağıma sonradan acı ekleyeceğim.
3: Ben de acı yiyeceğim.
2: Ama ağzın yanar.
3: Yanmaz.
1: Çocuklar acı yemez Tuna.
3: Yiyebilirim.
2: Peki, sen bilirsin. Domatesleri koyma zamanı geldi. Evet, bunlar pişerken biz de sofrayı hazırlayalım. Hadi menemen takımı, iş başına. Evet, domatesler de olmuş. Tuz ve karabiberini de ekleyelim. Biraz tuz.
1: Ben hallederim.
2: Biraz da karabiber.
1: Ben de.
2: Oo, mis gibi koktu. Yumurtaları kırabiliriz. Her birimiz için 1 yumurta. 1, 2, 3. Bu da 4. İşte bu kadar. 1 dakika sonra menemen hazır. Görev tamam.
3: Ben annemi çağırayım.

0: Çok acıkmış.
1: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi menemenlerimiz hazır. Çok basit ve eğlenceli bir tarif. Bu tarif için babama, yani Mehmet Şef'e teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim şefim.
1: İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Videonun altına yorum eklemeyi unutmayın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın küçük şefler.
2: Çok güzel görünüyor.
1: Beğendin mi anne?
2: Hmm, dünyanın en güzel menemeni.
3: Daha yemedin ki.
2: Tadına bakmama gerek yok oğlum. Siz bunu ben yorulmayayım diye yaptınız. Yani içine sevginizi kattınız. Bundan daha güzel yemek olur mu?
0: Biz bir aileyiz. Tabii ki birbirimize yardım edeceğiz. Öyle değil mi çocuklar? Hadi başlayalım. Afiyet olsun. Hmm, nefis olmuş.
2: Hmm. Oh, ellerinize sağlık.
3: Hmm, elfes. Ah, yandım. Ay.
2: Dur oğlum, ağzına ekmek at.
3: Su.
0: Geçer şimdi oğlum, geçer.
3: Ay, yanıyorum. Ah, oh.
2: Geçti mi?
3: Geçti. Artık acı yemezsin herhalde. Yok yok.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

0: Gibeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim. Evet benim duyarlı dostlarım, şu anda sularında garip cisimlerin yüzdüğü söylenilen dereye gidiyoruz.
1: Nereye Tilki?
0: Evet evet teleskop, dereye.
1: Nereye diyorum, nereye?
0: Evet dedim ya, dereye gidiyoruz.
1: Ters yönde gidiyorsun.
2: Ha? Ne? Nereye gidiyoruz biz?
1: Biz değil, sen gidiyorsun. Ben ne zaman istesem dönerim.
2: Geri dönmem lazım. Aman Allah'ım.
3: Bir ses mi geldi?
1: Yok, ben duymadım.
3: Duymaman normal haberci. Takırtı sesin yeri göğü inletiyor. Beni nasıl duydun hayret.
1: Abart.
3: Neyse. Devam edelim yemeğe.
2: Alçalıyoruz. Alçalıyoruz teleskop.
1: Ama nereye?
3: Dereye değil.
1: Dereye demiyorum Tilki. Sabahtan beri yanlış anlıyorsun. Çıldırtma beni.
2: Benim duyarlı ve tedirgin dostlarım. Evet, şu an alçalıyoruz ama nereye alçaldığımız belli değil. Teleskop dereye deyip duruyor ama hiç zannetmiyorum.
1: Tilki!
3: Şimdi de tilkiye sesleniyorlar.
1: Sen de iyice şaşırdın kurye. Ceviz yemeyeyim diye yapıyorsan eğer boşuna uğraşma.
3: Uğraşmama gerek yok ki. 2 saattir bir tane cevizi kıramadım.
1: Hala öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenirsem görürsün sen.
3: Tabii tabii. Ne oluyor ya?
2: Hani dereye iniyorduk teleskop?
1: Susuyorum Tilki. Susuyorum.
2: Bence de sus.
1: Konu ne?
3: Bence biz de susadım haberci. Belli ki konu hassas.
2: İçerisinde garip cisimlerin yüzdüğü bir derede çekim yapıyorduk.
3: Garip cisimler mi yüzüyordu?
2: Evet, kahverengi yuvarlak cisimler. Neyse sonra aniden... Hı? Bunlar ne?
3: Ceviz.
0: Hadi ya, anladık herhalde kurye. Ne geziyor burada diye sormak istedim.
3: O zaman niye bunlar ne diye soruyorsun? Ne geziyor burada desene.
0: Diğeri daha kısa.
1: Uzattınız ama. Kurye ile ormanda dolaşırken ağaçtan düşmüş bu cevizleri gördük. Karnımız da acıkmıştı. Yemeye başladık. Gerçi ben daha yiyemedim.
2: Neden?
1: Kıramadım. Kurye de ceviz kırıcı yok muydu? Kurye?
3: İnan ki düşünemedim.
1: Aslında şu an ciddi bir sorunumuz var.
3: Nedir?
1: Bu cevizleri bu şekilde toplu halde bulmanız imkansız. Nasıl yani?
2: Teleskop haklı. Etrafta ceviz ağacı yok. Olsa bile ağaçtan düşen ceviz böyle toplu halde durmaz. Hem bunların kabuğu bile soyulmuş.
3: Ben bunu da düşünemedim.
1: Birinin cevizlerini yedik yani, öyle mi? Öyle görünüyor.
3: Ne yapacağız?
2: Ne yapacağız dediğinizi duyuyorum. Evet benim duyarlı dostlarım. Cevizlerin sahibini bulmak için gizem dolu bir maceraya ne dersiniz?
1: Senin şu ani çıkışların var ya, habercinin düşüşü gibi.
3: Buldum. Bir tane buldum.
2: Kabuğu soyulmuş. Bu ceviz diğerlerinin devamı gibi görünüyor.
3: Öyleyse doğru yoldayız.

0: Kesinlikle kurye.
1: Bir tane daha.
0: Bu ceviz mi haberci?
1: Ha? Değil mi?
2: Ceviz tabii ki. Ama Hindistan cevizi.
1: Hindistan cevizi büyük olur bir kere.
2: Bunun da cevizden küçük olduğunu görmüyor musun haberci?
1: Ha, bulamayacağız biz bu cevizlerin sahibini.
0: Hadi ama bulacağız, merak etme.
3: Bu da neydi?
2: Vay be, jet gibi geçti.
1: Karada bu kadar hızlı hayvan yaşıyor muydu ya?
0: Yaşıyormuş demek ki.
1: Hey, işte orada. Neye bakıyor acaba?
0: Evet dostlar, acaba bu sincap neye bakıyor? Şimdi öğrenmeye gidiyoruz. Gelin benimle. Sincap kardeş.
4: Buyurun.
0: Bizden korkmana gerek yok sincap kardeş.
2: Üzgün görünüyorsun.
1: Bir derdin mi var?
4: Evet.
1: Bizi anlatabilirsin. Elimizden ne geliyorsa yaparız.
4: Kendime bir sürü ceviz toplamıştım. Tek tek kabuklarını da soymuştum. Kışı yemek için yuvama getirecektim. Ama hepsini yuvaya getiremedim. Ben de birkaç seferde getireyim dedim ama...
0: Ama cevizleri bıraktığın yerde bulamadın, doğru mu?
4: Evet.
2: Bunlar mı?
4: Cevizlerim!
1: Kusura bakma sincap kardeş. Senin olduğunu bilemedik.
2: Hatta birkaç tanesini de yedik. Helal et.
1: Sen yedin.
2: Evet, ben yedim.
1: Ama eksik olanları telafi edeceğiz. Üzülme.
4: Helal olsun. Hiç gerek yok. Ben biraz daha toplarım. Çok teşekkür ederim.
2: Nihayet cevizlerin sahibini...
0: Bulduk. Evet benim duyarlı can dostlarım. Bir gizemi daha çözdük.
4: Birkaç tane ceviz de dereye düşürmüştüm. Onları da gördünüz mü acaba?
5: İçinde garip cisimler yüzen dere.
0: Evet dostlar, bir günde iki gizem çözdük. Bu harika değil mi?
1: Öyleyse sincabın diğer cevizlerini de getirmeye gidiyoruz.
6: Yaşasın!

0: Bölüm 11. Koruma Kalkanı.
1: Kartal'dan Şahin'e mekan temiz. Anlaşıldı Kartal. Harekete geçiyorum. Seni koruyorum Kartal. Devam edebilirsin. Sıra sende Şahin. Devam et. Hedef göründü. Tekrar ediyorum. Hedef görüş mesafesinde. Anlaşıldı. Geliyorum. Bulduk sizi. İşte yakaladım.
0: Ne oldu çocuklar? Niye bağırıyorsunuz?
1: Özür dileriz profesör. Sizi korkutmak istememiştik.
0: Ne istemiştiniz peki?
1: Sadece oyun oynamak istemiştik.
0: O zaman işler değişir. Hadi gidin bahçede oyununuza devam edin.
1: Ama profesör, bugün bir şeyler öğrenmeyecek miyiz?
0: Bilmem, öğrenecek misiniz?
1: Evet.
0: Durun bakalım, bugün neyi öğrenecektik? Hah, buldum. Bugün koruma kalkanı olan organımızı öğreneceğiz.
1: Şimdi o organ hangisi desek?
2: Siz tahmin edin diyeceksiniz.
0: Aferin. Aynen öyle. Tahminleri alalım.
2: Yüz mü?
0: Değil.
1: Saç mı?
0: Değil.
1: Ayak?
0: Hayır.
1: Bilemiyoruz profesör. Lütfen siz söyleyin.
0: Vücudumuzun koruma kalkanı deridir.
2: Bu da mı organ yani?
0: Elbette.
2: İncecik şey.
0: İncecik deyip geçme yamancım. Tam 3 katmanı var derinin.
2: 3 mü? Hiç sanmıyorum.
1: Profesör, simülasyona inip inceleyelim mi deriyi?
0: Aslında bu sefer simülasyona inmeden de inceleyebiliriz.
2: Nasıl?
0: Gelin buraya. Civancığım, uzatır mısın elini? Bu çok özel bir mikroskop. Şimdi deriyi analiz edecek ve kesit görüntüsünü ekrana verecek.
2: Vay canına!
0: Bakın, derimizin en üstündeki katmanı bizi bakteri, virüs gibi mikroorganizmalardan korur.
1: Aa! Duvar gibi mi?
0: Evet, güçlü bir koruma duvarı gibi.
2: Alt katman ne işe yarıyor peki?
0: Alt katman deriyi diğer organlardan ayırır.
1: Peki ya orta katman?
0: Orta katmanda alıcılar vardır. Sıcağı, soğuğu, sertliği, yumuşaklığı, basıncı, nesnelerin şekillerini ve boyutlarını bu alıcılar algılar. Sinirler vasıtasıyla da bu bilgileri beyne gönderirler.
2: İyi ama bir şeyin sert mi, yumuşak mı olduğunu dokunmadan da anlarım.
1: Nasıl yani?
2: Bak mesela duvara bakıyorum, sert olduğu belli. Pamuğa bakıyorum, yumuşak olduğu belli. Ateşe bakınca sıcak olduğunu anlıyorum. Buza bakınca soğuk olduğunu.
1: Hayır Yaman, bunları önceden dokunup algıladığın için biliyorsun.
0: Hadi o zaman bir deney yapalım.
2: Yapalım.
0: Otur bakalım şuraya. Civan, Yaman'ın gözlerini bağlar mısın? Hazır mısın?
2: Her zaman.
0: Bil bakalım, bu sert mi yumuşak mı?
2: Sert.
0: Aferin. Peki ya bu?
2: Yumuşak.
0: Pekala. Bu sıcak mı, soğuk mu?
2: Aman, çok sıcak.
0: Peki ya bu?
2: Of. Soğuk, buz gibi.
0: Aferin Yaman. Bak, hepsini bildin.

0: Profesör, çok acıyor.
1: Getir bakalım elini. Bakalım ne olmuş. Merak etme Yamancığım. Azıcık çizilmiş. Birazdan elinin acısı geçer.
0: Profesör, derimiz bir duvar gibi vücudumuzu mikroplardan korur demiştiniz.
1: Evet.
0: Böyle yaralandığımızda ne oluyor peki?
1: Derimiz yaralandığında koruyucu duvarımız zarar görmüş olur. O yüzden daha dikkatli olmamız gerekir.
0: Ne?
1: Sakin ol Yamancığım.
0: Sakin olamam profesör. Ne yapacağız şimdi?
1: Ver elini bana. Derimiz böyle zarar gördüğünde yarayı temizlememiz gerekir. Ben şimdi temizliyorum. Merak etme. Ama sen de yara iyileşene kadar temiz tutmalısın.
0: Tutarım tabii. Tutmam mı?
1: Rabbimiz derimizi de mükemmel bir şekilde yaratmıştır. Derimiz de sıcak, soğuk, yumuşak, sert gibi birçok durumu algılarız. Derimiz vücudumuzu dış etkenlerden koruyan bir duvar gibidir. Ve yaralandığında kendi kendini onarır.
0: Harika! Yaram kendi kendine iyileşecek mi?
1: Elbette.
0: Profesör, peki derimizi korumak için neler yapmalıyız?
1: Düzenli olarak banyo yapmalıyız. Ellerimizi yıkamalıyız. Ayrıca güneşin zararlı ışınları derimize zarar verebilir. Bu yüzden yazın şapka takmalıyız veya güneş kremi kullanmalıyız.
0: Bu işe yarayabilir. Ne yapıyorsun Yaman? Derimi koruyorum. Bundan sonra hep böyle gezeceğim.
1: Neden?
0: Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için.
1: İlahi Yamancığım. Yazın güneşin en kuvvetli olduğu öğle saatlerinde korumasız bir şekilde dışarı çıkmasa yeterli olur.
0: İyi bari. Yoksa terden mahvolurdum bunun içinde.
1: Bak, derinin bir özelliğini daha bulmuş oldun.
0: Terden mahvetmek mi?
1: Hayır, terleyerek vücudun sıcaklık dengesini korumak.
0: Nasıl dengeliyor ki?
1: Vücut içi sıcaklık arttığında terleme olur. Böylece fazla sıcaklık dışarı atılır. Vücudumuzun iç sıcaklık dengesi korunmuş olur.
0: Canım derim, ne kadar çok işe yarıyormuş. Profesör, hadi bana müsaade.
1: Ne oldu Yaman? Bu acelen mi?
0: Terledim ya. Gidip banyo yapacağım. Ve canım derimi temizleyeceğim.
1: Aferin Yaman. Hadi bakalım doğru banyoya.

0: acemi terziler.
1: Yok oğlum.
2: Şey, kusura bakmayın. Biz rüzgarı hesap edememişiz de.
3: Sorun değil Metocuğum. Nazarı çıktı diyelim. Biz alıştık zaten.
2: Hop! Beklesene. O oyuncak değil. Yani oyuncak tabii ama bizim oyuncağımız.

0: İşte yakalandın. Yaramaz mısın sen? Yaramaz mısın? Allah Allah! Bu da ne böyle? Furkan, bir baksana. Vay canına! Ne kadar da çok oyuncak varmış burada. Demek tüylü dostumuzun böyle bir koleksiyonu varmış. Acaba Çufi de burada mı? Burada yok. Ama geçen gün çocuk parkında bulduğumuz parçasının bu arkadaşımızla alakası olduğuna eminim.
1: Yaramaz seni.
2: Ne yapıyorsunuz burada? Hani frisbee oynamak için düzlükte buluşacaktık?
1: Frisbee bizden çok şu arkadaş oynadığı için buralara kadar geldik.
0: Neyse, hadi biz oyunumuza devam edelim. Bu Çufi meselesi yakında aydınlanacak gibi hissediyorum.
1: Hayrola? Bu da ne böyle?
2: Bu bir bumerang. Sabah hurdalıktayken buldum.
1: Bumerang nedir?
0: Avustralya yerlilerinin kullandığı bir çeşit avlanma aracı bu.
2: Ha, o kadarını bilmiyorum. Ben sadece atınca geri geldiğini duydum.
1: Evet. Nasıl geri geliyor?
2: Bayağı dönüp geri geliyor işte.
0: Denesek mi?
3: Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas.
1: Bakalım başımıza neler gelecek.
0: Sakin ol Meto. Atınca geri gelecek nasıl olsa. Bunu İsmail bile...
2: İşte gidiyor.
0: Belki de geri gelmesi için özel bir atış tekniği vardır.
2: Ya da belki bütün bumeranglar geri gelmiyor da olabilir.
0: Mantıklı.
1: Acaba bizimki nerelere gitti?

ップ起業してる超

0: İşte burada. Neyse, sanırım çok bir şeye zarar vermemişiz.
1: Evet, şu elbise sayesinde güvenli bir iniş yapmış.
2: Benim elbisem.

0: Ayşegül, iyi misin? Bir garipsin.
1: Zarar vermemiş misiniz? Halk oyunları kostümüm. Terzi işiydi bu. Başka da alamam. Her şeyi mahvettiniz. Artık gösteriye katılmamın da bir anlamı kalmadı.
2: Ayşegül çok üzüldü ya.
0: Yüzünün hali gözümün önünden gitmiyor. Hepsi senin şu Buranank mı neyse o alet yüzünden oldu.
3: Helal olsun. Nasıl yaptın Meto?
0: Bilmem ki. Demek oluyormuş.
4: Hemen kaptırdık yine kendimizi. Bu işi çözmeden bize refah yok arkadaşlar.
0: Ama nasıl yapacağız ki? Biz mi dikeceğiz?
2: Terzi işiydi dedi kardeşim. Bu saatten sonra nereden terzi bulacağız? Hem gösteri yarın.
4: Of! Allah'ım bir yol göster ne olur. Bu sefer sağlam kayaya denk geldik.
2: Allah dağına göre kar verir çocuklar.
4: Hayırlı sabahlar Makbule teyze. Seni görmemişiz. Kafana şişirdiyse kusura bakma.
2: Estağfurullah çocuklar, o nasıl söz? Probleminize kulak misafiri oldum da o yüzden lafa karıştım. Allah rızası için bize bir çözüm göster Makbule teyze. Ayşegül'ü çok üzdük. Bence siz bu işe de başka problemlerinize yaklaştığınız gibi yaklaşın.
0: Nasıl yani?
2: Çocuk parkını mahvettiğinizde ne yapmıştınız?
4: Yenisini yapmıştık.
2: Peki ikizlerin oyununu mahvedince? Ağaç evi yaptık. Oyuncaksız çocuklar için ne yapıyorsunuz?
0: Oyuncak yapıyoruz. Ama ben anlamadım. Hurdalıkta yeni bir halk oyunu kostümü bulamayız ki.
2: Hayır ama çevrenize sorabilirsiniz. Elden düşme, artık kullanmadıkları kumaşları var mı diye. Bu kostümü baştan yapmak için gerekli renk ve türde kumaşlar getirebilirseniz ben de Ayşegül için yeni bir tane dikebilirim.
0: Gerçekten mi?
4: Hadi o zaman iş başına. Getirin elleri.
5: Oo!

Allah! Beni korkuttunuz çocuklar. Hadi bakalım, şakayı bırakın da şu işi halledelim. Kumaşları masaya koyun bakalım.

0: bu iş o kadar da zor gözük. Sanırım üst üste katlamışız kesim çizgilerini.
1: Neyse ki bu kumaştan fazla fazla aldık.
0: Bakalım paslanmış mıyım? Bismillah.
2: Ayşegül!
0: Kardeşlerin en güzeli.
3: Eğer mucizevi bir şekilde parçalanan kostümümü getirmediyseniz sizinle konuşmuyorum.
0: Daha iyisini yaptılar desem?

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: İlahi çocuklar.
1: Çok heyecanlıyım. Çocuklar gelmeden hemen hazırlayayım. Ne demişler? Bilgide galip, etkinlikte mülayim ol. Allah! Bismillah!

0: Ali ne oldu? Kim gitti? Galip! Galip!
1: Galip! Galip! Gitme kardeşim!
2: Hele şükür. Nasılsın Galip?
0: Hocam? Oh! Şükür! Sizi tanıdı hocam.
2: İyi misin Galip? Nasıl hissediyorsun?
1: Bomba!
0: Oh! Bomba gibiymiş hocam.
1: Bomba patladı hocam. Önce düştü sonra patladı.
2: Yok yok, bomba değil. Ali'nin balonu patlamış Galip.
1: O ses balondan mı çıktı?
0: Evet ya, evet.
1: Sesi anladım ama öncesinde bir şey düştü hocam.
2: Geçen sene astığımız kuş evi düşmüş.
0: Tek başına ne yapıyordun burada Galip?
1: İslam'ın şartlarıyla ilgili bir etkinlik hazırlıyordum. Sürpriz yapacaktım.
0: Çalışkan çocuk seni.
2: Ben de çok merak ettim. Ama önce şu kuş evlerini kontrol etmek lazım. Yaşadığımız bu hadise bize gösterdi ki kuş evlerimizi mutlaka kontrol etmeliyiz. Yoksa...
1: Yoksa güm.
0: Boyamaya başlayalım o zaman.
2: Hadi bismillah.
0: Bak. Yenisini mi aldın?
1: Ben de diyorum Ali nereye kayboldu?
0: Evet. Çok üzüldüm ya, annem de dayanamadı.
1: Ben bitirdim bile.
0: Eline sağlık, çok güzel olmuş.
2: Galip, senin etkinliğin tam zamanı.
0: İslam'ın şartlarıyla ilgili olan mı hocam?
2: Evet Ali.
0: Ben dünkü dersteki ilahiyle hepsini öğrendim zaten.
2: Aferin sana Ali. Söyle de kulaklarımızın pası silinsin.
0: İslam'ın şartı 6'dır 6.
3: Kaç?
0: 6'dır 6.
1: Emin misin Ali? 5 olmasın.
0: 6'dır 6.
2: 5'tir Ali. İslam'ın şartı 5'tir. İmanın şartı 6'dır 6.
0: Yo, ben yine karıştırdım hocam.
1: Üzülme Ali. 5'i bir yerde etkinliğimizde artık karıştırmayacaksın. İslam'ın şartı 5'tir arkadaşlar. Tıpkı bir elimizin parmakları kadar. Eğer unutursanız hemen bu aklınıza gelsin. Şimdi sayalım bakalım nelermiş bu şartlar. Birinci şart. Kelime-i şehadet.
2: Neydi kelime-i şehadet?
3: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
2: Aferin size. Maşallah.
1: İkincisi namaz kılmak. Üçüncüsü oruç tutmak.
2: Hı hı.
1: Dördüncüsü zekat vermek. Beşincisi hacca gitmek. İslam'ın şartı deyince artık 5'i bir yerde. Sağ olun, sağ olun, teşekkürler.
2: Bilgilerimizi tazelediğimize göre sıra geldi pekiştirmeye. Yani oyuna.
4: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Size limonata getirdik.
1: Teşekkürler.
2: Bize yok mu?
4: Olmaz mı hocam? En başta size var. Aliler yok mu? Onlara da getirdik.
1: Oyun lafını duyunca ekibi toplamaya gitti sanırım.
4: Oyun mu?
2: Evet, tam zamanında geldiniz. Limonataları için de hemen başlayalım.
3: Elhamdülillah.
4: Afiyet olsun.
0: Kağıtları ne yapacağız hocam?
2: İslam'ın şartları oyunu için kağıttan uçak yapacağız çocuklar. Hadi yapmaya başlayalım. Birazdan kuralları açıklayacağım. Oyun şu şekilde çocuklar.

0: Kurallar anlaşıldı mı?
1: Evet!
0: Hadi bismillah.
2: Namaz kılmak İslam'ın şartıdır hocam.
0: Evet, çok doğru.
3: Hacca gitmek İslam'ın şartıdır hocam.
0: Evet, çok doğru.

0: İslam'ın şartıdır hocam.
1: Emin misin?
0: Evet. Bir şey tutuyorduk ya hocam.
1: Bir şey tutuyorduk ama o neydi çocuklar?
2: Oruç.
0: Ha, tamam. Atıyorum hocam.

0: Evet, epey yoruldunuz. Ama herkes öğrendi değil mi?
1: Evet!
0: Aferin size. Namaz vakti de yaklaştı. Hadi bakalım, toparlanalım.
2: Hocam, sonuç.
3: Kim kazandı hocam?
0: Ha, siz onu soruyorsunuz. Burada. Kim yakalarsa o birinci.

Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Kara yok mu? Nerede peki? Endişe

Çelenmeli miyiz? Nerede bu çocuk? Aradın mı kendisini? Ulaşamadın muhtemelen. Hemen bir de ben arayayım. Dur. Hah, çalıyor. Üç defa çaldırdım. Kapatayım. Allah Allah. Ne oldu acaba? Heh, hele şükür. Karacığım, nerelerdesin sen? Endişeni tahmin edebiliyorum keçe. Ama mutlaka bir açıklaması vardır. Değil mi Kara? Önemli bir şey yoktur inşallah Kara. Telefonunu da açmayınca merak ettik doğrusu. Telefon evde mi kaldı? Çok uykulu görünüyorsun. Geç mi yattın? Yoksa akşamki maça bakmak için mi? Anlaşıldı. Uykunu alamayınca da uyanamadın ve programa yetişemedin. O zaman vaktinde yatmanın ve uykumuzu almanın önemine dair bir kapışma yapsak hiç fena olmayacak. Ne dersiniz? Siz düşünürken ben de önce kimin çizeceğini seçeyim. Tamam. Keçecim, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir saat. Şaşırdık mı? Hayır. Tam tahmin ettiğim gibi. Çocuklar gece 10'da yatarlar. Ve okuluna yetişmek için erkenden uyanırlar. Aynı zamanda sabah namazına uyanabilmek için de erken uyumak gerekir, değil mi Kara? Aa, Kara uyuyor. Hay Allah, bu çocuk çok uykusuz kalmış. Hayır keçe, lütfen aklıma geleni yapma. Ama keçe, oldu mu şimdi? Kendine geldiysen eğer, kapışmaya var mısın Kara? Bakalım uykusuzluğunu yenmeye çalışan Kara bize neler çizecek? Evet, uyumadan önce pijamalarımızı giymeli ve dişlerimizi fırçalamalıyız. Çok güzel bir hatırlatmaydı Kara. Teşekkürler. Uykun biraz daha açıldı mı? Nasılsın? Geldik bir programın daha sonuna. Ama Kara çok yorgun. Gidip dinlenmeli. Keçe, madem bu kadar çok istiyorsun, hemen açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bakalım neler olacak? İşte bu. İyi ki çizdin keçe. Yatmadan önce kitap okumanın kıymetini anlatmakla bitiremeyiz çocuklar. Hem hafızamızı kuvvetlendirir hem de stresi alır. Beynimizi dinlendirerek daha kaliteli uyumamızı sağlar. Uykuyla ilgili bu kapışma için teşekkürler çocuklar. Sağ olun. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Gönül Haç Yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: Çubuklardan ev yapmıştım, yıktın.
1: He, o muydu? Ben de çubuk kafana geldi sandım, korktum.
0: Hayır ama evimi yıktın.
1: Bir şey olmaz, bir daha yaparsın.
0: Ne? İnsan en azından özür diler. Ha? Yardım eder, bir şeyler yapar.
2: Kim? Ben mi yardım edeceğim? Ben senin abinim.
0: Ne olmuş yani?
1: Ben senden büyüğüm. Senin bana yardım etmen lazım.
0: Hiç de bile. Böyle bir şey yok. Yani yardım ederim tabii ama sen de benim için bir şeyler yapabilirsin. Buna bir engel yok.
1: Hiç de bile.
3: Ne oluyor burada çocuklar?
0: Ha?
1: Ha? Ah! Kafam!
3: Anladık değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli tavsiyesidir bu. Kadınlar, kız kardeşlerimiz bizlere Rabbimizin emanetidir. Hem Peygamberimiz kendisi bizzat ev işlerinde eşine yardım ediyor. Evi süpürüyor, koyunları sağıyor biliyor musun Yera?
1: Ya ama ben de anneni sağarken anneme yardım ediyorum.
3: Aferin sana. İşte böyle.
0: Hadi özür dile artık.
4: Biraz zaman ver bakalım Şifa. Yera bunu kendisi anlayacaktır.

0: Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol kızım.
0: Abimi göremedim. Akşam çok üzgün görünüyordu. Sence endişelenmeli miyim?
1: Ani de otlatmaya yakındaki kayalıklara gitti. Öğleden sonra gelir canım kızım. Endişelenme.
0: Ben bir bakıp gelsem anne.
1: Tamam. Lemmy'yi de al yanına, olur mu?
0: Lemmy mi? Tamam. Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol kızım. Dikkatli olun, olur mu?
0: Hadi Lemmy, geride kalma. Çok uzaklaşma Lemmy. Seni kaybedeceğim.
2: Nerede bu otlar acaba?
3: Sen de yardım eder misin Anit? Şu kopmadan bükülebilen otlardan arıyorum.
2: Bu ne yahu?

Yanımda yapmana sevindim Lemi. Hiç değilse nereye attığını görürsün. Kafam. Ha? Yeter Lemi. Bırak şu sopa fırlatma işini artık.

0: Pınar? Ha? İşte buldum sizi.
1: Ha? İfa.
0: Ne oldu Lemi? Oradalar mı? Nereden biliyorsun? Teşekkürler Lemi.
2: Dur Anit, bunu yemeye çalışma. Zorla yaptım zaten. Kifa'ya hala kızgınım Anit. Ama babamın dedikleri de hiç aklımdan çıkmıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ev işlerine hep yardım ediyormuş. Çok nazik davranıyormuş insanlara, çok. Bak şimdi, kardeşimin gönlünü almalıyım. Bunu onun için yaptım.
0: Ha?
2: Ama ben veremem. Sen vereceksin, tamam mı?

0: kafam hala acıyor. Bilerek de yapmadı, anlıyorum ama her seferinde kafama vurmayı başardı. Boş boş oynayacağına bir işin ucundan tutsaydı ya. Bebeği hazırlarken otları bulmak zor oldu. Yardım ederdi. Neyse, hallettim zaten. Neden bu kadar sesli? Ne yaptın sen Anit? Olamaz.
1: Git

0: no.
1: Olmadığın it beceremedim işte. Açıklamaya çalışma. Resmen hediyemi yedin. Zaten kalanını Dalem'i götürdü. Ah peygamberim. Seni görseydim her şey daha kolay olacaktı. Neyse gidelim Anit, akşam olacak.
0: İffa! İffa! İffa!

Teşekkür ederim.

0: Dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bir bilmecem var.
1: Bilmece mi, bulmaca mı?
0: Dostum, kafamı buruşturma. Aman işte, karıştırma. Bulmaca, bilmece aynı şey.
1: Hayır. Bulmaca buldurur, bilmece bildirir.
0: Biliyorsan bil, buluyorsan bul dostum.
2: Ay, çatlayacağım. Sor artık mı?
0: Her işe koşturmaktan yorgun düştüm diyorum. Bir soru buldum ama cevabı bilmiyorum.
2: Hiçbir şey gelmiyor aklıma.
3: Ben de bulamadım.
2: İpucu yok mu? Mo, neymiş cevap?
0: Bilmiyorum.
1: Hadi, cevabını bilmediğin soruyu mu soruyorsun?
0: Yok, cevabı bilmiyorum.
1: E onu diyorum işte, cevabı bul da gel.
2: E niye soruyorsun ki o zaman?
0: Sormadım ki dostum, söyledim. Sorunun cevabı bilmiyorum.
4: Olamaz.
0: Kangi, bir yangın söndürme tüpü daha getir dostum. Hatta birden fazla.
2: Han, yine dalmışsın.
5: Almanya'da göçmenler yardım gecesi düzenlemişler. Herkes durumuna göre yoksullara ücretsiz hizmet edecekmiş.
3: Ve bize de bunu dünyaya duyurmak düşüyor.
2: Hadi hemen planlama yapalım.
3: O zaman görev dağılımı.
4: İyilik için!
0: Komple beni mi unuttunuz? Tamamımı mı? Bir kısmımı bile mi hatırlamadınız?
1: Affedersin Mo.
0: Hangi işi bana bıraktınız?
1: Hani yardım gecesi düzenliyorlar ya.
0: Doğrudur.
1: Biz de haber yapacağız.
0: Şüphesiz.
1: Sana şu işi bıraktık dostum.
0: Hadi söyle artık.
1: Bilmiyorum.
0: Vay, bilmecenin intikamı ha?
1: Evet, olmayan bilmecenin.
3: Şaka yapalım dedik Mo.
2: Seni hiç unutur muyuz Mo?
3: Mo, sen şimdi Kangi ve Badem'le İmam Hasan amcaya git. 3 çuval yardım malzemesi toplanmış. Onları alın gelin. Mo, ne oldu? Hala seni unutmuş gibi şaka yaptığımıza mı bozuksun?
0: 3 çuval mı? Acaba diyorum, arada bir beni gerçekten unutsanız mı?

0: buraya neden koştuğumuzu sorabilir miyim acaba? Yani? Dostum, iki havla üç hav arasında ne fark var ben bilmiyorum. Bak bunu da anlamadım ama saygı ve sevgi içermediği kesin. İşte bu imdat demekti. Tane tane konuştu.
1: Haber videosu tamamdır.
2: Sevgili seyirciler, Almanya'da yaşayan hayırsever Türkler yoksullar için bir gece düzenledi. Biz de hepsine tek tek ulaştık.
3: Bugün dönerleri bedava pişireceğim. Herkes yesin.
4: Kıyafete ihtiyacı olanları bekliyorum.
5: Burada hayırsever esnafımız ihtiyaç sahipleri için buluştu. Türklerin başlattığı bu hayra Alman dostlarımız da katıldı. Herkese teşekkürler.
6: Türkler her yere hayır götürüyor. Biz de dünyaya sesleniyoruz. Herkes elindekini bir başkasıyla paylaşsın. Destek için kanalımıza yorumlarınızı bekliyoruz.
1: Demiştim, biliyordum Allah'ım, çok şükür.
0: Ne oldu İkbal?
1: İspanya'da, İsveç'te, Tunus'ta, İran'da ve Çin'de yaşayan Türklerden bloğa yorumlar geldi.
7: Yani?
1: Hayır gecesi planlıyorlar.
8: Yıllar sonraki haberleri hayal edebiliyorum. İyilik habercileri tarafından yayılan akım bütün dünyayı sardı. Geleneksel hayır gecelerinin 75. zinciri başlıyor.
0: İşte bu, hayır geceleri zinciri.
7: Yalnız bir eksik var, biliyor musunuz?
9: Biliyoruz, ayran.
7: Yo, Türkiye'de de birileri hayır gecesi düzenlemeli diyecektim. Çok önyargılısınız. Tabii ayran da fena olmazdı.

Kan Gibey ve Badem Efendi, taşımaya yardım eder misinizler? Rica etsem. Çok rica etsem. Üç hav. Sizi de ben taşısam. Ne anladım ben bu işten?

0: neler yaptınız?
1: Emin misin?
2: Yürüyorduk. İşte o abla da dedi ki hayır gecesi düzenleyecekmiş.
1: Bitti değil mi çocuklar?
0: Bitmiş olsun. Lütfen olsun.
2: Tabii abla ile karşılaşmadan önce şöyle bir şey oldu.
3: Hayır.
2: Tamam canım, ayağımı burktum diyecektim.
4: Esra abla, harika bir gece olmuş. Çok katılım var mı?
5: Evet çocuklar. Esnafımız, iş adamlarımız ve ihtiyaç sahipleri burada buluştu. Sayenizde bu hayır hareketi gitgide büyüyor.
6: Çocuklar gelin, lahmacunlarımdan yiyin.
0: Çok teşekkürler. Biz haber için buradayız amcacığım. Ama bir fotoğrafınızı alırız.

0: Evet, görev tamamdır.
1: Vay! Mo, bu tatlı şeyi nereden buldun?
2: Dostlar, bu size anlattığım yavru köpek.
3: Hani şu ağaçta mahsur kalan?
2: Ta kendisi.
3: Sahi nasıl indirdiniz onu ağaçtan? Anlatman saatler sürmüştü de.
2: Dostum, çok çıt çıtlı bir süreçti.
0: Çetrefilli?
2: Heh, işte ondan. Önce camiye kadar gittim. O devasa merdiveni getirdim. Merdiven yetişmedi. Bulduğum tahtalardan ekleme yaptım. Çıkarken yağmur indirdi. Merdiven kayganlaştı, düştüm. Ama yılmadım. Tekrar denedim. Ve mutlu son. İşte aşağı yukarı benzer işler.

Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Ne yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Dergâhta da sen bana neden 5 tane para verdin?
1: Sen dikkat balonunun miçosu değil misin?
0: Öyleyim.
1: Gelip bize işlerimizde yardım

0: ediyorsun. O yüzden bu para senin mi çoluk ücretin?
1: Ya teşekkür ederim Agah dedi. Ben bu 5 tane parayla muz alabilir miyim?
0: O senin paran Elifciğim. Ne istersen alabilirsin. Ama sana az önce söylediğim gibi ben zaten muz alacağım.
1: Ya alacak mıyız?
0: Elma, armut, marul, domates.
1: Başka?
0: İyisini bulursak karpuz.
1: Muz?
0: Muz da alacağız.
1: Yaşasın! Hey hey hey çarşıya gidelim. Muz muz muz muz da alıp yiyelim. De de de Agah dede. Sen bir tanesin canım dede. Şey Agah dede.
0: Efendim Miço.
1: Hani benim 5 tane param var ya.
0: Evet kızım.
1: Ben o parayla muz alayım mı?
0: İstersen al kızım. Ama ben muz alacağım için sen istersen başka bir şey alabilirsin.
1: Agah dede biz çarşıdan neler alacaktık? Aklımdan çıktı gitti.
0: Ama yol boyu en az 20 kere tekrar tekrar saydım Miço.
1: Doğru ya saydım. Muz da alacaktık.
0: Evet alacaktık. Muz da, karpuz da.
1: İyisini bulursak. Keşke kağıda yazsaydık. O zaman hiç unutmazdık.
0: Hiç gerek yok Miço. Sayende o kadar çok tekrar ettim ki unutmamız imkansız.
1: Doğru ya. Ben de aklıma yazdım. Unutmam bir daha.
0: Aferin sana.
2: Merhaba arkadaşlar. Bugün Agah dedeniz ve Elif çarşıya gittikleri için sizleri biraz bekleteceğiz.
3: Ne zaman gelecekler?
2: Çok sürmez Kenancığım. Onlar geldiğinde hemen kalkış yapacağız. Anlaştık mı?
3: Anlaştık Sema abla.
1: Agah dede.
0: Allah, bismillah. Ne oldu Miço?
1: Agah dede, sen bana 5 tane para verdin ya. Ben de onunla muz alsam.
0: Peki kızım, al. Ama ben de muz alacağım halde sen neden fazladan muz almak istiyorsun?
1: Şey, balona binecek arkadaşlarıma ikram edeceğim. Ben Miçoluk'tan para kazandığım için arkadaşlarla paylaşmak istedim.
0: Aferin sana güzel kızım. Çok düşünceli bir çocuksun sen.
1: Sen de öylesin Agah dede. Şey, yani sen çocuk değilsin, büyüksün de. Ama düşüncelisin.

0: çabuk Elif. Ben bugün bir çabuk ücretimi aldım. Agah dede bana 5 tane para verdi.
1: Ne güzel. Güle güle harca.
0: Teşekkür ederim. Ben de o parayla muz alıp size ikram etmek istedim.
2: Ya çok teşekkürler.

0: Evet çocuklar. Çok şükür bugün de kazasız belasız havalandık.
1: Evet ve sıra neye geldi Agah dede?
0: Neye geldi Miço?
1: Dikkat öyküsüne.
0: Evet aynen öyle.
2: Arkadaşlar dikkatlice dinleyin olur mu?
1: Olur.
0: Evet çocuklar. Bir varmış bir yokmuş. Köylerden birinde bir çocuk yaşarmış.
3: Bu çocuğun adı neymiş Agah dede?
0: Hadi adını sen koy. Ne olsun adı?
3: Cancan olsun.
0: Tamam peki öyle olsun. Cancan'ın babası bir çiftçiymiş. Bir sürü tavuğu varmış. Cancan'ın babası bu tavukların yumurtalarını kasabada satarak para kazanır, bununla da geçinir giderlermiş. Günlerden bir gün Cancan'ın babası hastalanmış. Yumurtaları satmaya gidemeyeceği için oğlunu yanına çağırmış.
2: Oğlum, ben bugün biraz hastayım. Gidip yumurtaları satamam. Bugün yumurtaları sen satabilirsin.

0: bilir misin?
1: Demiş. Cancan babasının sözünü dinlemiş, yumurtaları alıp kasabaya gitmiş. Bütün yumurtaları satıp sevinçle eve dönmüş. Babasına parayı vermiş. Bol kazançlı bir gün olduğu için babası da mutlu olmuş, oğluna teşekkür etmiş ve ona biraz harçlık vermiş. Cancan aldığı bu harçlıkla hemen bakkala gidip kendine en sevdiği şekerlemelerden almış. Tüm parasını verdiği halde şekerlemeler pek bir az görünmüş gözüne. Kendi kendine tüm paramı verdim, azıcık şekerleme alabildim diye düşünmüş. Bir yandan da şekerlemelerini yiye yiye gezerken en sevdiği arkadaşıyla karşılaşmış.
2: Arkadaşının adı neymiş Agah dede?
1: Hadi bakalım, onun adını da sen koy.
2: Mercan.
1: Harika. Cancan'ın arkadaşı Mercan. Evet, Cancan şekerlemelerini yerken Mercan'la karşılaşmış. Cancan elindeki şekerlemelerden arkadaşına da ikram etmek istemiş. Ancak bir yandan da içinden...
0: Tüm paramla şekerleme aldım. Ona rağmen azıcık şekerlemem var. Birazını da paylaşırsam bana hiç yetmeyecek.
1: Diye geçirse de yine de göz hakkıdır diyerek arkadaşı Mercan'a şekerleme ikram etmiş. İkisi birlikte yemeğe koyulmuşlar. Derken yanlarına bir arkadaşları daha gelmiş.
2: Onun adı da Nurcan olsun mu Agah dedi?
1: Hay hay olsun. Tabii seni mi kıracağız? Cancan arkadaşı Nurcan'a da şekerleme ikram etmesi gerektiğini çok iyi biliyormuş. Ancak yine içinden...
0: Tüh, azıcık şekerlemem vardı. Birazını Mercan'a verdim. Biraz da Nurcan'a verirsem bana hiç kalmayacak.
1: Diye geçirse de arkadaşına da göz hakkıdır diyerek ikram etmiş. Üçü şekerlemeleri yiyerek giderken birden yanlarına iki arkadaşı daha gelmiş. Bunların isimleri ne olsun Kenan?
2: Cancan, Mercan, Nurcan.
3: Aycan'la Alican olsun.
1: Harika. Cancan, Alican ve Aycan'a da şekerleme ikram etmiş. Onlar da şekerlemelerden alıp afiyetle yemiş. Derken bir arkadaş daha gelmiş, bir arkadaş daha derken köyde ne kadar arkadaşı varsa toplanmış Cancan'ın başına. Cancan her bir arkadaşına şekerlemelerden ikram etmiş. Bir yandan da bakkaldan şekerlemeleri aldığımda gözüme azıcık görünmüştü. Bana bile yetmez diye düşünürken tüm arkadaşlarıma yetti. Hepimiz yedik, lakin hala bir sürü şekerlemem var diye geçirmiş içinden. Cancan artan şekerlemeleri eve götürüp babasına da ikram etmiş ve babasına şaşkınlıkla...
0: Babacım, bugün bana verdiğin harçlıkla şekerleme aldım. Gözüme öyle az görünüyorlardı ki param azıcık şekerlemeye yetti diye düşündüm. Sonra o şekerlemelerden ben yedim. Mercan'a, Nurcan'a, Aycan'a, Alican'a ikram ettim. Köydeki tüm arkadaşlarıma göz haklarını verdim. Yine de bitmedi şekerlemem. Nedir bunun sırrı?
1: Demiş. Babası gülümseyerek bakmış oğluna ve ona...
0: Benim akıllı oğlum, paylaşımcı oğlum. Rızkı veren Hüda'dır. Azları çoğaltır, çokları azaltır. Onun her şeye kudreti yeter. O bizlere paylaşın der. Sen de onun sözünü tutmuş paylaşmışsın. İşte bu işin sırrı budur. Eğer paylaşırsan bereketlenir.
1: Demiş. Babasının bu sözleri kulağına küpe olmuş, Cancan aklından hiç çıkartmamış. Bütün bir ömrü boyunca elindekini Allah rızası için paylaşmış. Paylaştıkça azalmak şöyle dursun, hep bereketlenmiş, hep artmış. Cancan da ömür boyu hiç yokluk yoksunluk çekmeden mutlu mesut yaşamış.
0: Evet, güzel bir manzara eşliğinde harika bir öykü dinledik. Agah dedemize bu güzel öykü için teşekkür ederiz. Şimdi sıra geldi yarışmaya. Cancan'ın babası ne iş yapıyordu?
2: Çiftçiydi Seba abla.
0: Harika. Kenan 1-0 öne geçti.
1: Peki, Cancan kasabaya ne satmaya gitmişti?
3: Yumurta.
1: Doğru. Skor 1-1 oldu.
3: Peki o gün yumurtaları neden Cancan satmıştı?
2: Babası hastalanmıştı da ondan.
3: Evet doğru. Kenan 2-1 yaptı.

0: Ve bugünkü yarışmamızın kazananı o oldu.
1: Ama bizim yarışmamızın kaybedeni yok ki çocuklar. Birlikte güzel vakit geçirip eşsiz manzaranın tadını çıkartıyoruz.
2: Üstelik bugün muz ikramı da vardı.
3: Doğru ya. Hepinize teşekkür ederiz. Elif, sana da ayrıca.
2: Niçoluk paranla aldığın muzları bizimle paylaşman çok güzeldi.
4: Afiyet olsun arkadaşlar. Paylaşalım ki bereketlensin.
0: Kenancığım, balon maketi senin olurken Berat'la birlikte bizden birer de rozet kazandınız.
4: Ve böylece siz de Dikkat Balon ailesinin birer üyesi oldunuz.

0: Gezgin Çelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Sepetlere bakılırsa iş zamanı. Görev biraz uzakta galiba.

0: Aman Allah'ım, ne güzel meyveler.
1: Kaka, kaka.
0: Fakat küçük bir sorun var galiba.
1: Kaka.
0: Sorun varsa Hagu hemen bir çözüm bulur. Aa, olmadı sanki Hagu. Sıçramakla çözülmeyecek gibi. Öfkelenme Hagu. Aman! Yine düştün bak.

ama çıkmıyor. Aman dikkat! Toplamaya gerek kalmadı. Kendileri dökülüyor. Palyaço mu oldun sen? Ne de çabuk sinirleniyorsun. Hago kesin daha iyi bir çözüm buldu. Aa, merdiven mükemmel bir fikir. Aferin Hago. Oluyor mu ne? Kocaman meyveler. Harika. Sepete girmeleri gerekmiyor muydu çocuklar? Yine olmadı Hago. Başka bir şey mi denesen? Çogu da tutturamadı. Evet, sepeti bir elinle tutman çok iyi fikir. Hago'nun yöntemi işe yarıyor gibi. Eyvah, bu sefer de Çogu'nun dengesi bozuldu. Tüh, bu yöntem de işe yaramadı. Bagu'yla Degu. Aha! Elbette ya. Bu iş birinin yardımı olmadan yapılamazdı. Çok güzel. Kocaman iki sepet meyve. Birlikte hep başarılısınız Gugular. Bilge Gugular'ın katkısı da tartışılmaz. Demek ki bazı işleri yaparken kendi başımıza yapmaya çalışmamalıymışız. Hem atalarımız ne demiş? Birlikten kuvvet doğar.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist diyelim. Bakayım. Balıkçı da diyelim. Ben bir pilotum.

0: Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı.
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
3: Hemen

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
2: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
1: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
2: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
1: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
3: Şu en öndeki o, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
4: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
5: Başka?
4: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
5: Ya, gördün mü?
1: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemin sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

Hop! Oh! Oh.

Olamaz. Topum denize düştü.

0: Buldum.
1: Allah'ım. Allah'ım.
0: Kanallar karıştı galiba. Allah Allah.
1: Allah'ım. Ses dışarıdan geliyor Temel amca. Eğmenin sesi bu.
0: Hay Allah, hakikaten de öyle. Bir gidip bakalım derdi neymiş.
1: Topumu bana geri ver Allah'ım. Hey, Eymen ne yapıyorsun? Topum denize düştü de Allah'a dua ediyorum geri vermesi için.
0: Neden bağırıyorsun peki?
1: Şey, sesimi daha iyi duyurabilmek için. Ne oldu? Neden gülüyorsunuz?
0: Bağırmana gerek yok. Allah dilediği her şeyi işitir Eymen. Hatta içinden geçeni bile.
1: İçimden geçeni de mi?
0: Evet. Önemli olan duada samimi ve içten olmaktır. Samimi olduğun kesin. Öyleyse bağırmana gerek yok. Allah kabul etsin.
1: Amin.
0: Hadi gidip topunu bulalım.
1: Yaşasın. Allah razı olsun Temel amca.
0: Cümlemizden Eymen. Ben sadece yardım ettim. Allah dilemeseydi topunu bulamazdık. Bak Allah duanı kabul etti.
2: Dua gerçekten çok önemli.
0: Kesinlikle Asya. Hadi bakalım. Vira bismillah.

0: Večer!
1: Böğürtlen yeter herhalde.
2: Aa, bu işte bir iş var.
3: Abla, niye aldın sandviçimi?
2: Ben almadım ki.
3: Yalan söyleme. Ha? Burada senden başka kimse yok.
2: Yusuf, ha? Sen ne zaman benim yalan söylediğimi gördün? Ben şaka bile olsa asla yalan söylemem.
3: Tamam, sakin ol. Kim aldı o zaman?
2: Bilmiyorum, benim de böğürtlenlerim gitti.
3: Yoksa?
2: Uzaylılar değil tabii ki.
3: Dinozorlar?
2: Hayır.
3: Kim o zaman?
2: Bilmiyorum ama bu yemek canavarını bir an önce yakalamalıyız. Yoksa aç kalacağız.
3: Yemek canavarı ha? Süpermiş. Peki nasıl yakalayacağız?
2: Bir planım var. Hadi yardım et bana. Dikkatli bakın. Yemek canavarı mutlaka bu sandviçi alacaktır.
3: Tüh be! Sadece elini gördüm. Yüzünü gören var mı?
0: Hayır.
2: Böyle olmayacak. Yakına gidelim. Üzerine atlayıp yakalayalım onu.

0: Şimdi.
1: Yakaladım, yakaladım.
0: Ay, yakaladın ama yemek canavarını değil, reçel canavarını yakaladın.
2: Abla, sence bu sefer işe yarayacak mı?
0: İnşallah. Bakın şimdi. Yemek canavarı sandviçi aldığı anda bu ip serbest kalacak. Bu ağda onun üzerine düşecek ve onu yakalayacak.
1: Harika bir plan. Hadi saklanalım.
3: Ay! Çocuklar, ne haber?
4: Dayı!
3: İmdat! Abla! Esir alandan imdat! Yardım edin!
5: Zeki, ne yaptın yine?
3: Babacığım, önce beni şu tuzaktan bir kurtarabilir misin? Sağ ol enişteye.
1: Oh. Yiyeceklerimizi aldı.
2: Hem de izin almadan.
3: Ne var canım bunda?

0: sağlıklı, faydalı. Tabii.
1: Doğada olan her şey sağlığımız için faydalı değildir Zeki.
2: Hı? Virüsler ve bazı bakteriler gibi.
3: Evet. Bunlar insan, hayvan ya da bitkilerin besinine ortak olurlar. Misafir oldukları canlıyı hasta ederler.
4: O yüzden kontrol altına alınmaları ve canlıdan uzaklaştırılmaları gerekir.
5: İşte biz de dayımı kontrol altına aldık.
0: Tamam. Bundan sonra kendimi parazit yaşamla mücadeleye atıyorum. Dünyada bir tane bile parazit bırakmayacağım. Tabii.
5: Tabii.
0: Akıllı ol, parazit olma. Seni. İşte ilk parazitimizi yakaladık. Çiçek kardeş, artık rahat edebilirsin. Sen şimdi görürsün gününü. Ay, oh. Son gülen iyi.

0: Sincap Efendi, bakıyorum da hiç gülmüyorsun.
1: Zeki, bu ne?
0: Harika değil mi enişte? İtiraf et hadi. Hayran kaldınız. Hayran kalmadınız ama gurur duyuyorsunuz değil mi? Takdir. Teşekkür.
2: Oğlum, niye bu hayvanlara eziyet ediyorsun?
3: Yazık.
0: Ne eziyeti baba? Bunlar parazit hayvanlar. Ben ormanı bu parazitlerden koruyorum.
4: Bunlar parazit değil ki.
0: Olur mu anne ya? Bak mesela bu arıyı bir çiçeği sömürürken gördüm. Çiçeğe zarar verecekti bu.
5: Zekicim, sen biraz karıştırmışsın. Arılar çiçeklere zarar vermez. Aksine çiçeklerin üremesini sağlar.
0: Nasıl ya?
5: Arılar çiçeklere konduklarında çiçeklerin polenleri arının bacaklarına ve vücuduna yapışır. Sonra bu polenleri başka çiçeklere taşırlar. Böylece çiçekler kolayca üreyebilir.
1: Yani bu iki tarafında fayda sağladığı bir ortak yaşam durumudur.
0: Bu da fındık ağacının meyvelerini yiyordu.
3: Biz de yiyoruz.
0: O zaman seni de yakalamalıyım.
3: Sen de yiyorsun.
0: O zaman beni yakalamayın ya.
5: Zekicim, sincaplar da fındık ağaçları için çok önemlidir. Sincaplar fındıkları yiyerek hayatta kalır. Ama bazen bu aldıkları fındıkları toprağa gömerler ve unuturlar. O unutulan fındıklar da çimlenir, büyür ve fındık ağacı olur. Böylece fındık ağaçlarının sayısı artar.
1: Bu ormandaki fındıkların bir kısmı sincapların ektiği fındıklardır. Onlar olmasa biz de bu fındıkları yiyemezdik.
2: Allah kainatta her varlığa bir görev yüklemiştir. Böylece her şey bir düzen içinde ilerler. Sincapları ya da arıları yok edersen kainatın düzeni bozulur.
0: Şimdi şöyle, ben kaçtıktan sonra serbest bırakın bunları, olur mu?

0: Oh, aman.
1: Ne oldu dayı?
2: Yeterince hızlı koşamadın mı?
0: Hayır, siz erken bıraktınız hayvanları. Onlar da laftan anlamıyorlar ki. Yanlış anladım diyorum. Hala üstüme geliyorlar. Ay.
2: Al oğlum, iyi gelir.
0: Sağ ol anne. Oh, ay. Parazit yaşamlar. Çok zararlı, çok zararlı. İki tarafta mutluysa pek yararlı, pek yararlı. Güzel tatlı çocuklar. Kimseye yük olmayın sincapları, arıları. Kafeslere kapatmayın. Doğadaki

0: Usta, ben anlamadım usta. Bu kalasları niye böyle kesiyoruz?
1: Kümes yapacağız ya garip.
0: Tamam da neden böyle kesiyoruz?
1: Kümesi yapabilmek için böyle küçük parçalara ihtiyacımız var.
0: Usta, bunları kesmeden çerçeve yapıp çaksak bu parçalar pek küçük olacak gibi. Ben daha evvel çok kümes yapmıştım. İstersen bırak ben halledeyim ha?
1: Yok yok garip, sen bana bırak.
0: Peki usta, sen bilirsin.
1: Ben kümesi yaparım, sen de bahçe işlerini hallet. İş bölümü yapıp işleri hızlandıralım.
0: Tamam usta.
1: Şimdi bunları birbirine çaksak, şunları da birbirine çaksak, şunları köşelere koysak, şunları da çatı yapsak.
2: Olacak gibi mi baba?

0: Şey... Olacak tabii oğlum. Neden olmasın?
1: Acaba kümesi Garip abi yapsa da biz seninle bahçeyi mi halletsek?
0: Yok oğlum, ne gerek var? Bak görürsün, çok güzel olacak. Çünkü olmaması için bir neden yok. Var mı? Ben göremiyorum.
2: Emek ister yaşamak, alın teriyle çalışmak, hakkın ile kazanmak nasip olsun bizlere. Öğrenciler dersine, anne baba işlere, hak için mücadele göstermeliyiz bizler. Her işin bir ehli var, bul işini ona ver, hak da bunu öğütler, tutmalıyız bizler de. Öğrenciler dersine, anne baba işlere, hak için mücadele göstermeliyiz bizler.
0: Ta ta ta tam! İşte yeni tavuk kulübemiz.
1: Peki içine nereden girecekler baba?
0: İçine mi? Peki içine girmeyi verseler ne olur?
1: Babacığım, içine girmedikten sonra tavuklar kümesi ne yapsın?
0: Turistik gezi düzenlerler belki.
1: Baba, istersen Garip abiden yardım isteyelim.
0: Yok yok oğlum. Ben testereyle küçük bir kapı açarım şuraya. Olur biter. Kapıyı unutmuş olabiliriz ama bu dert değil Sefa. Bir kümeste bakılması gereken ilk şey nedir biliyor musun oğlum? Sağlamlığı. Eğer kümesin sağlamsa gerisi teferruattır demiş atalarımız.
1: Hiç duymamıştım.
0: Ben de duymamıştım ama illa demiştir birileri. Bizim kümesimiz de sapasağlam olduğuna göre...
1: Aa. Baba, bir dokundun yıkıldı.
0: Evet, neden öyle oldu?
3: Bayağı sağlamdı halbuki.
0: Neyse ama her şeyde bir hayır var demişler. Bak artık tavuklar kümese nereden girecek derdimiz kalmadı. İstedikleri yerden girebilirler.

0: ahali, Heybeli Tiyatro köyümüze gelmiştir. Duyduk duymadık demeyin.
1: Evet, oynanmasını istediğiniz konuyu atın Heybe'ye. Hangi konu çıkarsa o gelsin sahneye. Bakalım bugünün konusu neymiş? İşi ehline vermek. Harika. Günümüzün konusu bu oldu.
2: Evet Abidin Usta. Yıllar var ki sen bizim emektar çobanımızsın. Koyunlarımıza, kuzularımıza baktın. Her birini tek tek tanırsın. Hasta mı, sağlıklı mı gözüne baktığında anlarsın.
1: Teveccühünüz efendim.
2: Yok yok, doğruya doğru. Sen tecrübeli, deneyimli bir çobansın. Şimdi söyle bakalım, bu sene bize çobanlık etmek için kaç para istersin?
1: 10 para isterim efendim.
2: Ney? 10 para mı? Çok değil mi Abidin efendi?
1: Allah sizi inandırsın ki hakkı bu kadardır efendim.
3: Peki Abidin efendi, ben sana haber vereceğim.
2: Evet Sefa oğul, duydum ki iş ararmışsın ha?
4: Evet efendim.
2: Ne iş yaparsın sen?
4: Ne iş olursa yaparım efendim.
2: Çobanlık yapar mısın?
4: Yaparım efendim.
2: Daha evvel hiç yaptın mı? Zorluğunu bilir misin? Hakkını verebilir, üstesinden gelebilir misin?
4: Gelirim beyim, ne olacak? 2 koyun da güdemeyeceksek.
2: Peki, kaç para istersin bu iş için?
4: 5 para.
2: 5 para mı? Abidin efendinin yarı parasını istedi. Peki o halde, verdim gitti işi sana.
4: Oğlum, çobanlık işini Abidin efendiye vermemek doğru mu sence?
2: Doğru ana, doğru. Sefa'nın istediği fiyatın 2 katını istedi.
4: Ama Abidin efendi yıllardır yapar bu işi. İşin ehlidir.
2: Anacığım, Abidin efendi de bu işi annesinin karnında öğrenmedi ya. O da yapa yapa öğrendi. Sefa da öğrenir, sen merak etme.
4: Keşke evvela Abidin efendinin yanına çırak olarak alsaydın Sefa'yı. Sonrasında işi öğrenip ehlileşince teslim etseydin sürüyü.
2: Anacığım sen tasalanma.
4: Canım koyun gütmekte ne var? Çocuklar bile yapar bu işi. Otlarını yiyecekler, gerisin geri döneceğiz köye. Aman diyeyim o tarafa gitmeyin koyunlar. Kime diyorum, orası kayalık. Koyunlar, rica etsem bu tarafa gelir misiniz? Ama bakın böyle olmaz. İlla sert mi konuşayım? Peki, bunu siz istediniz. Koyunlar, derhal bu tarafa gelin. Demek bundan da anlamıyorsunuz. Koyunlar, hemen buraya gelmezseniz olacaklardan ben sorumlu değilim.
2: Ne demek koyunların hepsi kayalıklardan aşağı düştü Sefa?
4: Sorma beyim. Ne yaptım ne ettiysem döndüremedim onları kayalıklardan.
5: Kayalıkların oradaki taze otu gördülerse çok zordur onları çevirmek.
4: Evet efendim, sürü mantığı. Biri gitti mi diğerlerini peşinden alıkoymak imkansız.
2: Hiç imkansız olur mu Sefa? Seni ne diye diktik çoban olarak başlarına? Çobanın işi bu, onları oradan döndürmek.
4: Ama efendim ne yaptıysam kâr etmedi ki. Tatlı dille söyledim, anlamadılar. Rica ettim, olmadı. Kızdım, sesimi yükselttim, bana mısın demediler. Emrettim, ona bile kulak asmadılar.
2: Sefa, ben sana ne diyeyim?
5: Hiçbir şey deme oğul. Sefa, sen gidebilirsin evladım.
2: Ne demek gidebilir anne? Neden gönderdin Sefa'yı?
5: Ortada bir suçlu varsa o sensin de ondan.
2: Ben mi? Neden?
5: 3 kuruş daha hesapla diye İşi ehli olmayan birine sen verdin evladım. Yüce Allah bizlere işi ehline veriniz diye öğütlemiştir. İşten anlamayan kişi ne kadar iyi niyetli olursa olsun nafile. 3 kuruş kar edeceğim derken temelli zarar edersin.
2: Doğru diyorsun anne. 5 para daha fazla verip Abidin Efendi'yi çoban yapsaydım bunlar gelmeyecekti başımıza.
5: 1 musibet 1000 nasihatten iyidir oğlum. Bu da sana ders olsun. Bundan böyle işe eline vermen gerektiğini öğrenmiş olursun.

0: Garip, bak ne diyeceğim. Ehliyetim var. Bugün sen kullan düttütü.
1: Ben mi? Sahi mi usta?
0: Elbette ya.
1: Allah! Eksik olma usta, eksik olma!
0: Sen de evlat. Garip.
1: Buyur usta.
0: Bugün oynadığımız oyun bana güzel bir ders oldu. Bugün kümesi ben yapacağım diye gereksiz yere ısrar ettim. Acaba kümesi sen yapsan ben de sana çıraklık etsem olur mu?
1: Aman usta, estağfurullah. Kümesi ben yaparım ama sen çırak olur musun hiç?
0: Olurum tabii ya. Neden olmayayım? Sen bu konuda deneyimlisin. Benim de senden öğrenecek çok şeyim var.
2: Kümes yapıyorsak mutlaka bir kapı koymamız gerektiği gibi değil mi baba?
0: Aynen öyle oğlum.

0: Dayıcım, bunu tamir edebileceğine emin misin?
1: Heh, Zeki'nin elinden hiçbir makine kurtulamaz. Tabii.
2: Dayı, bu vidalavı takmayı unuttun.
1: Oo. Yok canım, onları fazladan takmışlardır radyoya. Gerek yok, vida israfı olur tabii.
2: Emin misin?
1: Evet. Hı? Uzatmayalım.
0: Dayı, dedemin radyosuydu.
1: Hadi ya. Aman canım, bu devirde radyo mu kaldı?

0: Kimse radyo dinlemiyor zaten. Müzikleri de çok kötüydü. Duydunuz. Siz babama söylemeyin. Ben yeni bir radyo alır veririm babama. Tabii.
1: Abla, ben çok acıktım.
2: Biraz daha sabret Yavuz. Annem gelince yardım ederiz. Hemen sofrayı hazırlarız.
0: Oo, ablam yok mu?
3: Alışverişe gitti.
0: Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Düşündüğünüz şeye bakın. Bu evde büyük bir aşçı varken beklemeye ne gerek var?
2: Kimmiş o büyük aşçı?
1: Anneanne mi?
0: Hayır. Hı?
3: Babam?
0: Hayır.
2: Aa, dedem mi?
0: Hayır.
1: Gümbele.
0: Hayır, hayır, hayır. Köpeği bile soydunuz. Ben ya. Tabii ki ben.
2: Dayıcığım, bu konudan emin miyiz?
0: Tabii ki. Ben İtalya'dayken...
3: Dedem olsaydı kesin sorardı. Şimdi ben onun yerine soruyorum. Neredeyken, neredeyken?
0: Tamam canım. İtalyan restoranında çalışırken.
2: Sen İtalyan restoranında mı çalışıyordun?
0: Yani tam sayılmaz.
1: Nasıl yani?
0: İtalyan restoranının karşısındaki çayçıda çalışıyordum. Öyle uzaktan bakarak çok güzel spagetti yapmayı öğrendim. Tabii.
2: Bize spagetti yapmazsan sevinirim. Ayrıca biz ona çubuk makarna diyoruz.
0: Tamam. Ben de çubuk makarna diyorum zaten. Neyse, ne diyorduk? Ayıp ettin Zeynep'ciğim. Tabii ki yaparım. Hadi gelin.
1: Geliyorum.
0: İşte hazır. Afiyet olsun.
1: Nasıl yiyeceğiz bunu?
0: Kaşıklayın gitsin.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dayıcığım, bunu da uzaktan yanlış görmüş olabilir misin? Biraz kayış gibi olmuş da. Bir de kaşık yerine çatal mı denesek, ne dersin?
0: Alın bakalım. Çatalı döndürerek yiyeceksiniz. Tabii.
2: Yine de tekniğini bilmek lazım demek ki.
0: Tam adamını buldunuz yeğenim. Ben çubuk makarna yeme şampiyonuyum. Tabii.
1: Öyle bir yarışma mı bu?
0: Yok aslında.
3: Allah Allah. Nasıl şampiyon oldun o zaman?
0: Rüyamda oldum. Ama gerçekten olsa yine şampiyon ben olurdum. Tabii. Çek çek. Doğru. İnsanlığın en büyük problemine çözüm buldum. Tabii.
2: İnsanlığın en büyük problemi mi?
0: Evet.
2: Neymiş o?
0: Çubuk makarna yiyememek. Tabii. Artık Zeki Getti sayesinde herkes çubuk makarna yiyebilecek. Çocuklar aç kalmayacak. Anneler yorulmayacak. Tabii.
3: Zeki Getti mi?
0: Evet. Zeki'nin spagetti yeme makinesi.
2: Dur ben söyleyeyim. Zeki'nin zekisi, spagettinin de gettisi.
0: Daha yani değil mi?
1: Ben deseydim olmaz derdin ama.
0: Gelin bakalım insanlığı bir dertten daha kurtaralım. Robot kol. Matkap. Çatal. İşte oldu. Makarnayı alayım. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Oh!

0: Maşallah, pek lezzetli olmuş. İcat da harika.
1: Oha! Dayıcım, bu hızla yemek mi yenir?
2: İkinci lokma gelene kadar insan tekrar acıkır. Ben bile daha hızlı yedim.
3: Hiç de bile. Hı? Ben daha sağlıklı diye yavaş yemeyi ayarladım. Tabii.
1: Yani istesem daha hızlı da yapabilirim diyorsun.
3: Tabii ki. Zeki Cetti her hızda çalışır. Hı. Şimdi izleyin.
4: Güzelmiş.
3: Maşallah, harika bir mantilatör yaptım. Artık yaz aylarında ölmek yok.
2: Metal kokusu olmasa fena fikir değil aslında.
4: Annem geldi.
1: Yaşasın, kurtuldum.
2: Ben anneme yardım edeyim.
4: Ben de.
3: Dur bakayım. Gören de bir kazan makarna yemediler sanır. Pervane de harika oldu ha. Canım benim.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Mis gibi kokuyor.
1: Ihlamur.
0: Doğru, ıhlamur kokusu. Sen de aldın mı kokuyu Zemzem? Baba, baba, Zemzem yok. Ay.
2: Sepete iyice baktın mı?
0: Yok baba. Zemzem neredesin? Ne yapacağız baba?
2: Bulacağız oğlum, endişelenme.
0: Zemzem.
2: Zemzem.
0: Of, kaç saattir arıyoruz. Hiçbir yerde yok. Başına bir şey gelmiş olmasın.
2: İyi düşün, iyi olsun. Zemzem.
0: Zemzem. Zemzem.
2: Zemzem'i bulalım derken kaybolduk galiba.
0: Ah Zemzem, ah. Zemzem. Zemzem. Of.
2: Ah oğlum, bu kadar telaşlanma. Biz bulamazsak o bizi bulur.
0: Belki de bir yere çarptı, kanadı kırıldı.
3: Tarçın, yardım et. Buraya sıkıştılar.
0: Baba, Zemzem orada mı yoksa?
2: Sakin ol, gidip bakarız.
3: Tarçın dur, ben çıkarırım.
0: Aa, Zemzem değilmiş.
2: Baksana, yardıma ihtiyacı var. Merhaba delikanlı, sana yardım edeyim.
3: Teşekkür ederim amca.
2: Rica ederim, ne demek?
0: Zemzem, Zemzem neredesin?
2: Biz de kuşumuz Zemzem'i arıyorduk. Birden yolu şaşırıp buralara geldik.
3: Demek ondan şaşkın şaşkın etrafa bakıp duruyorsun.
0: Zemzem benim en yakın arkadaşım.
3: Seni çok iyi anlıyorum. Tarçın da benim en yakın arkadaşım. İnşallah bulursun Zemzem'i.
0: İnşallah. Bu arada benim adım Murat. Babam Abdullah.
3: Memnun oldum. Ben de Mete. Ha? Onlar da mı gelsin? Tarçın sizin de bizimle gelmenizi istiyor.
0: Biz gelemeyiz. Zemzem'i bulmalıyız, değil mi baba?
2: Yani aslında...
3: Köylülerle fidan dikiyoruz. Belki Zemzem'i gören birileri vardır.
0: O zaman gidip soralım baba.
2: Tamam oğlum, iyi olur diyecektim ben de.
4: Demek kutsal topraklara gidiyorsunuz.
2: İnşallah teyze.
3: Babaanne, biliyor musun? Murat'ın kuşu kaybolmuş.
4: Öyle mi? Yapabileceğimiz bir şey var mı Murat'cığım? Ah canım, üzülme. Senin olan sana geri döner.
2: Hay ağzına sağlık teyze. Ne güzel dedin.
4: Kuşun için dua edelim. Tez zamanda bulunur inşallah.
0: İnşallah teyzeciğim.
4: İsterseniz beraber fidan dikelim. Sizin için de bir değişiklik olur. Ne dersiniz? Hem bizim de yardıma ihtiyacımız var.
2: Olur tabii. Seve seve yardım ederiz.
0: Burada hurma yetişir mi?
4: Yok oğlum, burada hurma yetişmez.
0: Keşke yetişseymiş.
4: Keşke. Ama sen kutsal topraklara gidince bana acve hurmasından getirirsin herhalde.
0: Acve hurması mı? O da ne?
4: Peygamber Efendimizin diktiği hurma.
0: Öyle mi? Getiririm tabii.
3: Babaannem hurmaların çekirdeklerini bile saklar.
0: Neden peki?
3: Saygıdan, değil mi babaanne?
4: Kutsal topraklardan gelen her şey benim için çok değerlidir de ondan.
0: O zaman size acve hurması getireceğim. Zemzem! Zemzem! Yok, bunlar Zemzem değil. Sen Zemzem'i gördün mü? Bulacağım seni Zemzem. Gerekirse kuş olup uçacağım ama seni bulacağım.
4: Sağ ol evladım, çok yoruldum.
2: Siz de sağ olun teyze, lafı bile olmaz.
4: Siz bize yardım ettiniz, Allah da size yardım etsin. Sizi darda koymasın.
2: Amin teyzeciğim, amin. Oo, akşam olmuş. Murat, hadi gidelim.
0: Zemzem'i bulmadan hiçbir yere gidemeyiz baba.
4: O zaman bu gece bizim misafirimiz olun. Sabah ola, hayrola.
0: Allah'ım, Zemzem'i bütün kötülüklerden koru. Onun yardımcısı ol. Bir an önce kavuşmamız için bize yardım et. Amin.
2: Amin. Oğlum, bugün fidan dikmeye yardım ettiğimiz için çok dua aldık. İyilik eden iyilik bulur demişler.
0: Zemzem'i bulmadan yola nasıl devam edeceğiz?
2: Allah'ın izniyle bulacağız.
0: İnşallah baba.
2: Yorucu bir gündü. Artık uyuyalım.
3: Hı? Murat, sanırım Tarçın sana bir şey göstermek istiyor.
0: Geliyorum. Zemzem'in sesi bu.
3: Nereden geliyor?
0: Zemzem? Zemzem! Neredesin?
3: Zemzem Kabe'de değil mi? Sahi, siz burada neyi arıyorsunuz? Arkadaşım Murat'ın kuşu kayboldu. Hı? İsmi de Zemzem. Onu arıyoruz. Kolay gelsin. Bulursunuz inşallah.
0: Aa, işte orada. Kafesin içinde.
3: Yanılıyorsun. Bu benim kuşum Cimcik.
0: Cimcik mi? Onun adı Zemzem.
3: Ben buldum onu. Benim kuşum. Adı da Cimcik.
0: Hayır. Ben kuşumu tanımaz mıyım? Zemzem bu. Hı. Kaybolmuştu. Demek ki sen bulmuşsun.
3: Madem senin kuşun, ispat et o zaman.
0: Ben, babam ve Zemzem birlikte hac yolculuğuna çıktık. Bu köyün yoluna geldiğimizde Zemzem aniden ortadan kayboldu.
3: Yani?
0: Yani dünden beri her yerde onu arıyorum.
3: Peki senin doğru söylediğini nereden bileceğim?
0: Ben yalan söylemem.
3: Ben de.
0: Oo, ne yapacağız Mete? Sen bir şey düşün lütfen.
3: Ne yapsak? Tamam. Bu işi nasıl çözeceğimizi buldum. Şimdi kafesi açacağım. Kuş kime giderse sahibi o demektir. Anlaştık mı?
0: Anlaştık. Ben hazırım.
3: Ben de hazırım.
0: Zemzem, seni çok özledim.
3: Senin kuşunmuş gerçekten.
0: Sana söylemiştim kaybolduğunu.
3: Ben de bir günde ona bağlandım. Onun için sana vermek istemedim. Kusura bakma.
0: Sen de kusura bakma. Seni üzmüş olabilirim. Dünden beri Zemzem'i aramaktan harap oldum.
3: Cimcik, pardon Zemzemcik. Beni unutma olur mu? Bu kuş sesini siz de duydunuz mu?
0: Evet, sanki bizden yardım istiyor gibi.
3: Ses şu taraftan geliyor. Hadi gidip bakalım. Orada işte.
0: Aa, ayağına bir şey yapışmış galiba.
3: Sakız bu.
0: Aa.
3: Sakız mı? Evet, sakız. Her gün mutlaka yerdeki çöplere takılan bir hayvanla karşılaşıyorum. En çok da ayağına sakız takılan kuşlarla.
0: Sakin ol güzel kuş. Şimdi kurtulacaksın.
3: Sakızların kuşlara zarar verdiğini bilmiyordum.
0: Bazen bu dünyayı onlarla paylaştığımızı unutuyoruz gerçekten.
3: İşte oldu. Kurtuldun sarı leblebi.
0: Ne kadar mutlular baksana.
3: Allah razı olsun senden. Çok büyük bir iyilik yaptın. Sahi ismini sormayı unuttuk. Adın ne?
1: Adım Hayri.
0: Tanıştığımıza çok memnun olduk Hayri. Aa, Hayri, sarı kuş senin omzuna kondu.
3: Cimcik gitti, sarı leblebi geldi.
0: Artık yola çıkabiliriz.
3: Sizi tanıdığım için çok mutlu oldum.
0: Ben de çok mutlu oldum. Tarçın, Zemzem'i bulduğun için sana da çok teşekkür ederim.
4: Yolunuz açık olsun.
2: Her şey için teşekkürler.
0: Zemzem nerede? Zemzem!
2: Zemzem de geldiğine göre artık yola çıkabiliriz.

Merak etme Tilki. Kurye atlı Tilki.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Söz verdiğim gibi bebek mobilyalarını tamamlayacağım Cemre. Ama sen de benim alanıma girmeyeceksin. Anlaşıldı mı?
1: Bebeğim Erik Altı Mahallesi'nde yaşıyor abi. Verandaya taşınmayı hiç düşünmüyor. Merak etme.
0: Ah, tabii canım. Orada mis gibi erik dallarının altında keyif yapacaksınız. Oh, gel keyfim gel.
1: Oh, keyfim geldi bile. Biliyor musun abi? Bebeğimle çay saatinde çiçeklerin dökülmesini planlıyorum.
0: Hı? O gördüğün çiçekler süs değil Cemre.
1: Meyve onlar. Erik olacaklar biliyorum. Dedeme sordum. Dökülme zamanı geldiği için sorun olmazmış.
0: Hmm, tamam o zaman. Çiçekleri nasıl dökmeyi düşünüyorsun?
1: Çiçekleri senin dökmeni düşünüyorum abi.

0: Pekala canımın içi. Şimdi bırakalım da kurusun.
1: Bırakmayalım, üfleyelim kurusun.
0: Aa, Cemre üflemekle kurumaz o. Sen bu arada bebeğinle ilgilen. Seni özlemiştir.
1: Ah yavrum, sen beni mi özledin? Seni çok ikmal ettim değil mi? Ay, ihmal ettim. Annesinin bir tanesi. Güzel yavrum. Kurumuş, yaşasın. Kurumuş abi.
0: İyi, getir bakalım. Yatak hazır mı? İşte oldu.
1: Hem de nasıl oldu?
0: Bebek nerede? Bebek ne zamandan beri orada?
1: Aa, sen oraya nasıl geldin? Seni gidi yaramaz.
0: Ah Cemre, bebeğin de hiç laftan anlamıyor değil mi? Kime benzemiş acaba?
1: O da seni izlemeyi seviyor abi.
0: Oh, tam hesapladığım gibi. Yatak örtüsünü ver bakalım, üşümesin yavrucuk.
1: Ah abi, bebeğim üşümez ki. Oyuncak o.
0: Ne bileyim, o örtüyü yatak örtüsü sandım.
1: Sofra örtüsü o. Erik çiçekleri yerken ağacın altına sereceğim. Çiçekler kirlenmeden toplayıp anneme vereceğim.
0: Annem ne yapacak ki çiçekleri?
1: Pastayı süsleyecek.
0: Hangi pastayı?
1: Bebeğimin doğum günü pastasını. Şimdi uyku zamanı. Uyanınca tekrar oynayacağız, merak etme. Çay saati.
0: Vakit ne çabuk geçti.
1: Oyuncaktan vakit bu abi. Ben ayarlıyorum. Bak, uykusunu almış bile. Buyursunlar efendim. Bir fincan çay almaz mısınız? İçtim bile.
0: Ama daha içmemiştim.
1: Oyuncuktan içmişsin işte abi.
0: Al o zaman. Sana oyuncuktan çiçek yağdırdım.
1: Hani nerede?
0: Oyuncuktan yağdırmıştım işte.
1: Keyfim gitti. Gitti. Bütün keyfim gitti. La la la la la. La la la la la. La la la la la la la. Yeter abi, çiçek yağdırma artık.
0: Ben yağdırmıyorum canımın içi, rüzgar savuruyor çiçekleri.
1: Tamam abi, oyun oynuyorum burada, meşgul etme beni. Aa, neden ağlıyorsun yavrum? Aa, neden ağlıyorsun Cemre? Yağmur yağıyor, eyvah. Abi, abi, verandaya gelebilir miyim? Yağmur yağıyor.
0: İşim var Cemre, ıslanmadan eve git.
1: Ama daha oyunum bitmedi. Ne olur ben de verandaya gelsem, ne olur.
0: Olmaz Cemre, istediğin her şeyi yaptım. Şimdi beni rahat bırak.
1: Ama ben seni misafir ettim. Sen de beni misafir et, ne olur.
0: Olmaz dedim ya.
1: Ben de misafir olmak istiyorum. Hiç misafir olmadım. Lütfen abi, lütfen.
2: Çelebi, ne yapıyorsun evladım? Kardeşin ıslanıyor. Onu da alsana verandaya.
0: Eve gitsin, ıslanmasın. Ben onun istediği her şeyi yaptım. O da verandaya gelmeyeceğine söz verdi.
2: Kardeşin acil oldu Çelebi. Sen ona ensar olmayacak mısın?
0: Misafir mi demek istedin dede?
1: Evet, misafir olduk biz. Ay, ne güzel bir misafirlik.
0: Ensar mı olacağım?
2: Elbette, sana bu yakışır.
0: Ensar ne demek dede?
2: Peygamber Efendimizin diğer mümin dostlarıyla Mekke'de Medine'ye hicret, yani göç ettiğini biliyorsun değil mi?
0: Elbette dede. Medine'deki mümin dostları da onları misafir etmişti.
2: İşte göç edenlere muhacir, onları misafir edenlere de ensar

0: evladım.
1: Ya ne güzel. Benim evim senin evin Cemre. İstediğin kadar oynayabilirsin burada.
2: Teşekkür ederim abi.
0: O güzel insanlardan biri çok yakınımızda. Ha? Biliyor musun? Aa,
1: nasıl yani? Nerede?
0: Ebu Eyüp El Ensari. Ensardan Ebu Eyüp İstanbul'da. Aa. Eyüp'te.
1: Eyüp adı da oradan mı geliyor?
0: Doğru bildin.
1: Gidelim dede. Ziyaret edelim.
0: Gidelim.

0: Dede, biz zamanda yolculuk mu yaptık?
1: Sen Peygamber Efendimiz zamanında yaşamış Ebu Eyyub El Ensari'nin nasıl olup da İstanbul'da bulunduğunu anlayamadın, değil mi?
0: Evet dede.
1: İstanbul'un Müslümanlar tarafından ilk kez ne zaman kuşatıldığını biliyor musun evlat?
0: Sultan Fatih'ten önce kuşatan olmuş mu?
1: Elbette. Emeviler zamanında 7. yüzyılda İstanbul ilk defa Müslümanlar tarafından kuşatıldı ancak fethedilemedi. İşte Ebu Eyyub da bu kuşatmaya katılan sahabelerden biri.
0: Peki neden burada kalmış? Çok mu sevmiş İstanbul'u?
1: Ebu Eyyub kuşatma sırasında vefat ettiği için memleketine dönememiş ve burada defnedilmiş.
0: Hem peygamberimize dost olmuş hem de Sultan Fatih'e yol göstermiş.
1: Hay yaşa.
0: Çınara bak dede. Ne kadar da büyük.
1: Dikkatin fevkalade. Bu çınarı kimin diktirdiğini biliyor musun? Ha?
0: Kim diktirmiş?
1: Akşemseddin.
0: Sultan Fatih'in hocası.
1: Sultan Fatih kuşatma için şehre geldiğinde Akşemseddin gördüğü bir rüya üzerine bu semte gelir. Bu civarda bir ışık fark edip çınarları sahabenin kabrinin yerini belirlemek için diktirir. Çınarların arasını kazdıklarında bir mezar taşına rastlarlar ve bunun kuşatma sırasında vefat eden Ebu Eyyub El Ensari'nin mezar taşı olduğuna hükmederler.
0: Aman Allah'ım, ne güzel.
1: Tabii çınarlardan yalnızca biri günümüze ulaşmış. Gördüğün gibi.
0: Şimdi şu çitten atlayıp şu çınara sarılmak isterdim ama kollarım yetmez.
1: İlahi çocuk.
0: Dede, bu çini panolar muhteşem.
1: Öyle sahiden. Türbe ve cami Sultan Fatih tarafından 1458'de yaptırılmış. 1766'daki depremde hasar gören cami sonradan yenilenmiş.
0: Gelelim Ebu Eyyub'un ensarlığına.
1: Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde orada bulunan müminlerden her biri onu misafir etmek için can atıyordu. Ancak Peygamberimiz de kimseyi incitmek istemiyordu. Devesi nerede çökerse orada misafir olacağını söyledi.
0: Vay, çok heyecanlı.
1: Sen bir de sahabenin heyecanını düşün. Deve Ebu Eyyub'un evinin önünde çökünce dünyalar onun oldu.
0: Ben olsam o deveye altın yular takardım.
1: Ay yaşa. Peygamberimiz Ebu Eyyub'un evinde 7 ay misafir kaldı. O ev bir mektep oldu. Peygamberimiz orada müminlere sohbet ve nasihatte bulundu. Fakir muhacirlere orada yiyecek verdi. Ve kendisine sunulan hediyeleri de orada fakirlere dağıttı.
0: Ne güzel.
1: Gel bir selam verelim. El-Fatiha.
0: Dede.
1: Söyle evlat.
0: Şimdi biz de ensar sayılırız öyle değil mi? Ebu Eyyub da bizim şehrimize göç etmiş yani muhacir olmuş. Biz de onu misafir ettiğimiz için ensar sayılırız.
1: İnşallah evlat, inşallah.

0: Bak böyle daha güzel. İşte bitti. Dur, korkma, çekil, dur bir dakika. Evim bozulmuş. Baştan başlayalım diyorsun. Fırtına çıkacak gibi görünüyor ama. Bence önce şu dümeni bir kıralım. Havanın daha yumuşak olduğu bir yere. Sonrası Allah kerim.
1: Cik.
0: Nadir dostum, ev bekler, masal beklemez.

Bir fikir geldi aklıma. Koş hadi. Bir varmış, bir yokmuş. Ormanların birinde bir kanguru ailesi yaşarmış yavrularıyla birlikte. Bay Kangu'ymuş evin babasının ismi de. Nasıl biriymiş bu Bay Kangu diye sorarsan nadir kuşum, çok ama çok yardımsevermiş. Hastalanana çorba yaparmış, yiyeceklerin azaldığı kış mevsiminde yiyeceği bitene yemeğini paylaşarak destek olurmuş. Bunların hiçbirisini de karşılık bekleyerek yapmazmış. İyi kalpli Bay Kangu'nun ailesiyle yaşadığı ev pek eskiymiş. Yenisi acilen gerekliymiş. Herkesin de başka bir beklentisi varmış bu yeni evden. Yavru kanguru istiyormuş ki geniş mi geniş bir odası olsun. Orada oyunlar oynayıp dursun. Bayan Kangu ise güzel bir balkon istiyormuş. Şöyle manzaraya karşı kahve içeceği. Bay Kangu'nun da elbette varmış bir isteği. Ama evi nasıl yapacağı kurcalıyormuş aklını şimdi. Ağaç dallarından mı yapmalı, toprağı mı kazmalı? Kayalıkların oraya ev yapılır mı? Bu düşüncelerle büyük annelerine ziyarete giden yavrularını uğurlamış. Çalışmalara hemen başlamış. Niyeti onlara gelene kadar çok güzel bir ev yapıp sürpriz yapmakmış. Önünde koskoca bir hafta varmış. Bay Kangu ormandan gerekli malzemeleri toplamış. Kuru ağaç dalları evin gövdesini oluşturacakmış. Çatısını da geniş yapraklardan yapacakmış. Ah, görenler nasıl hayran kalacakmış. Odunları hatır hutur kesmiş, tak tak çiviler çakmış. Bay Kangu gece dememiş, gündüz dememiş, günlerce çalışmış didinmiş. Yavrularının gelmesine 2 gün kaldığında ev neredeyse bitmiş. Bay Kangu eserine bakmış, memnuniyetle gülümsemiş. Güzel oldu demiş, çok güzel. İşte gördün nadir kuşum. Evin ufak tefek eksiklerini almak için Bay Kangu alışverişe gitmiş. Peki onca emek verip yaptığı evini döndüğünde yerinde bulabilmiş mi? Öyle bir rüzgar esmiş ki sanki ağaçları kökünden sökecekmiş. Gök gürüldemiş, yağmur sel olup akmış. Bay Kangu'nun yeni evi yerle bir olmuş. Emek verip karşılığını alamamak üzücüymüş. İşin kötü tarafı, çocuklarını arayıp bir sürprizi olduğunu da çoktan söylemiş. Şimdi ne yapacakmış? Ah nadir kuşum, gördün mü uzanan şu dost elini? Tıpkı seninki gibi. Filden sonra zürafa ve tilki de gelmiş. Böyle zor bir günde onu yalnız bırakacak değillermiş. Hele de Bay Kangu gibi her zor anlarında yanında olan dostlarını. El birliğiyle çocuklar gelmeden evi tekrar inşa edeceklermiş. Bay Kangu hiç merak etmemeliymiş. Yardımlaşınca her şey ne de güzelmiş nadir kuşum. Zorluklar beraberce aşılmış. Yardımlaşmanın olduğu yerde işler kolaylaşmış. 2 gün içinde el birliğiyle güzel mi güzel bir ev yapıvermişler. Kanguru ailesi evi çok ama çok beğenmiş. Nadir dostum, iyilik gönülden gelerek yapılınca güzelmiş ve her şeyi de güzelleştirirmiş. Önce o arkadaşlarına iyilik etmiş, sonra arkadaşları ona. Bay Kangu'nun ektiği iyilik tohumları zor zamanında yeşermiş ve yardımına yetişmiş. Bu masal da böylece bitmiş. E hadi şimdi nadir dostu yardım etsin de Mahir de evini bitirsin. Sonra oturup bir güzel seyretsin.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bu sabah biraz mutsuz görünüyorsun. Seni üzen bir şey mi oldu?
1: Bazı kurallar canımı sıkıyor da. Ayşe odanı dağınık bırakma. Ayşe şaraplarını çıkardıktan sonra bir kenara atma. Ayşe dişlerini fırçalamayı unutma. Ayşe ellerini yıkamadan sofraya oturma. Ayşe, Ayşe, Ayşe. Ay çok sıkıldım.
0: Yoksa sen de Amy gibi kuralsız bir dünyada yaşamak mı istiyorsun?
1: Ha? Amy mi? O da kim?
0: Yavru bir kunduz.
1: Kunduzları biliyorum ben. Onlar baraj yapıyorlar. Bana Amy'nin hikayesini anlatır mısın?
0: Elbette anlatırım. Amy ailesiyle bir akarsuyun kenarında yaşarmış. Anne babasının dışarıda olduğu bir gün kardeşine şöyle demiş. Kurallar çok sıkıcı. Kuralsız da yaşayabiliriz pekala. Kuralsız yaşamak kim bilir ne kadar da eğlencelidir.
1: Kardeşi ne demiş peki?
2: Bayılırım eğlenceye. Eğer kuralsız yaşamak eğlenceliyse...

0: Niçin kurallara uyalım ki demiş.
1: Evet, kuralsız yaşamak eğlenceli olabilir.
0: Bakalım da öyle miymiş? Eyme kardeşine annem ve babam gelene kadar kuralsız yaşamaya ne dersin diye sormuş. Kardeşi de ona evet dediğinde...
1: Kuralsız yaşamaya başlamışlar. İyi de ne yapmışlar?
0: Eyme ben şimdi tuvalete gidiyorum. Oradan ellerimi yıkamadan geleceğim demiş ve dediği gibi de yapmış. Sonra da o kirli elleriyle mutfaktan bir şeyler alıp yemeye başlamış.
1: Ay bu çok iğrenç. Kardeş de onun gibi mi yapmış yoksa?
0: Hayır, o temizlik kurallarına uymuş ama daha farklı şeyler denemek istiyormuş.
1: Ne gibi şeyler?
0: Evin içinde ne zaman futbol oynamak istese annesi bu oyun içeride oynanmaz diyormuş.
1: Yoksa evin içinde top mu oynamışlar?
0: Evet, bunun için salonu bir futbol sahası gibi kullanmışlar. Üstelik topu duvardan duvara vurarak gürültü çıkarmışlar.
1: Eyvah! O zaman komşuları rahatsız olmuştur. Sonra bahçedeki kuşlar bu gürültü seslerden çok korkmuştur.
0: Daha başka şeyler de olmuş.
1: Ne gibi şeyler?
0: Vazo gibi bazı eşyaları da kırmışlar.
1: Ortalığı iyice dağıtmışlar yani. Peki oyun bittikten sonra ne yapmışlar?
0: Eymen'in kardeşi bir sandalyeye oturup salonun haline bakmış ve kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş işte demiş. Eyme de ona... Bir de başka oyun oynamayı denesek belki bu sefer eğlenebiliriz deyince iki kardeş saklambaç oynamaya karar vermişler.
1: Ben de arkadaşlarımla bu oyunu oynamayı çok seviyorum. Bu oyunu 5-6 kişiyle oynuyoruz. Önce ebeleşmek için şu tekerlemeyi söylüyoruz. Eveleme, develeme, deve kuşu kovalama. Çengi çember, mis güember. Sazı tuzu berber kızı. Ne gün geldin, yazın geldim. Yazılalım bir tahtaya dizilelim. Encik mencik sen dur sen çık. Sonra seçilen ebe gözlerini kapatıp yüksek sesle saymaya başlar. Birlikte sayalım mı?
0: Olur.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sayma bitince ebe gözlerini açar ve saklanan oyuncuları aramaya başlar. Gördüğü oyuncudan önce kaleye, yani gözlerini yumup saydığı yere gelir. Sobe diyerek elini oraya vurur. Böylece vurduğu oyuncu oyundan çıkmış sayılır. Eğer oyuncu kaleye ebeden önce gelirse o oyunda kalmış olur. En sonunda oyundan çıkanlar ile oyuna devam edenler bir yana ayrılır. Ebe oyundan çıkanların içinden bir ebe seçer ve böylelikle oyun yeniden devam eder.
0: Ne güzel anlattın.
1: Peki hikayede kim ebe olmuş?
0: Eyme ebe olmuş. Ve gözlerini kapamadığı için de kardeşinin nereye saklandığını görmüş. Onu hemen sobelemiş.
1: Ama böyle saklambaç oynanmaz ki.
0: Eymen'in kardeşi de senin gibi söylemiş. Ayrıca unuttun galiba bu oyunda ebenin gözlerine yumması gerekir. Sakın bu kuralı unuttuğunu söyleme demiş.
1: Herhalde Eymen de aynen şöyle demiştir. Kural mı? O da ne?
0: Nasıl da bildin?
1: Ben bu kuralsızlıktan sıkıldım ama. Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.
0: Eyme ile kardeşi de sıkılmışlar. Önce lavaboya gidip ellerini güzelce yıkamışlar. Sonra da futbol oynarken dağıttıkları eşyaları tekrar yerlerine koymuşlar.
1: Peki kurallar geri gelmiş mi?
0: Kuralların bir yere gittiği yok ki. Hayatımızı kolaylaştıran kurallar zaten hep vardı. Eyme ile kardeşi kısa süreliğine onları yok saymıştı. Hem biliyor musun?
1: Neyi?
0: Tıpkı insanların koymuş olduğu kurallar gibi Yüce Allah'ın da uymamızı istediği bazı kurallar yani sınırlar vardır.
1: Örneğin doğru sözlü olmak ve kendine ait olmayan şeyleri kullanmak için izin istemek gibi.
0: Bu kuralı kimden öğrendin?
1: Tabii ki annemden öğrendim. Peki daha sonra ne olmuş?
0: Eyme ile kardeşi oturmuşlar ve toplum içinde uymaları gereken başlıca kurallar hakkında konuşmaya başlamışlar.
1: Hı? Başlıca derken kuralların bir de başı başkanı mı var?
0: Başlıca demek önceliği ve önemi olan demektir. Mesela toplu taşıma araçlarından biriyle yolculuk yapıyorsun.
1: Otobüs, minibüs, vapur gibi.
0: Aynen öyle. Bu toplu taşıma araçlarında uymamız gereken başlıklar.

0: başlıca kurallardan biri de
1: yaşlı, hamile ve engellilere yer vermektir. Bunu da okulda öğrenmiştim.
0: Aferin sana. Her geçen gün bilgi ve görgünü arttırıyorsun. Yine de bazı kuralların önemini anlamakta güçlük çekiyorsun galiba.
1: Artık böyle düşünmüyorum.
2: Ayşe, sofra hazır kızım.
1: Birazdan geliyorum anne.
2: Sofraya oturmadan önce
1: elimi yüzümü bir güzel yıkayacağım. Sonra da sana sarılıp yanaklarından öpeceğim.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilgilin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Selamun aleyküm Arif baba.
1: Hayırlı sabahlar.
2: Ve aleyküm selam. Maşallah neşeniz yerinde.
1: Nasıl olmasın Arif baba? Hava güzel, şehir güzel, sevdiklerimiz yanımızda. Daha ne olsun?
0: Bir de bazıları sorduğu bilmecenin cevabını unutursa... Ne? Yalan mı?
1: Ne var unuttuysam? Akşam dergiden tekrar bakarsana söylerim.
2: Hay siz çok yaşayın he mi?
0: Bize diyorsun ama senin de neşen yerinde Arif baba.
2: Çok şükür. Baktım hava güzel. Bizim emektarı temizledim. Tellerini yeniledim. Elimden geldiğince biraz tıngırdattım. Hem bana hem gelen geçene neşe oldu.
1: Tüh, görüyor musun Ali? Biz hariç herkes konsere yetişmiş.
0: Bu sefer de başkaları mutlu olsun. Biz nasılsa hep buradayız.
2: Ne güzel dedin Ali. İnsan başkalarının mutluluğuyla da mutlu olmalı. Gelin bakalım. Bugün işimiz bu.

0: Kolum uzamış olabilir.
1: Abartma. Merdivenden şuraya kadar taşıdın. Ben iki kat indirdim.
2: Tamam. Gazanfer'den çıkıp sana gelecekler. Ben konuştum Gazanfer'le. Yok. Telaş etme. Hemen gelemezler. İlk bulmaca biraz oyalar onları. Sen dediğim gibi hazırlığını yaparsın. Tamam. Tamam. Hadi Allah'a emanet. Heh, tam zamanında. Alın bakalım, bunlar sizin.
1: Hı? Bunlar ne?
2: Uçurtma. Hazır hava da güzel, çıkıp biraz uçurursunuz.
0: Hey, sağ ol Arif baba.
2: Yolda bizim aktara uğrayın, olur mu? Oradan aldığınızı da Gazanfer'e bırakırsınız.
1: Olur. Bunlar ne olacak?
2: Onları bana bırakın. Hadi, uçurtmalar beklemez.
1: Büyüksün Arif baba.
3: Açılın, göklerin hakimi geliyor.
0: Rakip saat 12 yönünde. Yakalamak üzereyim.
1: Yakalayacakmış. Anca rüyanda görürsün.
0: Rüya mı gerçek mi birazdan anlarsın.
1: Ne o? Uçağın benzini mi bitti?
0: Konuşana bak. Asıl seninki havası kaçmış lastik gibi. Gözü yerde.
1: Hiç de bile. İpini kısa tutuyorum. Ondan öyle uçuyor.
0: Bu uçtuğu halimi. Ben sürünüyor sandım.
1: Şu haliyle yetişemiyorsun. Bir de uçurayım istersen.
0: Bunu sen istedin Ali.
4: Günah benden gitti. Rakımız, bak burada ne var.
0: Yakala.
1: Rakımız dur, düşeceğiz.
4: Aferin rakımız, oyala onu.
1: Demek tuzak ha?

0: İyi misin?
1: İyiyim. Göründüğünden daha yumuşak bir iniş oldu.
0: Senin için öyle. Ama uçurtma için...
1: Yapma. Gitti canım uçurtma. Yırtılmış. Daha ilk günden ne hale geldi. Arif amca görse ne der?
0: Ne diyecek? Hediye bu. İsteyerek olmadı ya. Yapıştırırız, düzelir.
1: Sahi düzelir mi?
0: Şu aktara uğrayalım. Sonra Gazanfer amcanın orada yeni gibi yaparım ben onu.
1: Hani nerede paket?
0: Ne paketi?
1: Hani Gazanfer amcaya götüreceğimiz.
0: Ah, o mu? İçeride değilmiş.
1: Nasıl içeride değilmiş? İyice baktınız mı? Arif amca boşuna göndermez ki bizi.
0: O anlamda değil. Emanet burada, dışarıdaymış. Bak, bu.
1: Beş torba mı? Hepsini taşıyacak mıyız?
0: Hayır, sadece birini alacağız.
1: Bunlar hafifmiş. Kolay taşırız. Ben üçünü alırım.
0: Sen beni dinlemiyor musun? Birini alacağız diyorum.
1: Neden beş tane o zaman? Hangisini alacağız?
0: İşte onu da biz bulacağız.
1: Ali, yine başladın bulmaca gibi konuşmaya.
0: Bana kızma. Benim değil, Arif amcanın bulmacası. Kese kağıtlarının hepsinde ıhlamur var. Gazanfer amca severmiş. Paketlerden en ağırını bulup ona götüreceğiz.

0: Yani belki de yok, hediye anlaşılmıyor.
1: Elinle anlayamazsın tabii. O yüzden terazi var. Ama sadece iki kere kullanabiliriz.
0: Hepsini sırayla tartıp ağır olanı bulalım işte. Neden iki kere kullanıyoruz?
1: Sence?
0: Arif baba, bu kadar paketi iki kere tartarak ağır olanını nasıl bulacakmışız?
1: İşin inceliği o zaten. Biri hariç paketlerin ağırlıkları eşitmiş. Bizim görevimiz ağır olan tek paketi bulmak. Hadi bakalım, çalıştır kafayı da çözelim bulmacayı.

0: şükür. Hangisiymiş? Yeter, sıkıldım aramaktan.
1: Aramadın ki. Etrafta dolaşıp zaman geçirdin.
0: O sırada düşünüyordum işte.
1: Bak, teraziyi iki kere tartma hakkımız var. Bu ikisini tarttığımızda... ikisi de eşit ağırlıkta.
0: Eyvah, geriye bir hakkımız kaldı.
1: Kalan üç paketten ikisini yine terazide tartıyorum.
0: Al işte, bunlar da eşit. Hafif olanları buldun. Terazi hakkımız da kalmadı.
1: Artık teraziye ihtiyaç yok. Dört paketin ağırlığı eşit olduğuna göre...
0: Ha, son paket ağır olan. Yaşa Ali!

0: Gazanfer amca ıhlamurları görünce ne yaptı?
1: Ağzı kulaklarına dayandı. Çok sevindi. Al, bununla yırtılan yerleri yapıştırırsın.
0: Sen nereye?
1: Gazanfer amca bir şeyler verecekmiş. Dönüşte Ethem amcaya uğrayıp bırakacağız.
0: Bana bak, yine gizemli bulmacalı işlere girmeyelim. Uçurtma uçuracağız.
1: Yok, bir şey demedi. Torbaya koyup geliyorum dedi. Hadi sen Tutkal'la bitir işini. Ama baktım, düz torba işte.
0: Görüyorum, görüyorum ama yine de bir gizem çıkabilir. Hangisi Ethem amcanın, güzelce anladın değil mi?
1: Bu Ethem amcanın, bu da Arif babanın.
0: Torbaları bırakıp hemen çıkıyoruz, tamam mı?
1: Tamam, tamam. Anladık, uçurtma uçuracağız. İstersen dışarıda bekle, ben gireyim.
0: Yok yok, sıkılırım ben burada.
2: Gazanfer yine yaptı yapacağını. Şunun güzelliğine bak. Hey maşallah.
0: Ben sana bir gizem çıkar demiştim.
1: Sanki bilmeceyi ben soruyorum. Şikayet etme de çözmeye çalış.
3: Ne yaptınız? Sesiniz soluğunuz kesildi.
0: Nasıl kesilmesin Ethem amca? 3 kutu bıraktın önümüzde, açmadan içinde ne olduğunu bilmemizi istiyorsun.
3: Hafiye değil misiniz siz?
1: İyi diyorsun Ethem amca ama paketli kutunun içindekini de bilemeyiz değil mi?
3: Bilemeyecek olsanız sormazdık. Arif gitmeden zorlanırlarsa bir ipucu daha ver dedi.
1: Ha? Arif baba.
3: Arif baba ya. Bakın bu kutular doğru kişilere verildiğinde içinden çıkacak olan hiç değişmez.
0: Nasıl yani? Hepsinin içinde aynı şey mi var?
3: Paketlerde aynı şey var demedim. İçinden çıkacak olan değişmez dedim.
0: Ben bir şey anlamadım.
1: Ben anladım galiba. İçindeki ne olursa olsun, eğer doğru kişiye verirsen sonuç aynı oluyor. İster süslü bir paket olsun, ister bir ihtiyaç, isterse onu düşündüğünü gösteren küçük bir şey. Bunlar hediye paketi.
3: İpucunu fazla kaçırdık galiba.
1: Bu yüzden doğru kişiye verildiğinde içinden çıkacak değişmez. Çünkü hepsinin içinde mutluluk var.
0: O zaman cevap mutluluk.
3: Yahu bizim

0: kafiyeler yaman çıktı. Siz de sevdiklerinizi, etrafınızdakileri mutlu etmeyi ihmal etmeyin.
1: Ben hiçbir arkadaşımın doğum gününü atlamam Ethem amca.
0: Güzel. Lakin hediyeyi güne saate sıkıştırmak olmaz. Hediyeleşme her zaman kıymetlidir. Hadi bakalım. O uçurtmalar koltukta dursun diye yapılmadı.
2: Sağ ol Ethem amca.

0: Buranın en çok bu yanını seviyorum be Selim.
1: Çay ve simit mi?
0: Yok yahu. Kuş seslerini diyorum.
1: Doğru dedin Hakkı Baba. Bu sesler insanı şair eder, aşık eder, yazar eder. Ha, yazar dedik geldi.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hakikaten ne oldu senin kitap işi Fatma?
2: Ben de onu danışmaya gelmiştim Hakkı Baba. Sana okutmuştum ya.
0: Evet.
2: İşte hala oradayım. Aslında peygamberimizle...
0: Allahümme salli ala seyyidine Muhammed.
2: İlgili kısmı bitti. Birkaç ekleme daha yapmak istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Geçen gün biraz düşündüm aslında. Peygamber sevgisini gerçekten güzel anlatmışsın. Kalemine sağlık. Ek olarak peygamber sevgisiyle ilgili bir çocuğun dilinden de bir şeyler yazabilirsin.
2: Aa, harika fikir. Ama nasıl?
1: Lafa girebilir miyim?
2: Tabii ki hocam.
1: Bizim çocuklar yazsın bence.
0: Bence güzel fikir.
2: Güzel ama.
0: Ama...

0: hangisi yazacak?
1: Bir kompozisyon yarışması yapalım. Kazananın yazısını kitaba koyarsın.
2: Mantıklı. Hem bizim çocuklar için de güzel bir aktivite olur.
0: İşte bu harika olur.
1: Oldu bu iş.
2: Oldu vallahi.
0: O zaman jüride siz varsınız. Hiç itiraz istemem.
3: Çay isteyen?
1: Ben.
4: Taha ma enzelna aleykel Kur'ane li teşka.
0: Evet.
4: İlla tekziraten.
0: İlla tezkiraten.
4: İlla tezkiraten limen yahşa.
0: Evet.
3: Yarışma varmış.
0: O neydi be?
5: Bir gün ablamın bu giriş çıkışları yüzünden kapıdan korkar hale geleceğiz.
3: Kazananın hikayesi kitapta geçecekmiş.
0: Bak ya, yine yaptı. Ne yapıyorsun?
4: Gelmesin bir daha arkadaş. Aklımız çıkacak.
0: Gelmez herhalde.
4: İnşallah.
0: Ne dedi Zehra abla ya? Yarışma dedi, hikaye dedi.
4: Kitap falan da dedi.
0: Allah Allah.
5: Kitap okuma yarışı falan gibi mi?
0: Bilmem. Olabilir.
5: Ama Kur'an okumaysa benim hiç şansım yok.
0: Neden?
5: Çünkü sen hem daha hızlı okuyorsun hem de daha güzel.
0: Estağfirullah.
5: Belki de hiç tahmin edemeyeceğimiz bir konudadır.
0: Mesela?
5: Ne mesela? Tahmin edemedim işte. Sonucu şöyle ilan edecekler. Kazanan Harun.
0: İnşallah.
5: Hiç mi kıskanmıyorsun sen ya?
0: Yoo, neden kıskanayım? Övünürüm bile.
5: Sen var ya, cansın can. İnşallah sen kazanırsın.
0: İşte bu güzeldi. Allah razı olsun. Müslümanlar kendisi için dilediğini Müslüman kardeşi için de diler.
5: Eyvallah dostum. Şimdi geriye yarışmanın içeriği kaldı. Acaba ne?

0: Harun?
1: Evet.
0: Ne yapıyorsun?
1: Pilav.
0: Ne?
1: Oh Femin ya. Görmüyor musun? Spor yapıyorum.
0: Görüyorum da. İlk kez görüyorum ama.
1: Bu kez durum başka.
0: Nasıl yani?
1: Yarışma varmış ya. Hazırlanmamız lazım. Sen de başlasan iyi olur.
0: İyi de ne yarışması olduğunu biliyor musun?
1: Canım ne olacak? Koşudur.
0: Emin misin?
1: Çocukken hadi yarışalım dendiğinde ne yapıyoruz?
0: Koşuyoruz ama...
1: Aması yok işte.
0: İyi de kitap falan da dediler. Hızlı okuma ya da güzel okuma yarışması olmasın.
1: Sen öyle deyince mantıklı geldi şimdi.
2: Selamun aleyküm gençler.
0: Aleyküm selam hocam.
2: Harun, kızarmışsın.
1: Spor yapıyordum hocam.
2: Hı? Spor mu? Sen spor yapar mıydın?
0: Zehra abla bize yarışmadan bahsetti hocam. Harun da koşu yarışması sanıp hazırlık yapıyor.
2: İlahi Harun.
1: Ne oldu ya?
2: O yarışmayı biliyorum ben. Koşu falan da değil.
0: Ne?
1: Güreş falan mı yoksa?
2: Güreş de değil. Yarışmayı Fatma ablanız düzenliyor. Gidip öğrenin. O daha ayrıntılı anlatır size.
0: Tamam hocam.
1: Ben şimdi bu kadar sporu boşuna mı yaptım?
2: Olur mu hiç Harun? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki hedef arasında koşan kimsenin her adımı için bir sevap vardır buyurmaktadır.
1: Yani ben şimdi sevaba mı girdim?
0: Öyle görünüyor.
2: Neyse ben kaçtım. Siz gidip yarışmanın detaylarını öğrenin.
0: Tamam hocam. Ne yapalım? Taşana kadar koşalım mı?
1: Olur. Nasılsa sevap olduğunu da öğrendik.
0: Hadi o zaman.
1: Ne oluyor ya? Hile yaptın. 3'e kadar saymadın.
0: 1, 2, 3.
1: Başta yapacaktın.
0: Mızmızlanma.
1: Fatma abla.
3: Hayırdır çocuklar?
1: Yarışma için geldik.
3: İlahi, korktum.
0: Yarışmayı merak ettik de.
1: Spor yarışması mı?
3: Ne? Spor mu? Yok artık.
0: Ben demiştim. Kitap falan demişti Zehra abla. Okuma yarışmasıdır kesin.
3: Okuma yarışması da değil.
0: Ha? Ne peki?
3: Yazma.
0: Yazma mı?
4: Yazma tabii. Ne sandınız?
0: Neyle ilgili?
3: Peygamber Efendimizle ilgili.
4: Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yazacağız peki?
3: Ne hissediyorsanız onu.
1: Ben yorgun hissediyorum.
3: Öyle değil. Peygamberimizle ilgili hissettiklerinizi kompozisyon olarak yazacaksınız.
1: Ha, anladım.
4: Nihayet.
0: Peki kurallar ne?
3: Tek kural var Emin'ciğim. Samimiyet. Ona duyduğunuz sevgiyi, saygıyı ve muhabbeti tüm içtenliğinizle yazacaksınız.
1: Peki kazananın ödülü ne?
3: Evvela Allah'ın rızası. İkinci ödülünüz de şudur. Birinci seçilen kişinin yazdığı yazı, Peygamber Efendimizle ilgili yazmış olduğum yeni kitabın içerisinde yayınlanacak.
0: Bu harika olur.
4: Evet, artık biz de birer yazar adayıyız.
3: Aynen öyle Zehracığım.
1: Kitabın sonunda şöyle yazacak. Yazan Harun.
4: Yok canım, ne belli?
1: Aşk olsun abla. Ben kazansam sevinmez misin?
4: Sevinirim ama ben kazansam daha çok sevinirim.
1: Emin'ciğim, söz sende.
0: Harun haklı Zehra abla. Müslümana yakışan başkaları için de sevinmektir.
4: Tamam, haklısınız. Hangimiz kazanırsa kazansın sevinirim ben.
3: Yaşa Zehra. İşte sizden beklediğim hareketler bunlar.
0: Öyleyse hemen gidip kompozisyonlarımızı yazalım.
1: Hadi.

0: Oo, yazmaya başlamışsın Emin.
1: Hayır hocam, başlayamadım.
0: O zaman başlaman yakındır.
1: Ne yazacağımı bilmiyorum ki. Bir fikir versen hocam.
0: Sana şimdi güzel bir fikir vermek isterdim ama bu adil olmaz. Adalet önemlidir.
2: Selamun aleyküm Harun.
3: Aleyküm selam Hakkı baba.
2: Emin yok mu?
3: Kompozisyon yazmak için sakin bir yere gideceğini söyledi.
2: O zaman sen de kompozisyon yazıyorsun.
3: Yazmaya çalışıyorum diyelim.
2: Sıkıntı nedir?
3: Ne yazacağımı bulamadım.
2: Yazabilmek için önce yazacağın şeyi sevmen lazım Harun. Sevmen lazım.
4: Oturuyorum, aklıma bir şey gelmiyor.
5: O zaman bir saat daha otur Zehra.
4: Fatma abla ya, hem yardım etmiyorsun hem de dalga geçiyorsun.
5: Neden yardım edeyim ki? Ben o kadar merhametli miyim?

0: Evet sevgili Taşhan halkı, yarışmamıza hoş geldiniz.
1: Katılımcılar Emin, Harun ve Zehra'nın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili yazmış oldukları kompozisyonları okuduk.
2: Fakat bir sorun var.
3: Ha? Sorun mu?
0: Evet, küçük bir sorun.
4: Beğenmediniz mi?
1: Beğendik.
4: Konuyla alakalı değil miydi?
2: Alakalıydı.
0: Nasıl bir sorun acaba o zaman?
2: Hanginizi birinci seçeceğimize karar veremedik.
1: Bu yüzden biz de...
0: Hepinizi birinci seçtik.
3: Yaşasın!
2: Üçünüzü de tebrik ederiz çocuklar. İnanın okurken gözlerimiz doldu.
0: İçimiz ısındı.
1: Karnımız acıktı. Şaka bir yana, tek kelimeyle harikaydı çocuklar. Aferin.
0: Kitabıma da her üçünüzün yazısını da koymaya karar verdik.
5: Daha adil. 571 yılından sonra dünya artık daha adildi. Anne babalar çocuklarına, patronlar çalışanlarına, büyükler küçüklere, güçlüler zayıflara daha adil davrandılar. Çünkü bunu onlara öğreten, aşılayan, adalet aşığı bir peygambere inanıyorlardı.
4: Sevdalandık. Dünya sevgisini, para sevgisini, makam sevgisini, tüm sevgileri bıraktık. Hazreti Muhammed'e sevdalandık.

ki sözleri yüreğimize, duası ahiretimize merhem. Ve bu merhemin iyileştiremediği yara, şifa vermediği kalp yoktur.

0: Bugünün yarını da var. Tutumlu ol.
1: Selamün aleyküm.
2: Ve aleyküm selam.
1: Of, of. Ben böyle bir hatayı nasıl yaptım?
2: Ne yaptın ki?
1: Sorma Fikri, sorma.
2: Peki, tamam.
1: Of, of. Of, of. Of diyorum yahu, of.
2: Duyuyorum canım of dediğini.
1: Ne diye sormuyorsun ne oldu diye?
2: Sordum. Sorma. Fikri sorma dedin ya.
1: Canım o lafın gelişi.
2: Hangi lafın?
1: Yahu o da lafın gelişi.
2: Nereden gelişi?
1: Fikricim tüm bunlar lafın gelişi.
2: Zikri, açıkça söyle ne oluyor? Benim kafamı karıştırma.
1: Tamam karışmasın kafan. Ben büyük bir hata yaptım. Hani seninle kışın yiyecek bulamazsak diye stokladığımız çekirdekler var ya.
2: Evet.
1: İşte ben dün gece kendi payım için ayırdıklarımın hepsini yedim.
2: Hepsini mi?
1: Sorma.
2: Zikri, karar ver. Sorayım mı, sormayayım mı?
1: Yahu lafın gelişi.
2: Vay arkadaş, kaç aymış bu lafın gelişi böyle?
1: Aman yahu. Tüm çekirdekleri yedim, ben ne yapacağım?
2: Zikri, nefsini köreltmek için bir tane ya da iki tane yesene güzel kardeşim. Hepsini neden yedin?
1: Sorma işte, tutamadım kendimi.
2: Şimdi kara kış geldiğinde ne yapacaksın?
1: Bilmiyorum Fikri.
2: Zikri söyle, nasıl yaptın sen bu hatayı? Sonunu düşünmeden yedin kışlık erzağı. Tutumlu ol kardeşim, düşün bir de yarını. İhtiyatı

0: bıraktın. Gitti çekirdeğin tamamı. Ama üzülme Zikri, şimdi dayanışma zamanı.
1: Nasıl yani dayanışma zamanı?
0: Kardeşim, benim kış için sakladığım erzaklar ne güne duruyor? Pekala, seninle bölüşebiliriz.
1: Ben bunu kabul edemem.
0: Niyeymiş? Aynı durumda ben olsam sen benimle paylaşmaz mıydın?
1: Canım, paylaşırım da.
0: Hem paylaşmanın, yardımlaşmanın önemini sen öğretmedin mi bana? Hepimiz hata yapabiliriz. Seninle çekirdeklerimi paylaşırım. Ama sen de bana bir söz vereceksin.
1: Söz mü? Ne sözü?
0: Bir daha öyle eline geçeni har vurup harman savurmak yok. Tutumlu olacaksın. Sonrasını düşünmeden savurganlık yapmayacaksın.
1: Çok haklısın Fikri. Bir daha savurganlık yok.
0: Ha şöyle aslan kardeşim benim. Şimdi hadi gidelim de benim erzakımın yarısını sana taşıyalım.
2: Bugünün yarını da var. Tutumlu ol.

0: 笔记笔记。
1: Bu sefer sütlaç güçlü ve ben ortada olalım. Kıpır ve puf. Bizi topla vurmaya çalışın.
2: Olmaz öyle. Geçen de yakar top oynarken siz ortada oldunuz.
1: Puf haklı. Bu sefer bizim ortada olmamız lazım.
3: Bir sorun mu var yavru balıklar? Polis kaju tüm sorunları çözer.
4: Yakar top oynayacağız ama kimin ortada olması gerektiğine bir türlü karar veremedik.
5: İncilerim, bunu seçmenin eğlenceli bir yolu var aslında.
6: Yaşasın! Öğretmenim, hemen çözelim. Yoksa oyunumuzu oynamadan akşam olacak.
5: Tamam o zaman. Halka oluşturun bakayım. Birkaç tekerleme bu işi çözer.
1: Tekerleme mi? O da nedir?
3: Yavru balıkken çok söylerdik. Hay aklınla bin yaşa öğretmen hanım. Ne eğlenceli günlerdi.
5: Tekerleme ağzımızdan şipşak çıkan eğlenceli, kafiyeli, komik söz dizeleridir. Bazen bir oyunun başında söylenir, bazen de dili çalıştırmak, güldürmek için kullanırız.
2: Kulağa çok eğlenceli geliyor.
5: Şimdi söyleyeceğim tekerlemede çıkan topu atanlar.

0: Seni gördük. Sen çıktın.
1: Şaka yapmıştım sadece. Tekerlemeler çok eğlenceliymiş.
2: Bazıları da hem eğlenceli hem de söylemesi zor.
1: Ben hepsini de söylerim.
3: Ben de söyleyebilirim.
4: Ay, bu çok eğlenceli. Keşke daha çok tekerleme söylesek.
0: Neden olmasın? Tekerleme çarşısına gidebiliriz.
5: Tekerleme çarşısı mı? Yaşasın!
2: İğne battı, canımı yaktı.
6: Ne? Nereye battı?
0: Bu da bir tekerleme.
2: İğne battı, canımı yaktı. Tombul kuş, arabaya koş.
5: Arabanın tekeri, İstanbul'un şekeri. Hop, hop, hop, altın top. Bundan başka o yok, yok.
7: Bu tekerlemede ne var ki?
2: Dostum, berber gibi görünüyorsun.
7: Şaşırdın mı? Bu çarşıyı bana emanet ettiler bugünlük. Her işe ben bakıyorum. Berber olmak için tekerleme bile ezberledim.
3: Hangi tekerleme o?
7: Bir berber, bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş.
3: Ben de söyleyebilir miyim?
7: Berber mi olmak istiyorsun?
3: Hayır, hayır. Sadece tekerlemeyi söylemek istiyorum. Bir berber, berber, berber, gel berber bir olmadı galiba.
7: Olur olur, ben de ilk seferde söyleyemedim. Bir berber, bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş.
3: Bir berber, bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş.
1: İşte söyledin Puf.
6: Şuradan bir koku geliyor.
1: Nefis bir koku. Yengeç sen, yengeç nereye gitti?
2: Tabii ya, çarşıdaki mantıcıdan geliyor bu koku.
6: Mantı!
7: Evet, mantı ve yanında sarımsaklı yoğurt iyi gider.
0: Yengeç, şimdi de mantıcı olmuş.
7: Tüm çarşı bana emanet bugün. Ah, yoruldum aslında. İşte öğretmen hanım, hünerli olmak böyle bir şey.
6: Dayanamıyorum, mantı yemek istiyorum.
7: Durun bakalım. Önce biriniz tekerlemeyi söylemelisiniz.
1: Bu sefer ben söylerim. Dinliyorum yengeç.
7: Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?
1: Bilmem. Nasıl saklanır ki yoğurt?
4: Bence tekerleme bu.
1: Tamam, söylüyorum. İyi izleyin arkadaşlar. Nasıl tek seferde söyleyeceğim? Bu yoğurdu sarımsakla ve sakla. Hani alkış? Ne yani, olmadı mı?
6: Olmadı, olmadı.
7: Tekrar ediyorum. Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?
1: Dayanamıyorum. Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?
7: Başardın yavru balık. Hadi, herkese afiyet olsun.
4: İşte manav yengeç.
8: Hangi elmayı yesem acaba?
7: O piti piti, karamela sepeti.
4: Bu çok kolay bir tekerleme.
7: Asıl tekerleme bu değil ki. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar.
0: İyi misin yengeç?
8: Elmalar.
7: Neydi tekerleme? Unuttum, elma kafama düşünce.
4: Ben biliyorum. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar.
8: Evet, şimdi hatırladım.
0: Aferin Sütlaç. Tek seferde söyledin.
7: Dal kalkar, kartal kakar.
2: Ama yengeç tekerlemeyi unuttu gitti.
1: Portakalı soydum, başıma koydum. Tekerleme öğrendim.
4: Tekerleme.
1: Birlikte dükkan açalım. Ayşecik, Fatmacık, sen bu oyundan çık.
6: Hadi bul bir tekerleme, sen de bizimle söyle.
9: Söyleyemezsen tek seferde vazgeçme. Bir daha dene.
5: Tam

0: yaptın?
1: Yakaladım!
2: Sulandım!
1: Hay Allah! Su bitti!
2: Şimdi sıra bende! Benimki neden sıkmıyor?
1: Olmadı! Olmadı!
2: Ama neden çalışmıyor ki?
1: Bakayım. Çünkü suyu çok doldurmuşsun. Yarım olacaktı.
2: O ne kadar ki?
1: Yani şu çizgiye kadar su koyacaksın. Yarısı kadar.
2: Kafam çok karıştı.
3: İncilerim, size güzel bir haberim var.
1: Güzel haberlere bayılırım.
3: Dostumuz Polis Kaju, Mercanya'da gösterdiği başarılar sayesinde madalya kazanmış.
4: Polis Kaju görevini çok iyi yapıyor.
5: Hakkında böyle düşünmen beni çok mutlu etti yavru balık.
6: Tebrikler Polis Kaju.
5: Teşekkürler. Bu madalyayı kazandım ve sizlerle kutlamak için pasta aldım.
7: Pastalar çok güzel görünüyor.
8: Hey! Bensiz kutlama olur mu?
5: Yengeç!
1: Sesi var, kendisi yok.
8: Buradayım, burada!
5: Yengeç pırpırlı şapka takmış.
9: Özel bir görev için bu şapkalardan aldım.
2: Ne görevi?
9: Çok özel bir görev. Ama önce Kaju'nun pastalarının tadına bakalım.
8: Ta tepeden gördüm.
2: Sadece iki pasta var.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve ben. 8 kişiyiz.
7: Pastaları kim yiyecek ki?
3: İncilerim, bir bütün pasta zaten bir kişi için çok fazla.
4: Ne yapacağız peki?
8: Herkese çeyrek dilim.
2: Önce yarım, şimdi çeyrek. Kafam iyice karıştı yine.
3: Şimdi şöyle yapıyoruz. Bir bütün pasta alıyoruz.
2: Anladım. Bir tane tam olunca bütün oluyor.
1: İşte bu dostum.
3: Önce tam ortadan yarıya bölüyoruz. İki yarım pastamız oldu. Ve yarım olanları da ikiye bölüyoruz. 4 çeyrek pastamız oldu.
7: 4 çeyrek dilim.
4: Diğer pastayı da 4 çeyrek dilim yaparsak 8 çeyrek dilim olur.
8: Ve herkes pasta yemiş olur. Yengeç, görev başına.
5: Görevi hala söylemedin yengeç.
8: Yapboz kasabasının en büyük yapboz parçaları geçen günkü fırtınada Mercanya'ya dağılmış. Onları bulmam gerek. Hem de tek başıma.
1: Tek başına mı? Biz de yardım edebiliriz.
10: Sahiden mi? Bak yine duygulandım.
8: O zaman iş başına. Ama önce pırpır şapkalar kafaya.
6: Hey!
9: Yapboz parçaları dağılmış fırtınada. Pırpır şapkam var kafamda.
1: Uçar gibi geziyorum. Ne oluyor? Duramıyorum. Daldım yosunların arasına.

0: yapbozun bir parçası da burada. Şiştim iyice.
1: Ve son parça.
2: Önce çeyreğini bulduk.
3: Sonra yarısını tamamladık.
0: Son olarak da bütün hepsi bitti.
4: Teşekkürler dostlarım. Çeyrek yarım derken görev tamamlandı. Ama unutmayın, bizler çok iyi dostuz ve her zaman bir bütünüz.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
0: Ha? Dur Lemi.
1: Ah,
0: merak etme Anit. Hemen dönüp seni otluğa götüreceğim. Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki.
4: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Bera.
1: Babaanne ile yolculuk. Sonbahar kendini iyice hissettiriyordu artık. Gündüzler azalmış, akşamlar çoğalmış, hava bazen üşütür olmuştu. Dökülen yapraklar yürüdükleri yolu renklendiriyordu. Ve kardeşler sohbet ederek ilerlerken babaanneleri de onları birkaç adım geriden takip ediyordu. Zaman ne kadar da hızlı geçiyor diye düşündü içinden. Daha dün doğmuşlardı sanki. Şimdi kendi başlarına yürüyebilecek kadar büyümüş, önünde gidiyorlardı. Aslında biraz da bilerek geriden geliyordu babaanne. Torunlarını izlemek, ne kadar iyi anlaştıklarını görmek en büyük keyiflerinden biriydi çünkü.
2: Peki, deniz yıldızı?
1: Diye sordu Ayla kardeşine. Bir süredir yapraklara basmadan yürümece oynayan Bera, şimdi deniz yıldızı ile ilgili tüm bildiklerini anlatacaktı. Aralardaki boşluklardan zıplarken yanıtladı.
3: Suda yüzer. 5 tane kolu var. Ağzı var, gözü de var ama çok küçük. Başka?
2: Bir de sen ondan korkuyordun değil mi?
1: diye gülerek araya girdi Ayla. Bu kelimeyi zaten biraz eğlenmek için seçmişti. O günü hatırladılar hemen. Ailece yaz tatilindeydiler. Bera deniz gözlükleriyle kumu tararken 5 kollu kırmızı deniz yıldızıyla bir anda karşılaşınca korkmuştu. Sonra alışmıştı tabii. Hatta kardeşiyle birlikte onu takip etmişlerdi.
3: Tamam, sıra bende,
1: dedi Bera. Şimdi o bir kelime söyleyecekti. Ayla da bildiklerini. Her zaman oynarlardı bu oyunu. Bu harika teklif sayesinde o kadar çok şey öğrenmişlerdi ki birbirlerinden. Hatta bazı akşamlar ailece oynuyorlardı. Babaanne arkalarından seslendi.
2: Çocuklar biraz yavaş gidelim. Ben sizin kadar genç değilim.
1: Kardeşler yavaşladı. Tekrar yan yana geldiler. Bu yolculuktaki hedef mahallenin manavıydı. Manav Bilal amca babalarının çocukluk arkadaşıymış. Ne zaman dükkanının önünden geçseler onlara meyve ikram ettiği için en sevdikleri Tonton amcaları oydu. Bütün yaz tatlı ve sulu karpuzlarını yemişlerdi. Şimdi kestane mevsimiydi. Ayla ve Bera'nın en sevdiği şeylerden biri babaannelerinden masal dinlemekti. Yol da müsaitti. Bera sordu.
3: Babaanne, bize masal anlatır mısın?
2: Tabii,
1: dedi babaanne.
3: Hangisini istersiniz?
1: Cevaplar aynı anda ama farklı geldi.
4: Kargaylı leylek.
1: Ve tam o sırada önlerine bir ceviz düştü. Önce yere, sonra yukarıdaki boşluğa doğru baktılar merakla.
3: Nasıl yani? Gökten ceviz yağmış olamaz değil mi?
1: Dedi Bera. Herkes yukarı bakarken tam üstlerinden bir karga geçti. Yerdeki çatlamış cevizi aldı. Hemen yakındaki ağacın dalına kondu. Pençelerini ve gagasını kullanarak kabuğu güzelce açıp yedi. Ayla olayı hemen çözdü.
2: Bence önce atıp kırdı, sonra da götürüp yedi,
1: dedi. Fikir Bera'ya pek mantıklı gelmedi.
3: Bir karga bunu hesaplayamaz bence. Cevizin düştüğünü görünce gelip almıştır.
1: Ayla'ya da bu mantıklı gelmedi.
2: Peki nereden düştü o zaman? Bulutlardan mı?
1: Dedi. Bera haliyle yanıtlayamadı soruyu.
3: Orasını bilemiyorum ama bence kargalar bunu düşünemez,
1: diyebildi sadece. Babaanne konuşmaları dinlemişti. Doğru cevabı o biliyordu. Ama madem bu bir yolculuktu, o zaman bazı şeyleri kendileri de keşfedebilirlerdi. Hiçbir şey söylemedi. En azından şimdilik.

Ayla, Bera ve babaanne yürümeye devam ettiler. Manava varmalarına az kalmıştı. Sıra yolculuğun kardeşler için en zorlu, biraz da tehlikeli aşamasındaydı. Karşıdan karşıya geçmek. Daha önce babalarıyla defalarca yapmışlardı bunu. Durdular. Babaannelerinin elini sıkıca tuttular. Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakıp güvenli bir şekilde karşıya ulaştılar. Ve Bilal amca her zamanki yerinde göründü. Eline kırmızı bir elma almış, parlatıyordu. Sonbahar onun dükkanına da gelmişti. Bütün yaz erik, çilek, kiraz dolu olan kasalarda şimdi lahana, pırasa, ıspanak gibi kış sebzeleri vardı. Kestaneler en öndeydi. Ayaküstü biraz sohbet edildi. Tonton manavın ikram ettiği meyveyle ağızlar tatlandı. Sonra da koca bir kese kağıdı dolusu kestane alıp yola koyuldular tekrar. Şimdi yine karşıya geçmeleri gerekti. Babaanne

0: Anne sıkıca tutmuştu torunlarının elini. Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola baktılar. Sakin ama emin adımlarla yolun öbür yanına vardılar. Ayla, Bera, babaanne ve kestaneler evin yolunu tuttular. Bera'nın değişik bir huyu vardı. Kestaneyi çiğ seviyordu. Herkes onun bu tercihine şaşırıyordu. Ama o emindi. Çiğken daha lezzetliydi. Soyması zordu gerçi.
1: Sizce kargalar kestane de yiyor mudur?
0: Diye sordu. Ama kimsenin cevabını beklemedi Bera. Kese kağıdından çıkardığı bir taneyi yanındaki alçak duvarın üzerine bıraktı. Ve kardeşine bakıp devam etti konuşmaya.
1: Eğer söylediğin gibi cevizi atıp kırabiliyorlarsa belki bunu da o şekilde yiyebilirler.
0: Ayla ekledi.
2: Sincap da yiyebilir.
0: Babaanneleriyle yaptıkları bu yolculuk güzel bir anı olmuştu ikisi için de. Çünkü yıllar sonra bile hatırlayacakları ilginç bir şey yaşayacaklardı birazdan. Yine yapraklarla süslü o yoldan geçerken aniden gelen sesle irkildiler. Önlerine az önce bıraktıklarına benzer bir kestane düşmüştü. Ve bakın yine aynı şey oldu. Bir karga geldi, kabuğu çatlamış kestaneyi aldı, yakındaki ağacın dalına kondu. Ayla dayanamadı.
2: Bakalım bunu nasıl açıklayacaksın?
0: Karga da ötmeye başladı. Sanki Bera'ya gülüyor gibiydi. Babaanne girdi lafa o sıra. Başladı anlatmaya.
1: Kargalar çok oyuncu hayvanlardır çocuklar. Hem cevizi de çok severler.
0: Ayla güzel bir teklifle geldi.
2: O zaman sıradaki kelimemiz ceviz olsun,
0: dedi.
2: Belli ki öğreneceğimiz çok şey var daha.
0: Bu defa üç kişi oynadılar oyunlarını. Eve varmadan önceki son üç kelime sırayla ceviz, karga ve kestane oldu. Hava kararmak üzereyken evlerinin önüne geldiler. Anne her zamanki yerinde dönmelerini bekliyordu. Karşılıklı el salladılar. İçeri girdiler. O da ne? Salonda bir sürpriz onları bekliyordu. Dedeleri gelmişti. Daha doğrusu babaları gidip getirmişti. Koşarak sarıldılar sürprizlerine kardeşler.
1: Demek bütün gün bu yüzden yoktun baba,
0: dedi Bera. Baba aileyi bir araya getirebilmeyi başarmıştı. Mutluluğu da yüzünden okunuyordu zaten. O sırada dedesine sarılmakla meşgul olan Ayla,
2: anneme nereye gittiğini sordum, size hediye getiriyor dedi. Bütün gün gelmeyince unuttun sanmıştım.
0: Bu sefer de babasına koştu Ayla. Sarılma faslı bitince sofraya geçildi. Sohbet sırasında kargaların konusu da açıldı. Dede,
3: sen ceviz yemek isteyen bir karga olsan ne yapardın?
0: Diye sorunca Bera anladı o an.
1: Doğru ya, neden atıp kırmasın ki?
0: Nefis yemekler, çay ve günün yıldızı kestaneyle kapanış. Uyku vakti gelmişti artık. Dişlerini fırçaladılar. Yataklarına yattılar. Başından sonuna kadar güzel geçen bu günleri içinde şiirlerini yazdılar. Ne kadar ilginç şey dünyayı keşfetmek, sokaklarda yürümek, hatta karşıdan karşıya geçmek. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Adımlarımızı sağlam atmalıyız. Büyürken hem meraklı hem de dikkatli olmalıyız. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Roman. Puf. Of. Bugün de kendimizi koşar bulduk elhamdülillah. Hayır. Bir kere de inişe kaç be keçi. Hep çıkış, hep yokuş. Ay. Aman. Puf. Keçi. Dursana be. He? Bu ne ya? Ya bu duvar daha önce yoktu ya da ben buraların yabancısıyım. Buraların yabancısı olmadığıma göre demek ki bu duvar yeni yapıldı. Allah Allah. Duvar yeni de değil. Demek ki geriye tek seçenek kaldı. Ben buraların yabancısı
1: olmamama
0: rağmen ve eski bir duvarın önünden defalarca geçmiş
1: olmama
0: rağmen burada durduğunu fark etmeyen dikkatsiz bir adamım.
2: Be.
0: Gördün mü keçi? Daha önce hiç görmediğim bir duvar.
2: Be.
0: Kusura bakma keçi. Artık senden daha önemli bir işim var. O da bu duvarın arkasında ne olduğunu merak etmek. Artık istediğin yere gidebilirsin. Kovalamayacağım seni.
2: Be.
0: Aynen öyle sevgili dostum. İnişe kaçsan da kovalamayacağım.
2: Be.
0: Hadi hadi. Oyalama beni. Beni sorularımla, sorunlarımla ve sorgularımla baş başa bırak. Allah Allah. Acaba bu duvarın arkasında

0: Da ne var? Acaba bu duvar neden bu kadar yüksek? Acaba bu duvarın arkasını görmenin bir yolu var mı? Allah'ım, bu sorular beni çıldırtacak.
1: Hay hak!
0: Gelirsem kafana vururum, tak tak.
2: Bu ne sinir gözüm?
0: Kaç defa söyleyeceğim? Bir kere de selam ver ya.
1: Haklısın gözüm. Esselamın aleyküm.
0: Heh. Ve aleyküm selam.
1: Şimdi de bakalım ne yaparsın?
0: Bir gizem zihnimi yedi bitirdi. Onu çözmeye çalışırım Hacivat.
1: Hayırdır inşallah. Ne gizemi?
0: Kardeşim, sen daha önce bu duvarı gördün mü?
1: Evet.
0: Evet mi?
1: Evet, ne olmuş? Gizem onun neresinde?
0: Peki, bu duvarın arkasında ne var?
1: Şimdi iş gizemli bir hal almaya başladı.
0: Ya, şimdi söyle bakalım. Güya pek akıllı Hacivat Efendi. Biz bu duvarın ardına nasıl bakacağız?
1: Elini şuraya koy bakalım Karagöz. Yüksekmiş yahu, ne yapsak? Hadi ama Karagöz.
0: Ne hadisi? Yetişmiyor boyum işte.
1: Ne yapacağız?
0: Bir de sen mi çıkıp denesen?
1: Hay hay efendim. Zaten benim boyum 3 metre var. Rahat rahat yetişirim.
0: Dalga geçme Hacivat. Benden bu kadar. İniyorum aşağı.
1: Keşke bu kadar hızlı inmeseydin Karagöz'üm.
0: Ay. Oo. Ay.
1: Neyse, üzülme. Aklımda bir fikir var. Yetişti mi?
0: Hayır. Ama çok az kaldı.
1: Hadi ya. Ne yapacağız?
0: Beygir'e söyle titremesin.
1: Beygir, titreme.
0: Ne dedi?
1: Sen de titremeyecek misin?
0: Ya inelim artık.
1: İnelim. Ben demedim mi sana bu kadar hızlı inme diye?
0: Anladık Hacivat, anladık. Senin fikrinden de bir cacık olmayacak.
1: Aslında çok az bir mesafe kalmıştı.
0: Yani?
1: Çok az daha yükselsek yeterdi.
0: Yani?
1: Biri daha olsaydı keşke.
0: Yani?
1: Yahu anlamayacak ne var? Senin keçi de olsaydı...
0: Tabii ya. Keçi de olsa yetişiriz duvara. Harika fikir. Gerçekten çok akıllıyım ben. Keçi!
1: Allah'ım bana sabır ver. Karagöz! Keçi!
0: Keçi! Neredesin?
1: Çık artık, bir şey yapmayacağız.
0: Sadece duvarın arkasını görmek için üstüne çık. Yani üstüne çıkılacak bir merdiven bulur bulmaz. Bulur bulmaz. Ne yapacağız?
1: Ne bileyim ben, at bir şeyler.
0: Ya nerede olduğunu bilmiyorum ki. Ne atayım? Hem kafasına falan denk gelirse ya.
1: Öyle değil be. Uydur bir şeyler yani.
0: İyi de ben uyduramam. Müslümana yakışmaz.
1: Doğru dersin Karagöz'üm. O zaman yapacak bir şey yok. Söyle direkt.
0: Duvarı görmek için senin üstüne çıkacağız. Hem de ikimiz birden.
1: Aferin Karagöz.
0: Ne var? Doğruyu söyle dedin ya.
1: Yahu ikimizi ne karıştırıyorsun?
0: Tuzsuz Deli Bekir'le mi çıkacağım deseydim? Ne deseydim?
1: Hiçbir şey Karagöz. Hiçbir şey.
0: Of. Ne bileyim ben.
1: Artık keçiyi istesek de bulamayız.
0: Ne yapacağız?
1: Buldum. Merdiven yapacağız.
0: Vardı ya merdivenimiz. Çıktık yetişemedik.
1: Neden yetişemedik?
0: Neden yetişemedik?
1: Sen söyle.
0: boyun kısa oldu.

0: için mi?
1: Hayır.
0: O zaman kolum kısa olduğu için.
1: O da değil.
0: O zaman...
1: O zaman...
0: Demek ki neymiş?
1: Neymiş?
0: Ayağım kısaymış.
1: Evet Karagöz'üm, ayağın kısaymış. Saçmalama yahu. Merdiven kısa, merdiven.
0: Tabii ya. Ne yapacağız o zaman?
1: Daha büyük bir merdiven yapacağız.
0: Yok ya. Daha yüksekten düşeyim diye mi?
2: Yok arkadaş, ben bu işte yokum.
1: Tamam, ben çıkarım merdiveni.
2: Yemez. İkna edersin sen beni.
1: Aman gözüm, sensiz olmaz.
2: Yok.
0: Hiç boşuna ikna etmeye çalışma acaba.
2: Bu sefer kararım kesin.
1: İyi de odunu en iyi kim keser?
2: Ben tabii. Ama uğraşma, gaza gelmem ben.
1: Peki, çiviyi en iyi kim çakar?
2: Ben tabii ki.
1: En iyi merdiveni kim yapar bu mahallede? Hatta bu şehirde. Hatta bu ülkede. Hatta dünyada. Ve hatta...
2: Hadi Hacıvan, oyalanma. Odun bulacağız daha.
1: Demek bir de gaza gelse... Daha bitmedi mi Karagöz'üm?
0: Bitmedi Hacıvan. Bitmiyor. Bitecek gibi de durmuyor.
1: Nasıl ya?
0: İnsan bir yardım eder ya.
1: Aşk olsun Karagöz. Sen ağacı kestikten sonra... Ağaç tam düşerken düşüyor diye kim bağırdı?
0: Sen.
1: Peki sen ağacı odunlarını ayırırken Çelebi gelip selam verdi de sen gürültüden duymadın. O selamı kim aldı?
0: Sen.
1: Çivinin birini kaybettin de bana sordun ya hani. Sen sorunca kim bilmiyorum dedi.
0: Sen.
1: Utanmadan yardım etmedin diyorsun. İyilik bilmezsin sen.
0: Neredeyse senden az iş yaptım diye özür dileteceksin bana.
1: Orasını da sen düşün artık. Ne oldu? Neden kalktın? Bitti mi?
0: Bitti elhamdülillah.
1: Elhamdülillah. Haydi duvarın yanına götür de çıkayım üstüne.
0: Yeter ya. Yorgunluktan merdiveni taşıyacak halim mi kaldı?
1: Yok artık. Hem merdivenin üzerine ben çıkacağım, hem de taşıyacağım.
0: Taşıyacaksın tabii.
1: Sende hiç vicdan kalmamış.
2: Boşa uğraşma. Bu sefer gaza gelmem.
0: Yemezler Hacı Cavcav.
2: Sen taşıyacaksın.
1: Hadi gözüm hadi. Yolumuz daha uzun.
0: O zaman gel taşı Hacıvat.
3: Selamun aleyküm ağalar.
1: Aleyküm selam.
3: Hayırdır? Nereye böyle?
0: Deli efendi. Yani tuzsuz efendi. İki sokak ötede çok yüksek bir duvar var.
3: Bizim sokaktan bahsediyorsun sen.
1: Ne kadar uğraştıysak da bir türlü çıkamadık. Ben de bir merdiven yaptım. Yani yaptık. Yani Karagöz'e tarif ettim, o yaptı. Tamam Karagöz, tamam. Sen yaptın.
3: İyi de neden çıkmak istersiniz duvara?
1: Arkasında ne var merak ettik.
3: Yardım lazım mı peki?
1: Hayır.
3: Evet mi, hayır mı?
1: Hayır.
0: Kızdırma beni Hacıvat. Elini işe sürdüğün yok. Yardım istemezsin tabii.
1: Nasıl işe sürmedim ya? Sen ağacı keserken düşüyor diye kim bağırdı? Amanın! Gördün mü Karagöz? Seni kızdırmasam buraya bu kadar çabuk gelemezdik. Neyse. Yardım ettim işte.
0: Hacıvat, kızdırma beni.
1: Neyse Karagöz. Koy hadi merdiveni de çık. Yani çıkayım. Aman Karagöz, sıkı tut merdiveni.
0: Tuttum.
1: O zaman neden titriyor bu merdiven?
0: Merdiven değil,

0: El titriyorsun. Uzatma da söyle. Ne var duvarın arkasında?
1: Bakıyorum. Burada bir ev var.
0: Kimin evi?
1: Şey.
0: Ney?
1: Şey.
0: Yahu ney?
1: Sahibi. Koşarak geliyor.
0: Kimmiş ki?
2: Kim o benim evi gözetleyen?

0: Heyecan yapmayı seviyor herhalde.
1: Top tutmak için antrenman olur diye düşündüm. Ne bileyim bu kadar zor olacağını.
0: Bu hızla gidersek seneye köy meydanına varırız artık.
2: Gerçekten mi? Geri dönelim o zaman. Ben o kadar uzağa gidemem.
0: Of Nihat, lafın gelişi diyorum.
3: Neyse arkadaşlar, hızlanalım biraz. Haklısınız, hemen hızlanıyorum.
0: Gitti güzelim yumurtalar.
1: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.
3: Ama arabayı kasabaya yumurta taşımak için kullanıyorlar.
0: O zaman kendi arabamızı kendimiz yaparız.
3: Arkadaşlar, kırmızı takım araba icat edecekmiş. Yumurtaları onunla taşıyacaklar.
4: Araba mı? Biz de yapalım.
3: Yapabilir miyiz ki?
4: Yaparız tabii. İstersek yarış arabası bile yaparız.
2: Duydunuz mu? Yarış arabası yapacaklarmış.
1: Biz de yapalım.
0: Hem de daha hızlısını.
1: Biz daha hızlı bir araba yaparız.
3: Biz köyün en hızlı arabasını yaparız. Biz de dünyanın en hızlı arabasını yaparız. Biz uzayın en hızlı arabasını yaparız.
1: Yapın da görelim.
5: Asıl siz yapın da biz görelim.
1: Nasıl yapacağız?
3: Bence gemilerden ilham alalım.
6: Niye? Derede mi süreceğiz arabayı?
3: Hayır ama orijinal bir araba yapmış oluruz.
7: Arkadaşlar, pek iyi bir fikir gibi gelmedi bu bana.
0: Yapalım hadi. Ben varım.
5: Ben de varım.
7: İyi tamam mı? Nasıl olacak?
3: 4 tekerlekli bir el arabası bulacağız. Üstüne de bir bezi yelken olarak takarız.
7: Ya rüzgar olmazsa?
3: O zaman da kürekler ekleriz arabaya. Küreklerle iteriz.

0: Arkadaşlar, bu fikir bence çok problemli.
1: Ben yelkenliği ayarlarım.
2: Ben de kürekleri bulurum.
3: Ben de arabayı ayarlarım.
0: Allah sonumuzu hayır etsin.
2: Furkan, nasıl yapacağız arabayı?
4: Bisikletten mi yararlansak acaba?
1: Harika bir fikir. Hemen getiriyorum.
4: Ama daha sözümü bitirmedim.
2: Hadi atlayın.
5: Bana yer kalmadı.
2: Furkan, bu hiç iyi bir fikir değilmiş. Bununla yarışı kazanamayız.
4: Fikir bu değildi zaten.
2: Neydi o zaman?
4: Bize iki bisiklet lazım.
2: Baştan desene.
5: Ziya'daki çeviklik bende olsa dünyanın en iyi kalecisi olurdum.
2: İkinci bisiklet de hazır.
4: Şu bisikletleri 2 dakika rahat bırakır mısınız?
2: Ne yapalım? Çok heyecanlıyız.
6: Hadi anlat, dinliyoruz.
4: İki bisikleti yan yana birleştireceğiz.
1: Sonra?
4: Sonra herkes için bir oturak ve pedal ekleyeceğiz.
2: İşe yarayabilir.
4: Böylece çok hızlı bir aracımız olacak.
2: Hemen başlayalım.
7: Araba olarak bunu kullanalım. Babamın deposundan buldum.
0: Bu iş görür.
1: Ben de yelkeni getirdim.
0: Harikasın Hami.
7: Sofra vezibi. Yemek yedikten sonra mı yapacağız arabayı?
1: Ne yapayım arkadaşlar? Ancak bunu buldum.
0: Bakalım kürekler nasıl çıkacak?
5: Kürekler harika. Hiç merak etmeyin.
4: İyi de bunlar tekne küreği değil ki. İnşaat küreği.
5: Ne bileyim ben Burak. Teknede mi büyüdüm? Kürek dediniz, getirdim işte. Hem denizde değiliz. Ha o kürek ha bu kürek.
0: Neyse. Elimizde olanları kullanacağız mecburen. Tamam, kaldır. Evet, tamam, biraz sola. Hayır, benim değil, senin soluna.
5: Aa, dikkat edin.
0: Oh.

0: arkadaşlar, yandık. Onların arabası harika olmuş.
1: Arkadaşlar, sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
2: Evet. Hem de bir tavuk gücünde.
3: Hiç de bile. O bizim maskotumuz. Bizimki hem rüzgar gücüyle çalışıyor, hem de kas gücüyle.
4: Üf ya, biz niye düşünemedik maskot işini?
5: Hallederiz.
3: Bak bak bak bak! Bak bak bak bak! Bak.
6: Maskot işi de tamam olduğuna göre yarışa başlayabiliriz. Bakalım kimin arabası daha hızlı.
4: Tepeye çıkıp ilk geri dönen takım kazanır.
6: Kabul!

0: 2, 1, 거진!
1: 거진! 나왔어! 거진! 여주부 거지 나왔어! 트럼프!
0: Arkadaşlar, bu yelken hızımızı kesiyor. Kapatmamız lazım.
2: O iş bende.
0: Bir şey arıyor. Daha hızlı olmalıyız.
3: Tam gayret arkadaşlar. Az kaldı.
0: Biraz daha gayret edelim. Geldik sayılır. Evet.
4: En güzeli yokuş aşağı inmek.
5: Tüm yarışlar yokuş aşağı olsa keşke.
0: Arkadaşlar, biraz yavaşlasak mı?
6: Kesinlikle katılıyorum.
2: Frene bastım.
7: Fren yok mu?
6: Sakin olun. Bir çözüm düşünelim.
3: Kurtar bizi Furkan. Tamam. Ayaklarımızı fren gibi kullanalım.
0: Olmuyor.
3: Cemil ne yapacağız?
0: Kürekleri fren olarak kullanalım. Eyvah. Kürekler de gitti.
3: Bize yanaşın. Diğer tarafta birleşti.
2: Hadi çabuk.
0: Yaklaş beni.
3: Hadi dur, dur.
5: Durduk.
8: Epey heyecanlı bir gün oldu.
0: Hırsımız yüzünden.
3: Yarışı kazanmak için aşırı hırs yaptık. Fren yapmak aklımıza bile gelmedi.
0: Herkesi tehlikeye attık.
8: Hatanızı anlamanız çok güzel bir erdem. Ama bugün çok güzel bir davranış daha gösterdiniz. Tebrik ederim sizi.
4: Cidden mi? Ne yaptık ki?
8: Sadece kendi canınızı değil, arkadaşlarınızı da düşündünüz. İki takımı birden kurtardınız.
9: Nasıl düşünmeyiz hocam? Onlar bizim canımız.

0: Geri dön Küfi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Aa, geldin mi?
1: Geldim.
0: Fark etmedim geldiğini. Allah kabul etsin.
1: Amin. Çocuklar nerede? Hiç sesleri çıkmıyor.
0: Yukarıda oynuyorlar.
1: İyi iyi maşallah. Kardeş kardeş oynasınlar.
2: Emel, kim gelmiş camiye bil?
0: Kim?
2: Cevat amca.
0: Gerçekten mi? Çok sevindim.
2: Ben de. Görünce hem şaşırdım hem sevindim. Yaşına göre çabuk toparladı.
0: Kimin aklına gelir namazda oturduğu taburenin bir anda kırılıp başına olmadık işler açacağı? Adamcağız ne sıkıntılar yaşadı.
2: Öyle gerçekten. Artık yerde oturarak kılacakmış.
0: En iyisi. Ne olur ne olmaz. Sana ooo canım oğlum.
1: Hayırdır oğlum?
3: Zup! Zıldır!
1: Nereden çıktı şimdi zıp zıldır?
3: Çok eğlenceli.
0: Ceren nerede?
3: Zıp!
0: Eren!
3: Zıldır!
1: Ceren!
3: Zıp! Zıldır! Zıp! Zıldır!
0: Ceren!
4: Efendim?
0: Merhaba kızım. Hayırdır?
4: Merhaba.
1: Benden duymuş olma ama oyuncakları bahçeye taşıyorlar sanırım.
0: Bahçeye oyuncak götürmemeleri gerektiğini biliyorlardı. Unuttular mı acaba?
5: Anne, baba, lütfen.
4: Çok değil zaten.
3: İşimiz bitince hemen geri yerine götüreceğiz söz.
1: İş diyorlar Emel.
0: Ne işiymiş bakalım?
4: Sebze toplayıp sepetleri, kasaları her şeyi dolduracağız.
3: Size yardım olsun diye.
0: Çok güzel düşünmüşsünüz ama bahçede artık sebzemiz kalmadı ki.
4: Ne?
3: Bütün bahçeyi yedik mi?
1: Hepsini biz değil canlarım. Kuşların da katkısı büyük.
3: Hala bir şeyler kalmıştır.
4: Kalmıştır değil mi anne?
0: Sanmıyorum ama bir de kendi gözlerinizle görün.
3: Galiba bir biber gördüm.
4: Gerçekten mi?
3: İşte biber.
1: Sahi mi?
3: Evet.

0: Yaşasın. Domates. İşte geliyor. Bakın.
1: Domates ama biraz kurumuş.

0: oynayacağız. Sepetlerimiz, her şeyimiz boş kaldı.
1: Hay Allah iyiliğinizi versin. Tüm bu çaba taşımacılık oyunu için miydi?
0: Evet.
1: Merak etmeyin. Ben, Adem, çocuklarına taşımacılık oynatamamış dedirtmem.
0: Yaşasın!
1: Alın sepetleri. Düşün peşime.
2: Aa, sebze kalmış mı gerçekten?
0: Pek sayılmaz.
2: Hı? E bunlar taş.
0: Evet.
1: Zaten esas amaç sebze toplamak değilmiş canım.
2: Neymiş peki?
1: Taşımacılık oynamak.
2: Demek ki öyle. Baştan desenize yavrum, yardımcı olurdum ben size.
0: Süper taşımacılık sepetleriyle taşları her yere taşıdık anne.
2: Aferin size.
0: Yarın işleri büyütmeye karar verdik. Daha çok araçla, daha çok taşıma hizmeti yapacağız.
1: Başka sektörlere yatırım yapın bence. Zaten taşınacak ne kaldı ki?
2: Baban haklı. Hadi bakalım, taşları ait olduğu yere götürün.
0: Olmaz.
2: Neden?
0: Bunlar bizim en sevdiklerimiz.
2: Çok mu sevdiniz?
0: Evet, çok.
2: Tamam o zaman, madem sevdiniz kalsın.
0: Yaşasın. E şimdi bu taşlarla ne yapacağız?
2: Sanırım bir fikrim var.
0: Ha? Ayşe Sultan nasıl olmuş?
3: Sultan mı?
0: Evet, baksana tacı var.
3: Doğru. Ben tacını görmemişim. Daha büyük çizsen kesin görürdüm.
0: Olmaz. Ayşe Sultan taç takmaktan pek hoşlanmıyor.
3: Bugün neden takmış peki?
0: Sultanlar günü olduğu için takmak zorunda kaldı.
3: Sultanlar günün kutlu olsun Ayşe Sultan.
2: Oo, kutlama mı var? Hayırdır?
0: Evet, bugün Sultanlar günü olduğu için Ayşe Sultan'ı kutladık. Hı?
2: Ne güzel.
3: Elindeki ne anne?
2: Masal kesesi.
0: İçinde ne var?
2: Ben diyeyim masal, siz deyin oyun.
3: Yaşasın, oyun.
2: Oynayalım mı?
0: Evet.
2: O zaman ortalığı biraz toparlayalım. Şimdi sıra geldi oyuna. Masal kesesi açılsın.
0: Açılsın.
2: Masal kesesinin içinde masal olmak isteyen taşlar var. İçinden 3 tane taş seçerek bir masal anlatacaksınız. Anlaştık mı?
0: Evet.
2: Kim başlamak ister?
0: Ben.
2: Anlaşılan taş, kağıt, makas zamanı. Hadi bakalım.
0: Taş, kağıt, makas. Yo, kağıt taşı sarar kardeşim, ben başlıyorum. Şabada, şubada, bam.
3: Ne çıktı?
0: İlk taşım bir deniz.
3: Oo, çok dalgalı.
0: Şimdi ikinciye geçiyorum. Zip, zap, zumba. İkinci taş hayvanlar. Bak.
3: Oo, fil, aslan.
0: Zürafa bile var anne.
3: Çok güzel çizmişsin anne, maşallah sana.
2: Teşekkür ederim canım.
0: Ve son olarak labada, lubada, lup. Bir gemi.
3: Bakayım.
0: Bak. Aa, ben bu gemiyi biliyorum anne. Bir tane peygamberimizin gemisi.
2: Hay maşallah benim kızıma. Hatırlamana çok sevindim.
0: Adı neydi?
2: Hazreti Nuh Aleyhisselam.
0: Evet, Nuh peygamber.
3: Ne anlatacaksın, çok merak ettim.
0: Başlıyorum.
3: Evet, yaşasın.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir tane peygamberimiz varmış. Adı da Nuh peygambermiş. Allah'ımız ona bir gemi yapmasını emretmiş. O da hemen bir gemi yapmaya başlamış. Bakın.
3: Evet, gemi.
0: Sonra bir gün çok yağmurlar yağmaya başlamış. O kadar çok yağmış ki her yer suyla dolmuş.
3: Oo, deniz gibi olmuş. Sonra ne olmuş?
0: Nuh peygamberimiz yaptığı gemiye tüm inananları ve hayvanları doldurup sulardan kurtarmış.
3: Yaşasın.
0: Bu masal da burada bitmiş.
2: Çok güzel anlattın. Öyle değil mi Eren?
3: Çok beğendim. Öğretmenimiz gibi aynı. Aferin sana.
0: Sağ ol canım kardeşim. Belki de büyüyünce öğretmen olurum.
3: Ben uçak olacağım.
0: Uçak olunmaz akıllım.
2: Daha ne olacağınıza karar vermek için önünüzde çok uzun zamanınız var. Ama mutfaktaki aşureyi yemek için fazla zamanınız kalmamış olabilir. Babanızı mutfağa doğru giderken gördüm.
0: Aşure!
2: Evet, yetişen alıyor. Hadi bakalım doğru mutfağa.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Hayırlı sabahlar Karaka canım.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam efendi.
1: Baba, çok gezen mi çok okuyan mı bilir?
0: İkisinin de yeri ayrı evlat. Hem çok gezen hem de çok okuyan bilir diyelim.
1: Okumak güzel de en çok gezmeyi seviyorum ben.
0: O zaman seninle gezelim bugün.
1: Sahiden mi?
0: Anan balık istedi. Göle gidip biraz balık tutalım.
1: Ooo, tabiat muhteşem.
0: Selamun aleyküm Deli Kadri.
2: Aleyküm selam. Da, hoca bu ne iş?
0: Hayırdır efendi, ne iş?
2: Hocam sen yürürsün.
0: Evet.
2: Çocuk da yürür.
0: Öyle görünüyor.
2: Bu eşek de yürür.
0: Hı? Uçamadığından eminim.
2: Konuşabiliyor mu? Yani hocam demek istediğim bu hayvan üzerine binilmesi için değil mi?
0: Evet öyle.
2: O zaman neden binmiyorsun? Boşa mı para verdin bu eşeğe?
0: Deli efendi sürekli eşeğe mi binilir?
2: Evet, hiç boş bırakmamak lazım hocam.
0: Yahu Kadri, yürümek, spor yapmak, vücudu hareketlendirmek hoştur, şifadır. Günde en az 4 kilometre yürümek gerekir. Ben spor yapmazsam neşem kaçar, ömrüm kısalır ve bir de seninkine benzer böyle nur topu gibi bir göbeğim olur.

0: Hocam? Hocam? Hocam?
1: Değirmenci, değirmenci, değirmenci.
0: Hocam sen alem adamsın. Koca kavuklu, koca adam. Sen yürüyor, şu küçücük çocuk ise eşeğe biniyor.
1: Evet, biniyor. Ne olmuş?
0: Koca kavuklu, muhterem bir hoca dururken eşeğe bir çocuk hiç biner mi?
1: Demek öyle. Niyazi Efendi, eğer mesele kabuktaysa işte sana çözüm. Hadi sen işine, biz yolumuza.
2: Baba, ben dinlendim. İstersen biraz da sen bin eşeğe.
1: Madem dinlendin, değişelim o zaman.
3: Şunlara bak Hatice.
4: Üstüme iyilik sağlık. Hocam sen ne yapıyorsun?
1: Üstüne iyilik sağlık. Hatun ben ne yapıyorum?
4: Senin gibi kelli felli, alleme gulleme bir hoca efendi. Şu eşeğe biniyor da şu küçücük çocuğu yanında yürütüyor ha?
1: Ne olmuş?
4: Nasıl ne olmuş? Hiç acımıyor musun evladına hoca? Kafasına kavuk geçirmişsin bir de. Çocuk o. Nasıl yürütürsün bir çocuğu kelli felli, alleme gulleme halinle?
1: Bak hatun, ben eğer kelli felli bir adamsa, üstüne de alleme gulleme bir halim varsa, üstüne üstlük bir de hocaysa, onun da en üstünde çocuğun öz be öz babasıysam, sen hiç o güzel kafanı yorma. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorumdur. Hadi selametle. Dikkat edin de takılıp testiyi kırmayın.
5: Uy! Hoca! Hoca! Allah'tan korkmaz mısın sen? Hem sen hem oğlum binmişsiniz zavallı hayvanın üstüne. Yazıktır, günahtır hayvana.
1: Sorun yok. Kara kaçana yemini verdikten sonra ses çıkartmaz. Eşek gibi güçlüdür o. Rahat tartar bizi, merak etme efendi.
5: Öyle dersin tabii hoca. Eşeğin dili olsaydı da söyleseydi şimdi neler çektiğini.
1: Eşeğin dili var elbette.
5: Yani öyle değil. Konuşabilse demek istedim.
1: Ben onun dilinden anlarım, sen hiç merak etme.
5: Anlarsın demek. Külahımı anlat.
1: Uğraştıracaklar beni yine. Kara kaçanım, eğer evet diyorsan bir kere anır. Hayır diyorsan da iki kere anır. Mesela şimdi iki kere anır. Kara kaçanım, ben seni zorluyor muyum? Yani beni seviyor musun? Hadi ama, nazlanmanın sırası değil. Peki ben seni seviyor muyum dersin? Tabii ki seviyorum. Peki sana kötü davrandığım oldu mu hiç? Peki ben ve evladım senin üzerindeyken rahatça yürüyebiliyor musun?
5: Ulan bu eşek konuşabiliydi ha.
1: O halde bize müsaade et Cemal Efendi. Balık tutmaya geldik. Evet, dönme vakti geldi.
2: Bu kez ne şekilde dönelim baba? Sen mi binersin, ben mi binerim kara kaçana?
1: Benim daha farklı bir fikrim var.
5: Hı?

0: İşte böyle evlat. Umarım bu geziden bir şeyler öğrenebilmişsindir.
1: Evet baba. Ne yaparsan yap, insanları memnun etmek hiç kolay değil.
0: Onun için doğru bildiğinden şaşmayacaksın. Varsın her kafadan bir ses çıksın.
1: Kavuk da işe yaramıyor. Ve bir de eşek konuşabiliyor.

Kelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: sağlıklı yiyecekler tüketmeliyiz.
1: Hop.

0: komadı.
1: Ana. Ay ay ay. Hıf. Hıf.
0: Ne oldu ne oldu?
1: Hıf. Yandı. Hıf. Geçti. Aha.
2: Selam. Ne yapıyorsun?
0: Altı.
2: Hop.
0: Hı?
2: Ba. Mama.
0: Oh.
2: Hı?
0: Aa.
2: Ne?
0: Git.
2: Hı?
0: No.
2: Ah. Selam.
1: Mama.
2: Ne yapıyorsun?
1: Bah.
2: Bu ne? Hı? Hı? Aha, et.
1: Ha?
2: Anam! Yandı! Oh! Oh! Üf! Üf! Üf! Üf! Üf! Üf! Üfle!
1: Üf! Üf!
2: Olmadı! Üf! Üf!
0: Ne oldu? Ne oldu?
2: Üf! Üf! Elim!
0: Ay!
1: Tamam! Yandı!
2: Dolap!
0: Hı?
2: Buz!
3: Tamam.
2: Ah! Oh! Komşular!
0: Gel.
2: Anam.
0: Gel.
2: Ah.
0: Gel doktor.
2: Oy.

0: 예텔!
1: 응? 쓸려?
0: 예텔! 맞아.
1: 응? 막 살락.
0: 오이, 다맘! 다맘!

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfz edip öğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Burdalıktaki hazine, geri dön çufi.

tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Ne oldu, ne oldu?
1: Bebeğimin kolu sökülmüş. Nine! Nine! Bebeğimin koluna bak. Yaralanmış, canı da yanmıştır.
2: Sadece sökülmüş torunum, üzülme. Ben dikerim. Dikiş kutumu çekmeceden getirin bakalım. Al bakalım bal torunum.
1: Nine, eskisinden bile sağlam olmuş, ellerine sağlık. Nine, bu parlak şey de ne?
0: Nedir o, nedir?
2: Sizin yaşlarınızda kardeşimle oyunlar oynardık. Bu da benim misketim. Ah ah, ne günlerdi.
0: Misket? Ama nasıl bir oyundu ki?
2: Misketleri dizerdik, sonra elimizdeki misketi yuvarlardık ve dizdiğimiz diğer misketleri vurmaya çalışırdık.
1: Burada sadece bir misket var. Diğerleri nerede acaba?
2: Afacan kardeşim oyunu kazandığında misketlerini saklardı. Sonra da sakladığı yeri unuturdu. Kim bilir nereye sakladı?
1: Gelin.
3: Hop!

0: Bu kaç? 3. Bilemedin. 1.
1: 3 mü? 1. Ne tür bir oyun bu böyle?
2: Gözleri kapalıyken nasıl bilecek ki sayıyı? Bu arada Temtem nereye kayboldu?
0: Tamam, oyunumuza başlıyoruz. Dağılın.
3: Efe, buradayım. Burada Efe.
0: Efe, arkandayım.
4: Şimdi yakaladım seni. Tamam, göremiyorum ama hala sizi duyabiliyorum. Kulaklarım hassas bir terazi gibi. Kıs kıs gülüşünden tanırım seni. Yakaladım. Körebe, Ozan sensin.

0: artık evde.
1: Göz göz. Şimdi seni yakalayacağım. Duyuyorum.
2: Şşş, sessiz ol.
3: Tamam.
1: Ses kesildi. Şu tarafta.
0: Benden kaçamazsınız. Ayak seslerinizi duyuyorum.
4: O şey de ne?
1: Aha.
0: Yakaladım.
1: Yakaladım. Temtem, bu sensin.
0: John, bu sen misin? Neden bu kadar tüylüsün? Bu neydi?
2: Memir, kaç.
0: Oh, köstebek de var.
4: Köstebeği gördünüz mü? Nerede acaba?
0: Köstebek orada.
1: Kaç Mirmir, kaç. İmdat!
2: Mirmir'in maşı nerede? Bu kadar oyun yeter.
0: Ne oldu? Neden kaçtı acaba?
4: Hadi koşun bakalım.
1: Temtem, yardım et.
3: Merak etme Mirmir. Yarım saate oradayım.
1: Eyvah! Kurtulmam Temtem'e kaldıysa işimiz yaş. Evet, her yerim ıslak ve yaş.
2: Dur dostum, yetiştim. Seni kurtaracağım.
1: Göz göz, bu kadarcık dala yetişemem ki.
4: İşte köstebek orada.
0: Nereye bakın, köstebek başka bir hayvana yardım ediyor.
4: Bu iş güzel mi bir hal almaya başladı?
5: Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada?
0: Mert abi, sen miydin? Oyun oynuyorduk. Sonra
4: ben şu deredeki hayvanı yakaladım.
5: Aa, gözlerime inanamıyorum. Bir mirket.
4: Bizden korkup kaçarken dereye düştü.
5: Ne duruyoruz? Hemen yardım edelim. Koşun.
3: Az kaldı. Geliyorum. Çok yoruldum.
1: Daha fazla dayanamam.
5: Yetiştik küçük dostum. Hadi korkma tutun, seni kurtaracağız. Çekin.
4: Köstebek de burada. Köstebek çok sinirli görünüyor.
2: Bize yaklaşmayın bakalım.
5: Arkadaşını korumak istiyor sanırım.
0: Tamam köstebek, merak etme. Biz size zarar vermeyeceğiz.
5: Mirket çok ıslanmış. Şimdi ısınırsın.
0: Mirket ve köstebek, hadi tanışalım. Benim adım Efe.
4: Sizi korkutmak istemedik. Ben de Ozan. Peki sizin isminiz ne?
6: Bence köstebeğin ismi Küçük.
7: Hayır, bu ismi sevmedi. Bence adı Köz.
6: Köz. Baksanıza başını sallıyor.
5: Köz, tanıştığımıza memnun oldum.
0: Mirket'in adı da Mirmir o zaman.
2: Hakkımızda her şeyi öğrendiler.
3: Geldim Mirmir. Yetiştim mi?
4: Aa, biri daha var burada. Sen de nesin?
5: Ve tembel hayvan.
0: Senin ismin de o zaman Temtem.
3: Benden bahsediyorlar.
2: Her şeyi biliyorlar.
1: Bize yardım ettiler. Onlar iyi çocuklar bence.
5: Umarım iyisindir Mirmir.
4: İyi görünüyor.
5: Hayvan dostlarımızı daha fazla rahatsız etmeyelim. Hadi çocuklar, ayrılalım buradan.
0: Görüşürüz Temtem.
4: Bir dahaki sefere dikkatli ol Mirmir.
7: Tanıştığımıza sevindim.
8: Bize yardım ettiler.
3: Aslında ben yetişmiştim.
8: Allah'tan yetiştin.
6: Ayağıma bir şey takıldı.
5: Hay Allah. Bu da ne böyle?
9: Çıkmıyor.
1: He? Ece'nin ayağı takıldı.
8: O zaman teşekkür etmenin tam zamanı.
7: Kös kös buraya geliyor.
6: Teşekkürler köz köz. Teşekkürler.
8: Tamam tamam. Bu kadar sarılma yeter.
0: Toprağın altından çıkan bu kese. Yoksa altın kesesi mi?
6: Hazine!
8: Ne zamandır burada tünel kazıyorum. Ben bile bir hazineye rastlamadım.
0: Misketler. Ninemin bahsettiği misketler. Demek ki kardeşi toprağa gömmüş.
6: Ninem çok sevinecek.
4: Biz de misket oynayalım mı?
5: Ben varım. Misket oynamakta çok iyiyimdir.
10: Hey!
7: Mir mir, köz köz ve tem tem. Hadi birlikte oynayalım.
0: Tem tem rüyasında bize eşlik edecek.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Annen baban var mıdır? Bundaki su bitti. Hiçbir yere ayrılmayın, hemen doldurup dönüyorum. Hoş, nereye ayrılacaksınız? Benimki de laf. ay! Çok su vermişim. Buralar Gölcük'e dönmüş. Gölcük derken İzmit'teki değil çocuklar. Orası pişmaniyesiyle ünlü. Pişmaniye demişken pişman oldum sanırım fazla su verdiğime. Her şeyin azı karar, çoğu zarar çocuklar. Bu paspas neredeydi? Ay, ay, ay, ay, ay, oh! Şıp, şıpır şıpırık, şıp şıkır, şıp şıkır, şıp şıp şıpırık. Marakas, kas, arakas, marakas, aramakas. Hoppidi hoppidi. Ay yapmıştım bir ara. Ne günlerdi ama. Hoş geldiniz çocuklar. Ortalık biraz dağınık, kusura bakmayın. Çiçek bakımı önemlidir. Su verdim onlara. Kana kana içtiler. Bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Hayır, bu değil. Bahçıvan değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ama bu olta iyi bir ipucu oldu aslında. Size balıklarla da ilgisi olan bir meslekten bahsedeceğim. Evet, ben de çok sevdiğim için daha fazla bekleyemeyeceğim. Bakın, içim kıpır kıpır. Karşınızda dalgıç, yani balık adam. Ama öyle yenen cinsinden değil. Bir hamsi, palamut ya da mersin balığı değilim yani. Zaten seçeneğim olsa lezzetli bir çipura olurdum. Neyse, şaka bir yana balık adam denizde yaşayan bir tür deniz canlısı değil. Yani aklınıza pullu halim gelmesin. Bir an düşündüm de şıkır şıkır bir şey olurdum ben. Ama pul payet sevmem. Neyse. Geçmişte yaşayan medeniyetlerde, mesela Roma'da denizcilik ve avcılık faaliyetleri için suyun dibine dalardı insanlar. Kısa süre suyun altında kalabilirlerdi ama. İslam dünyasında da, özellikle Orta Çağ'da denizcilik çok önemliydi. Arabistan'dan gelen dalgıçlar su altına dalmak için ilkel su geçirmişlerdi.

Çırmaz elbiseler ve hava tüpleri kullanırlardı. Tabi zamanla işler değişmeye başladı. Abi şemsiye alsam iyi olurmuş aslında. Ucuz atlattık çocuklar. Eğitimli bir dalgıç olduğum için hemen üstesinden gelebildim. Dalgıç olabilmek öyle kolay bir iş değildir çocuklar. Eğitim almanız gerekiyor. Aşama geçtikçe yıldız verirler. Bu yıldızların adı prövedir. Dalgıçları üçe ayırabiliriz çocuklar. Profesyonel, amatör ve askeri. Mesela askeri dalgıç olabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı sınavlardan geçmeniz gerekir. Ha böyle çubukta sallanarak konuşmak da ne zormuş. Elim kolum karıncalandı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

İşte burada balık adam ekipmanlarını görüyorsunuz. Onlar olmadan suyun altında uzun süre kalmak imkansızdır. Bir numarada su altı dalış elbiselerini görüyoruz çocuklar. Bu elbiseler dalgıçların suyun altında soğuktan korunmasını ve vücut sıcaklıklarını korumasını sağlar. Aksi halde dişleri takırdardı. Takma diş kullanan dalgıcın vay haline. Ayrıca giysi, su, balık, yosun gibi şeyleri geçirmez ve dalgıcın hareketlerini rahatça yapabilmesini sağlar. Sırada şnorkel var. Su altındaki görüşü sağlamak için balık adamlar su geçirmeyen maskeler kullanır. Gözleri de yanmaz hem. Aynı zamanda şnorkel sayesinde yüzeydeki hava akışını almak için su yüzeyine kısa süreli çıkış yapabilirler. Şnorkele bir martı konmadığı sürece sorun yok. Ve 3 numarada dalış tüpleri. Su altındaki oksijen seviyelerini dengelemelerini ve balık adamların hayatta kalmalarını sağlar. Son olarak paletler. Daha hızlı bir şekilde suyun içinde ilerlemek için ayakkabı gibi bunu giyerler. Bunu giyince de gözler diğer ördekleri arıyor. Baksanıza, ördek ayağının tıpkısının aynısı. Perdeli. Biraz da deniz üstü ekipmanlarından bahsedelim. Bir kürek, bir kova, tırmık, renkli bir makarna, deniz yatağı, hasır, şemsiye, plaj topu, suya yatırılacak bir Adana karpuzu, belki bir frisbee ve olmazsa olmaz şambrel. Bakın bunu tek geçerim işte. Ve hatta spor dalışları gibi birçok farklı alanda boy gösteriyor.

Juju Club.

again.

Okyanuslardaki en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip alanlar buralardır çocuklar. Birçok balık türü, deniz anası, yumuşakçalar. Denizlerin Ağustos böceği de siz olsanız gerek. Nereden mi vardın bu kanıya? Yumuşakçalar ne çalar? Darbuka. Eğlenceyi bölmüyorum değil mi beyler? Ne kadar da havadar bir ortam. Bunun sebebi buralarda bolca fitoplankton olması. Dünya üzerindeki oksijenin yaklaşık %50'si bunlar tarafından üretilir. Söylenişi biraz zor. Fitoplankton. Bu da ne demek oluyor yani? Okyanuslar ve denizler ekosistemler için kritik bir oksijen kaynağıdır. Aa, işte batık bir gemi. Şuraya bakın. Etrafa amforalar saçılmış. İlginç bir de sandık var. İçinde kim bilir nasıl bir sürpriz bizi bekliyor. Büyük bir keşif yapmış olabiliriz çocuklar. Önceden kimse gelip araştırmamış gibi görünüyor. Belki de tarihe geçeriz. Bu amforanın içi boş. Ben asıl şu sandığın içini merak ediyorum. Dekoratifmiş. Benim evin salonuna iyi gider. Batık geminin malları dedikleri bu olsa gerek. Bakalım içinde ne varmış. Bu daha önceden kurcalanmış galiba. Çok eski çağlardan kalma bir şeye benziyor. Bu sandığı Leonardo da Vinci hayal etmiş. Marangoz Benedetto da hayata geçirmiş olmasın sakın. Ha? Kilidi de kırık. Bakayım. Ağır da bir şey. Anne. Anne. İyiyim. Yüzüyordum. Yağmur mu başladı? Islanır mıyım? Ah anne. Yatırdım faturayı. Nereden çıkarken? Ah evet, gazı da kapattım anne. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de 1400 yıl öncesinde Rahman suresinde söylenmişti.

0: 더 미니미시.
1: 이 시대 미니의 기빔.
2: Oy oy, şu halime bak. Yersiz yurtsuz kaldım. Ay. Şurada bir ağaç dalı var. Orada biraz dinleneyim bari. Ne yapayım? Mecbur. Yuvam şey olduğuna göre. Şey.
1: Evet benim canımcığım, duyarlı dostlarım. Yine cap canlı, heyecanlı, macera dolu, kıpır kıpır ve gizemli bir programla karşınızdayız. Öyle değil mi teleskop?
2: He, ne demezsin?
1: Kestik.
2: Onu ben söylerim tilki. Sen eline mikrofonu alıp heyecanlı heyecanlı bağırırsın.
1: Tabii heyecan bırakırsan.
2: Ben heyecan bırakmasam ne olacak tilki? Programın konusu ne?
1: Kuzey rüzgarlarının yönü.
2: Peki hangi yöne eser?
1: Güneye.
2: Aferin, program bitti.
1: İşte kuzey rüzgarı bu. Aç kamerayı, aç.
2: Açık zaten.
1: Evet dostlar, şu anda sesini duyduğunuz şey sizce nedir? Evet bildiniz.
2: Tilki! Tilki! Tilki neredesin? Tilki! Tilki!
1: Geldim teleskop, geldim!
3: Uydurma! Sen gelmedin. Ben getirdim.
2: Sana bir şey olacak diye öyle korktum ki.
1: Tamam teleskop, tamam. Ağlama. Beni de...

0: Neyse, bu kadar duygusallık yeter.
1: Bence de.
2: Şu şey değil mi ya?
1: Bakayım.
0: Ben de bakayım tilki.
1: Dursana teleskop ya.
0: Bir dakika versen ne olur.
1: Ya dur.
0: Aa.

0: Gördü galiba. Ve geliyor.
1: Haberci, neden orada tek başına duruyordun?
0: Keyfim yok dostlar. Beni affedin. Keyfini kaçıran şeyi söylemek ister misin? Hayır teleskop. Teşekkür ederim. Sadece biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var.
1: Evet duyarlı dostlar. Dostlarımızın dertlerine çözüm bulmak da görevlerimizden biri. Duyarlı olmak bunu gerektirir. Şimdi herkes balona! Hey! Bakalım haberciyi üzen ne?
2: Buralarda göreceğimizden emin misin Tilki?
1: Aslında değilim. Ama içimden bir ses... İşte orada! Orada! Habercinin yuvası!
2: Evet. Sanırım zarar görmüş.
0: Bu rüzgarın işine benziyor. Peki ne yapacağız?
1: Ben biliyorum.
2: Nedir?
1: Önce ona uzun sürecek bir keşif görevi vereceğiz. Sonra da yuvasını yeniden yapıp ona sürpriz yapacağız.
0: Sen gerçek bir dahisin Tilki.
1: Evet. Nereden başlıyoruz?
0: Siz ağaca çıkın. Ben yuvayı sağlamlaştırmak için biraz çalı çırpı bulayım.
2: Tamam teleskop.
1: Evet kurye.
2: Evet kurye derken?
1: Hadi yani.
2: Ne hadisi?
1: Bizi yukarı çıkaracak bir aparat çıkarsana çantandan.
2: Armut piş, ağzıma düş. Oldu olacak, çantandan direkt kuş yuvası çıkarayım.
1: Süper olur.
2: Tilki.
1: Tamam. Tırmanalım bari, ne yapalım?
2: Önden buyur.
1: Tamam.

0: Ben de yükseklik korkusu var.
1: Sıkı tutun o zaman.
2: Sakın bırakma beni kurye. Bugün hayatımı ikinci kez kurtardın kurye.
1: Lütfen üç olmasın tilki. Çok ağırsın.
2: Evet benim sevgili.
1: Tilki.
2: Tamam.
3: Ellerinize sağlık çocuklar. Harika olmuş.
0: Çalı çırpıyı sen getirdin sonuçta teleskop. Senin de eline sağlık.
1: Yani gagana.
0: İşte günün en güzel anı.
1: Nasıl da sevindi.
0: Bizim yaptığımızı söyleyecek miyiz?
3: Bence gerek yok.
1: Bence de.
0: Evet benim duyarlı dostlarım. İyiliğin gizli yapılanı elbette daha değerlidir. Öyle değil mi sevgili dostlarım, kurye ve teleskop?

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Babacık bugün de gelmemiş.
1: Bir şey mi oldu canım?
0: Bunlar ne anne?
1: Anneannen memleketten baharatlar, kurutulmuş bitkiler yollamış. Onları yerleştiriyorum.
0: Bunları yemeklere mi koyacaksın?
1: Bazılarını yemeklere, bazılarını da çaylara. Hepsi birbirinden faydalı otlar.
0: Bunları anneannem mi yapmış?
1: Hı hı. Bazılarını. Bir kısmını da aktardan almış.
0: Aktar mı?
1: Evet canım. Kurutulmuş otlar ve baharatlar satan dükkana aktar denir.
0: Ha, bu ne kadar güzel kokuyor.
1: O karanfil.
0: Çiçek olan mı?
1: Hayır canım. Bu güzel kokulu bir bitki. Ferahlatır. Ağız kokusunu gidermek için de kullanılır.
0: Ben de çiçek olan karanfil sandım.
1: Ama bak burada bir çiçek var.
0: Aa, papatya.
1: Evet, papatya kurusu.
0: Nasıl yani? Papatyayı yiyor muyuz?
1: Çayını yapıyoruz. Çok faydalıdır. Bu bitkilerin hepsi birbirinden faydalı canım. Allah'ın hikmeti işte. Hepsini faydaları için yaratmış. Yeter ki kullanmayı bil. Bak, bu kuş burnu. Tadı vişneye benzer.
0: Kuş burnu mu? Adı komikmiş. Anne, minicik günlerdir ortada yok. Onun için koyduğum ekmek kırıntılarını da yememiş. Başına kötü bir şey mi geldi acaba?
1: Aa, duyarlı kızım benim. Merak etme canım, iyidir. Sadece kış geldi.
0: Ha?
1: Minicik göçmen bir kuş. Yani soğuk havada yaşayamaz. O da bütün göçmen kuşlar gibi sıcak yerlere göçmüş olmalı.
0: Ha, demek gitti.
1: Hı hı. Evet, bahar geldiğinde geri döner.
0: Peki nereye gitmiştir?
1: Onu sadece Allah bilir. Ama buradan daha sıcak bir yer olduğuna eminim.
0: Minicik kışı sevmiyor. Kutup ayıları da yazı sevmiyor. Ben bütün mevsimleri çok seviyorum.
1: Yüce Allah'ım her mevsimi ayrı güzel yaratmış.
0: Anne, biz çok şanslıyız değil mi? Hem sıcakta hem de soğukta yaşayabiliyoruz.
1: Evet güzel kızım. Ama yine de çok soğuktan ve çok sıcaktan korunmak zorundayız. Yoksa hasta oluruz. Hava iyice soğudu. Kardeşin epeydir dışarıda.
0: Bahçedeydi, çağırdım ama gelmedi. Mahallenin en büyük kardan adamını yapacakmış.
2: En büyük ve en şık.
1: Oğlum bu ne hal? Montun nerede?
2: Kardan adama giydirdim. Aa, amca!
1: Oğlum bu soğukta mont çıkarılır mı?
2: Aman kara orat.
0: Ne diyor?
2: Ama kardan adamım hasta olmasın diye.
0: Kardan adamlar hasta olmaz.
1: Ama insanlar olur. Olmamak için de dikkat ederler. Değil mi oğlum? Oh, çok şükür ki ateşin yok.

0: Hemen içini ısıtacak bir şeyler hazırlayayım.
1: Ne yapacaksın anne?
0: Bağışıklığını güçlendirecek bir şey. Çabuk toparlansın diye kış çayı yapacağım.
1: Çay mı? Ama çocuklar çay içmez diyordun.
0: Bu bildiğimiz çaylardan değil canım. Şifa veren doğal bir ilaç.
1: İlaç mı? Ben iyi.
0: Hemen hazırlayayım.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün kardeşim Tuna için kış çayı yapıyoruz. Çünkü hasta oldu.
1: Hasta değilim.
0: Çok yaşa.
2: Sağlıklı yaşa.
0: Arkadaşlar, bu çay kışın soğuk havalarda içebileceğiniz çok güzel bir çay. Değil mi sultanım?
2: Evet canım. Pek çok faydası var. Özellikle soğuk algınlığına iyi gelir.
0: Bu kadar faydalı bir tarifi sizler de öğrenin istedim. Hadi elleri yıkayalım ve tarife başlayalım.

0: hazırlarken siz de malzemeleri yazın. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Önce karışımı hazırlayacağız. Ben malzemeleri sayayım, sen de bu kaba onları koy. Olur mu şefim?
0: Anlaştık şefim.
1: 2 yemek kaşığı kuşburnu.
2: Kuşun burnunu içmem.
1: Kuşburnu bir bitki oğlum.
2: Ha, tamam o zaman. 1, 2.
0: Kuşburnu tamam. Sırada ne var?
1: 3 yemek kaşığı ıhlamur.
2: Ihlamur
0: işte burada.
2: 1, 2.
0: Bu da 3. Ihlamur tamamdır.
1: 1 kaşık ada çayı.
0: İşte oldu.
1: 1 tarçın.
0: Bu da tamam.
1: 4-5 tane karanfil.
0: Karanfiller de tamam.
1: 1 tutam papatya.
0: Bir tutam papatya.
1: Biraz zencefil.
0: İşte burada. O da tamam. Başka?
1: Son olarak birkaç dilim elma.
0: 1, 2, 3 dilim elma.
1: İyice karıştırıyoruz.
0: Ben hallederim. Bu kadar mı?
1: Evet canım. Kış çayımız demlenmeye hazır. Bir demliğe 1 kaşık bu karışımdan koyuyoruz. Üstüne de sıcak su ekliyoruz. 5 dakika sonra kış çayını içebiliriz.
0: Çok güzel kokuyor.
2: İnşallah tadı da güzeldir.
0: Onu montunu kardan adama giydirmeden önce düşünecektin canım.
2: Acıysa içmem, bana ne?
0: Anne, bu tarifi kim bulmuş?
1: Lokman Hekim'in tarifi canım.
0: He? Lokman Hekim mi? O da kim?
1: Doktorların atası sayılır. Çok eski zamanlarda yaşamış, bilge olduğu söylenir.
0: Her şeyi biliyor muymuş?
1: Tabii ki hayır. Mutlaka bilmediği şeyler vardır. Lokman Hekim, bitkilerin, baharatların faydalarını çözmüş. Ve onları karıştırarak şifalı tarifler hazırlamış. Hastalar, dertliler ona gider, şifa bulurlarmış.
0: Ya, o zaman çok önemli biriymiş. Değil mi sultanım?
1: Evet canım. Hükümdarlar bile önünde eğilirmiş. Bir gün hükümdarın annesi kötü bir hastalığa yakalanmış. Kimseler çaresini bulamamış. Zavallı kadın bir türlü yataktan kalkamıyormuş. Lokman Hekim öyle bir karışım hazırlamış ki kadın içer içmez iyileşmiş.
0: Vay canına!

0: Arkadaşlar duydunuz mu? İnşallah bizim yaptığımız karışım da Tuna'yı iyileştirecek.
1: Evet, kış çayı hazır. Hastamız ne durumda?
0: Hasta değilim ki. Sağlıklı yaşa.
1: Bu çay seni iyileştirecek, merak etme. Eğer hasta değilsen de olmanı engelleyecek.
0: Çok güzel kokuyor Tuna. Eminim tadı da nefistir.
1: Öyle tabii. Hem son dokunuşu yapmadık henüz.
0: Bal mı?
1: Evet. Biraz da bal ekleyeceğiz.
0: Oley! Şimdi oldu.
1: Hadi bakalım, afiyet olsun. Sen içmeye başla.
0: Tadı çok güzelmiş. Siz de mi içeceksiniz?
1: Tabii ki. Hasta olmamak için biz de içeceğiz.
0: Arkadaşlar, hasta olmak istemiyorsanız siz de evinizde bu çayı yapıp içebilirsiniz. Sağlıklı kalın ve şimdilik hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Güzelmiş.
1: Isındın mı bakalım?
0: Evet. Artık kardan adamın gibi sen de üşümezsin.
1: Daha iyi misin oğlum?
0: İyiyim.
1: İçtikten sonra biraz yatıp dinlenirsin.
0: Anne, çayın yanına kurabiye yok mu? Anne, bu iyileşmiş.
1: Haklısın galiba.

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok...

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: geri dönüşüm tesisi.
1: Profesör! Profesör!
2: Ne oldu ama? Sakin ol.
1: Şişmiş.
2: Ne pişmiş?
1: Hayır, pişmemiş. Şişmiş.
2: Ne şişmiş, balon mu? Civan, ne olmuş Yaman'a? Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum.
3: Ben de anlamadım ki.
2: Yaman'cığım, derin bir nefes al ve sakinleş, öyle konuş. Ne şişmiş?
1: Babam söyledi profesör. Dalağım şişmiş.
2: İlahi Yaman, korkuttun beni.
1: Profesör, beni hemen iyileştirin lütfen.
2: Sakin ol Yaman'cığım. Panik yapmana gerek yok. Çok koştuğun için dalağı şişmiş. Biraz dinlenirsen normale döner zaten.
1: Aa, cidden mi?
2: Elbette. Endişe etmene gerek yok.
1: Oh, rahatladım.
3: Peki profesör, dalak ne işe yarıyor?
2: Çok işe yarıyor, çok.
3: Ne mesela?
2: Bunun cevabını...
3: Simülasyonda görelim.
2: Kaşif!

0: dalak, vücudumuzun sol tarafında, diyaframın altında ve midenin arkasında bulunur.
1: Evet, onun yerini en iyi ben bilirim. Hala acıyor. Demek acılarımın sebebi sensin. Bir işe yarasan iyi edersin.
0: Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksın.
1: Lütfen anlatın profesör. Çok merak ettim.
0: Dalağımız bir geri dönüşüm tesisi gibi çalışır.
1: Aa, atık kağıt mı topluyor?
0: Yamancığım, hayır tabii ki.
1: Neyi dönüştürüyor peki?
0: Dalağımız yaşlanmış ve artık işe yaramayan kırmızı kan hücrelerini toplar ve bu hücrelerin içindeki faydalı maddeleri geri kazandırır. Dalak böylece kanımızın temiz kalmasına ve vücudumuzun sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.
1: Çok güzel. Aferin dalağa.
2: Peki geri dönüştürdüğü başka şeyler de var mı?
0: Elbette. Dalak vücudumuzdaki eski kırmızı kan hücrelerinden demiri alır ve tekrar kullanmamıza yardımcı olur.
1: Aa, vücudumuzda demir de mi var?
0: Elbette. Kanımızda da demir bulunur.
1: Vay be, demir gibi güçlüymüşüm desenize.
2: Peki profesör, dalağımız bu kırmızı kan hücrelerini ve demiri geri dönüştürmezse ne olur?
0: Eğer hücrelerimiz temizlenmezse damarlar tıkanır, kan akışımız bozulur ve bu da bizi hasta edebilir.
2: İyi ki dalağımız var.
1: Peki başka ne işe yarıyor dalak?
0: Dalağımız ayrıca bağışıklık sistemimizi de güçlendirir.
1: Bağışıklık sistemi mi? O da ne?
0: Yani bizi mikroplardan koruyan sistem.
2: Yani dalağımız olmazsa daha mı kolay mikrop kaparız?
0: Evet, mikroplara karşı daha savunmasız oluruz.

0: ve enfeksiyon kapma riskimiz artar.
1: O zaman gerçekten mucizevi bir organmış.
0: Evet Civan'cığım. Rabbimiz her organımızı mucizevi özelliklerle donatmıştır. Dalak da bunlardan biridir.
1: Canım dalağım, seni çok seviyorum. Rabbimiz seni ne güzel yaratmış. Profesör.
0: Efendim Yaman?
1: Dalağın alt kısmına bir şey olmuş. O nedir?
0: Alt kısmına bir şey mi olmuş? Öyle bir şey olmaması lazım.
1: Yakından bakalım.
0: Evet, bakalım neymiş? Eyvah!
1: Ne oldu profesör?
0: Dalakta çatlak var. Simülasyon için koyduğum kırmızı sıvı sızıyor. Simülasyonu inşa ederken sorun yoktu. Sonradan bir şeyler oldu demek ki.
1: Aa, amma da akıyor. Akar akar durur. Ne olacak? Sanki çok mu kırmızı sıvı var dalakta?
0: Vücutta dalağın bir görevi de kan depolamaktır.
1: Niye depoluyor ki kanı?
0: Vücut ihtiyacı olduğu acil durumlarda kullanabilsin diye.
1: Ne yapacağız peki?
0: Çatlağı tamir etmemiz lazım.
1: Yapabilecek misiniz?
0: Tek başıma yapamam ama yardım ederseniz olur.
1: Öderiz tabii. Yardım bizim işimiz. Ne yapıyoruz şimdi?
0: Ben çatlağın üzerine metal bir kapak yerleştireceğim. Siz de kaşifin kaynak kollarını kullanarak sabitleyeceksiniz.
1: İşte eğlenceli iş diye buna derim.
0: Civan, sen sağ kolu kullan. Yaman, sen de sol kolu.
1: Emredersiniz profesör.
0: Kaynak makinesi. Kaşif, robot kollar. Metal kapak. Hazır mısınız?
1: Hazırım. Ben de.
0: Şimdi. Kapağı yerleştiriyorum. Hızlıca kaynak yapın.
1: Nasıl gidiyoruz profesör?
0: Aferin, çok iyi.
1: Çok güzelmiş bu iş.
0: Devam edin, tamamını kaynak yapın.
1: Az kaldı.
0: Artık dönebiliriz.
1: Profesör, spor yaparken dalağımızın şişmemesi için ne yapmalıyız?
0: Aslında çok basit. Spordan önce fazla yemek yememeli ve çok su içmemelisin.
1: Başka?
0: Mesela spora da hemen başlamayacaksınız. Önce vücudu ısınma hareketleriyle hazırlayacaksınız.
1: Böyle mi?
0: Evet, aynen öyle.

Galip Mülayim. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Koordinatlar ne durumda? Rotamızda sorun var mı?
1: Olumsuz. Her şey planlandığı gibi.
0: Güzel. Rahat bir yolculuk olacak. Samanyolu'nu geçtik mi gerisi rahat. Bilgisayar, ne oluyor?
1: Göktaşı yağmuru hızla yaklaşıyor. Çarpışmaya 10 saniye. 9.
0: Çaresi
1: 8,
0: yok. Kumandayı 7, ben almalıyım. Otomatik pilot. Devre dışı.
2: Allah'ım sen sonumuzu hayreyle.
0: Ne yapıyoruz Meto, Allah aşkına bir açıklar mısın?
3: Ya dedim ya, amcam bu oyunu her hafta sonu oynadığına göre eğlenceli bir yanı olmalı.
0: Bir saattir burada dikiliyoruz.
4: Amacımız ne bari, onu söyle Meto.
3: İşte bu sopalarla topa vurup çocuk parkına kazmış olduğumuz çukura sokmak. En az vuruşta sokan kazanacak. Kazanana yemek ısmarlayacağız.
0: Şimdi anlaşıldı.
2: Bunu burada oynamak doğru mu acaba? Normalde golf için ayrı parklar olmuyor mu?
0: Aman canım. Baştan amacı söyleseydin ya Meto. Açıl da bu iş nasıl yapılır göstereyim sana.
3: O kadar da kolay değilmiş değil mi?
0: Dur bakalım. Birkaç hakkım var demedin mi?
2: Dur abi, biliyorsun böyle destursuz işe koyulunca.
0: Hayır.
2: Böyle bir şey olacağı belliydi.
0: Nereden belliymiş?
2: Ne zaman ipleri eline alsa sonra da böyle bir şey oluyor.
5: Selamünaleyküm küçük dostum. Sanırım oyuncağının kırılmasına biz sebep olduk. İzin ver, senin için bu durumu düzeltmeye çalışalım.
0: Belli ki oyuncağını bayağı seviyordu.
2: Deme ya abicim. Sende de gözlem yeteneği almış yürümüş maşallah.
0: Ailede ırsi desene.
3: Hepsi benim suçum. Keşke bu golf işine hiç özenmeseydim.
5: Onu bunu bilmem arkadaşlar. Lama Jimmy yok. Biz bu çocuğa yeni bir mekik yapmak zorundayız.
0: Hadi o zaman. Hurdalı. Ha.

0: de fena olmadı.
1: Evet, bunları görünce Barış kırılan oyuncağını kesinlikle unutacak.
0: Ha, işte bakın geliyor.
2: Selamun aleyküm kardeşim.
0: Aleyküm selam.
2: Bak, senden özür dilemek için yaptık bunları. Hepsi senin. Dilediğin gibi oyna.
0: Özür dilemenize gerek yok abi. Bir hatadır oldu. Hatasız kul olmaz. Ama maalesef ben bu hediyeleri kabul edemeyeceğim. Teşekkür ederim uğraştığınız için.
2: Daha iyisini yapabiliriz.
3: Evet, öyle bir şey yapalım ki Barış eski oyuncağını hatırlamasın bile.
2: Hadi bismillah. Küçük arkadaşımızı harika mekiklerle şaşırtmalıyız. Hadi iş başına.

0: Tekrar selam küçük dostum. Bak, senin için biraz daha çalıştık.
1: Hem bu seferkiler gerçekten uçuyor. Uzaktan kumandayla çalışıyorlar. Abi, sağ olun cidden. Ama boşuna uğraşmayın. Benim asıl sevdiğim kendi oyuncağımla oynamaktı. Canınız sağ olsun. Emeğinize sağlık.
2: Allah Allah. Şu oyuncakları hangi çocuk görse hayran olurdu yahu.
0: Pes etmeyelim arkadaşlar. Daha iyisini yapabiliriz.

0: insanlık için büyük, bizim için küçük bir adım.
1: Senin için de epey büyük bir adım oldu abicim.
2: Anlamıyorum. Nerede yanlış yaptık? Bundan iyisi gerçek bir uzay mekiği olurdu.
3: Selamün aleyküm çocuklar.
4: Selamlar.
3: Bir süredir sizi izliyorum çocuklar. Bence mesele sizin yaptığınız mekiğin ne kadar iyi olduğu değil.
2: Daha iyisini yapabileceğimizi sanmıyorum zaten.
3: Mesele onun kendi yaptığı oyuncağa bağlı olması. Tıpkı sen ve Chuffy gibi. Düşünsene, onu ilk kaybettiğinde birisi gelip sana son model bitiren oyuncağı verseydi.
2: Hiçbir şey değişmezdi. Onunla oynamak istemezdim. Çünkü Chuffy ile bizim yaşanmış

0: maceralarımız vardı.
1: Evet.
2: O zaman bizim de bu arkadaşımıza kullanılmış bir mekik mi bulmalıyız yaşanmışlığı olan?
3: Biraz düz mantık oldu.
1: Benim anladığım kadarıyla Barış bu oyuncağı kendi yapmıştı.
0: Anladım. Başından beri yanlış yapıyoruz. Ona kırdığımız mekiğin yerine yeni bir oyuncak vermek yerine bir oyuncak yapmasına yardımcı olabiliriz.
2: Balık vermek yerine balık tutmayı öğretelim diyorsun.
0: Kardeş, bekle biraz.
4: Balık dedin de birden canım nasıl balık ekmek çekti anlatamam.
2: Hayırdır inşallah. Hiç de boğazına düşkün değilsindir normalde.
5: Abi, gerçekten sorun yok. Lütfen artık bana daha fazla mekik oyuncağı yapmayı bırakın. Allah razı olsun ama hiçbiri benimkinin yerini alama... Ha?
0: Haklısın Barış kardeşim. Hiçbiri oyuncağının yerini alamaz. Ama yenisini birisi yapacak olsa bunu en iyi kim yapardı sence?
5: Kim? Ben mi? Hı? Böyle hurda parçalarından oyuncak olur mu ki?
2: Olmaz olur mu Barış? Hı? Bir etrafına bak istersen. Buradaki çoğu şey hurda parçalarından yapıldı.
0: Hadi Barış, sen şimdi çalışmaya koyul. Biz karışmıyoruz. Ama bir şeye ihtiyacın olursa söylemeyi de ihmal etme bak.
5: Her şeyi kullanabilir miyim?
3: Senin hayal gücün sınırı oluşturacak Barış.
2: Çabuk öğreniyor değil mi? Ben de ilk gününde aynı böyleydim.
0: Aman İsmail, senin ilk gününü hiç hatırlatma şimdi.

0: Gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

mafya, oradan da doya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Elif, B, T, S, Cim. Ha? Ha. Ha.
1: Ha?
0: Ha.
1: Ha?
2: Ne haberler var ha?
3: Kanalda her şey yolunda.
4: Ben de gündemi tarıyorum çocuklar. Şunlara bakın. Bir geziye çıktınız, ne hale geldiniz?
0: İlk incelemelerime göre düşmüş olabilirler. Bir yandan kaybolmuş ya da yolu ararken yorgun düşmüş gibilerdir.
1: Bence acıkmışlar.
2: Bademin ağzındaki ne öyle?
4: Yetimleri sevindirelim. Yetimler için kurulacak şenliğe sponsor arıyorum yazıyor. Bir de iletişim bilgileri var.
2: Siz bir harikasınız.
4: Hadi o zaman.
5: İyi.

0: kimler benimle geliyor? Siz bugünlük görevinizi tamamladınız.
1: Ben gelirim.
2: Ben de.
0: Hadi gidelim.
3: Kambursuz düğün.

0: miydi?
1: Aman, mo işte. Yetimler için şenlik düzenleyen amca da yetim büyümüş.
2: Ne zor.
3: Bu şenlik büyük ses getirecek çocuklar.
1: Sponsor bulunursa...
2: Ah sen, biz de sponsor olabilecek kişilere mail atıp durumu bildirelim.
3: Tabii ya, Allah çalışanı sever.
1: Hey siz, durun bakalım.
3: Boş durmak istemiyorsanız bahçedeki ağaçları sulayın. İnsanları değil.

0: Selamun aleyküm Musa amca.
1: Ve aleyküm selam gençler. Hoş geldiniz.
2: Musa amca, bize eğitimler için düzenleyeceğiniz şenlikten bahseder misiniz?
1: Ben de yetim büyüdüm. Yetimliğin ne olduğunu bilirim. Peygamberimiz yetimleri korumamızı istemiştir. Onları mutlu edecek bir şenlik düzenlemek istiyorum. Herkesten destek bekliyorum.
2: Unutmayın sevgili izleyiciler. Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Nasıl oldu çocuklar? Bitti Yusuf.
3: Bunlar bitmez, baksana.
2: Çekim bitti Yusuf.
3: Ya benim çektiğim? Bunlar karşımda dururken...
2: Tamam, uzatma.
3: Uzatmışlar. Bu börekleri uzatmışlar. Upuzun yapmışlar. Malzemesini bol tutmuşlar. O kadar da uzun değilmiş.
2: Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir.
0: Burası hayırsever Musa amcanın pastanesi. Her gün yetimlere ücretsiz yemek dağıtıyor. Musa amcanın yetim şenliğine destek olun. Yetimleri sevindirelim.
2: De destek yollayın, yetimleri kollayın. Allah rızası için yetim başı okşayın.
4: Zenginler, parası olanlar ve beni duyanlar, destek olun. Bu işi de bana bırakmayın.

0: Mehmet, duyuyor musun?
1: Tamam.
2: Söyle Han.
1: Tamam.
0: Şenliğe katılacak 3 yetim çocuk yetimhanede mahsur kalmışlar. Tamam.
2: Ne? Nasıl olur? Nereden öğrendin Han?
0: Drone'la alanı çekiyordum. Yetimhaneye kadar gittim. Çocuklar balkondan el sallıyorlardı.
3: Peki kimse yok mu yardım edecek?
2: Ah sen, Mia. Siz yetimhane müdürünü bulun. Yusuf, sen çekime devam et. Biz de Mo, İkbal ve Han'la çocukların yanına gidelim.
4: İyilik için!
3: O kadar kalabalık ki nasıl bulacağız? Bari Musa amcayı bulalım.
5: Polis abi selam. Ben Yusuf. Bize yardım eder misin?
6: Tabii. Sorun ne Yusuf?
5: Yetimhanede 3 çocuk mahsur kalmış. Şenliğe gelememişler. Müdürünü arıyoruz.
6: Şimdi buluruz.
2: Arkadaşlar, siz nasıl mahsur kaldınız?
3: Onun yüzünden. Şenliğe gidiyorduk. Fırat gözlüğünü unutmuş. Biz de buraya tırmandık. Şimdi inemiyoruz. Kapılar da kapalı.
7: Nasıl çıktıysanız inseydiniz.
3: Hayır, zaten tehlikeli bir iş yapmışlar.
2: Biraz sabredin, müdürü bulacağız.
8: Mehmet, beni duyuyor musun? Tamam.
2: Duyuyorum Yusuf. Ne oldu? Tamam.
8: Biz polis abiyle müdür amcayı bulduk. Kangi ve bademi de aldık. Polis arabasına bindik.
2: Sonuca gel Yusuf.
8: Arabanın lastiği patlamış. Kangi gerekli malzemeleri çıkartırsa çok geçmeden yanınızda oluruz.
2: Durum ne Yusuf?
5: Kangi işte. İlk denemede yine yanıldı. Araba lastiği çıkaracağı yerde deniz simidi çıkardı.
2: Şimdi ne yapıyorsunuz?
5: İkinci denemesinde isabetliydi. Birazdan patlak lastiği değiştirip yanınızda oluruz.
6: Kangi harika iş çıkardı. Teşekkürler.
9: Çocuklar, siz de bir daha yalnız dönmeyin. Gelin bana söyleyin.
6: Mehmet, sana ve ekibine teşekkür ederim.
2: Ne demek polis abi? Memnuniyetle.
3: Bugünü de atlattık çok şükür. Çok şükür.
5: Bence hak ettim.
2: O zaman dönüş vakti.
7: Bir dakika. Ben daha atlı karıncaya binmedim. Bu mudur yani? Tamam, buna da şükür. Çekme işini size bıraktım dostlarım.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
2: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
1: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
2: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
1: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz Yıldızlar Gibi.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
1: Başka?
0: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
1: Ya gördün mü?
2: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemin sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: the ship. Sadece bana gıcık köpek. Gülüyorsunuz arkadaşlar. Galip mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Düzenli olarak okumaya devam edersek ben yakında hatmederim arkadaşlar.
2: Benim de çok az kaldı kardeşim. İlk ben hatmederim.
3: Hatimlerimizi tamamlayınca Bayram Hoca hatim merasimi yapacakmış camide bizim için. Çok heyecanlıyım.
0: Hiç hatim merasimine katılmadım. Nasıl olduğunu çok merak ediyorum. O yüzden bir an önce hatmimizi tamamlayalım arkadaşlar. Ha? Ha? Ha?
2: Hey, ne oluyor? Sakin olun. Camide herkese yer var.
0: Önce biz geldik. Hem de sizden büyüğüz.
4: Aynı anda geldik. Biz de küçüğüz. Ne olmuş yani?
0: Sevgide mülayim, saygıda galip çocuklar büyüklerine öncelik verir.
2: Durun yahu. Neden acele ediyorsunuz? Gören de çamur kavalıyor sanır.
3: Allah! Çamur mu? Çekilin!
2: Dur Salih. Çamur var demedim. Hayırdır? Neye yetişeceksiniz böyle?
4: İlk biz okuyacağız.
0: Hayır biz.
4: İlk biz.
0: Biz büyüğüz.
4: Biz de küçüğüz.
2: Boşa tartışmayın. Bayram Hoca hepinizi okutur nasılsa.
4: Siz okumayacak mısınız?
2: Biz okuduk bile. Ne demişler? Erken kalkan yol alır.
4: Sadakallahu lazim.
1: Aferin Salih. Her geçen gün daha güzel okuyorsun maşallah.
4: Hatim merasimi için sabırsızlanıyoruz hocam.
1: Ben de. Sizleri yeni bir yolculuğa çıkarmak için heyecanlanıyorum.
4: Nasıl yani hocam?
1: Her hatim aslında Müslüman'ın Kur'an'da yaptığı yolculuktur. Her hatim aynı zamanda yeni yolculuğun başlangıcı olur. Bu da beni çok heyecanlandırıyor. Hoş geldiniz gençler. Buyurun oturun bakalım.
5: Hoş bulduk hocam.
1: Salih okudu. Şimdi kimi okutsam acaba?
5: Beni.
1: Cüzdekiler güzelce çalıştı mı sayfasına?
4: Bir kere okudum hocam.
1: O zaman siz biraz daha çalışın. Önce Kur'an'ları dinleyelim olur mu?
5: Olur.
1: Salihciğim rica etsem küçüklere yardımcı olur musun?
4: Siz isterseniz de ben etmez miyim hocam?
1: Hay Allah razı olsun.
4: Ali'ye de mi hocam?
1: Tabii ki abisi.
4: Hadi Ali'cim senden başlayalım. Gel canım kardeşim.
6: Ben zaten okuyorum ama neyse.
1: Galip sen gel bakalım.
4: Ali hadi.
6: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Le.
4: La.
6: İlahe.
4: İlahe. Birleştir hepsini.
6: Leyla.

0: Hayır. La ilahe illallah.
1: Hayır. Leylallah.
0: La ilahe illallah.
2: Bana mı dedin kardeşim?
0: Hayır kardeşim. Uyu sen. La ilahe illallah.
1: Biz de dedik.
0: Ali.
1: Bayram Hoca'ya soralım.
3: Çalıştın mı Ali'ciğim?
1: En iyi bildiğim yer hocam. Zaten ben önceden de biliyordum.
4: Ne demezsin?
1: Gerçek söylüyorum. Annem de biliyor, babam da biliyor. Kardeşim var, o bile biliyor. Gerçek söylüyorum.
3: Neymiş o herkesin bildiği şey bakayım?
1: Leylallah. Hocam.
3: La ilahe illallah mı diyorsun?
0: Neymiş Ali'ciğim?
1: Ha. La ilahe illallah. Salih abim de biliyormuş.
3: Kelime-i tevhidi Salih abin de bilir. Sadece Müslümanlar değil, tüm kainat bilir.
1: Nasıl yani hocam? Her şey mi?
3: Her şey.
1: Kuşlar bile mi?
3: Kuşlar, kurtlar, kuzular, denizler, dağlar.
0: Şu an çok şaşkınım.
3: Çocuklar, bizi ve her şeyi yaratan Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Peygamberimiz de onun elçisi yani Resulüdür. Bunu dile getirmek için La ilahe illallah Muhammeden Resulullah deriz.
0: Yani kelime-i tevhid.
3: Aynen öyle Selim. Biz La ilahe illallah deriz. Diğer canlılar da kendi dillerinde bunu söyler aslında.
5: Ya.
3: Ya. Siz hiç duymadınız mı yoksa? Şimdi beni iyi dinleyin.

0: Mustafa. Mustafa. Mustafa.
1: Mustafa. Uykuya galip, dikkatli mülayim olmalısın. Uyan artık.

0: arkadaşım Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldır.

0: wasallam.
1: Su.
2: Ama anne.
3: Dalgınlıkla olmuş oğlum. Bu gecelik orada uyuyiver.
2: Ama ya uyuyamazsam?
3: Uyursun, uyursun. Hadi Allah rahatlık versin.

0: Sabah gitsen olmaz mıydı Süheyl? Gece pek güvenli olmayabilir.
1: Dağ yollarından gidecekler ama hangisinden belli değil. Suyu şimdi doldurup gelebilirsem eğer, sabah erkenden çöle iner, dağ geçiş yolunda kervana ulaşırım.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kervanda olacak değil mi?
1: Evet Afsa. Allah'a emanet olam.

0: Boom! Hadi anne, ne olur. Bizim dağlardan geçecekler. Peygamberimizin bulunduğu kervana ben de su götüreyim.
1: Ama oğlum, söyledim ya, hangi yoldan geçecekleri belli değil. Hem baban kırbaları götürdü. Su dolduracak bir şey yok.
0: Annenin kovasını kullanırım. Yani en azından suyu peygamberimizin atına götürürüm.
1: Tamam, ama Kasem ayrımından öteye gitmek yok, tamam mı?
0: Yaşasın! Tamam anne, çok teşekkür ederim. Lemi! Lemi! O kova bana lazım Lemi. Peygamberimizin atına su götüreceğim.
2: P-A-E?
0: Evet.
2: P-E-E.
0: Olmaz Lemi. Bu önemli, tamam mı? Onu bu sefer göreceğim.
2: P-E.
0: Sen gelince hep işler karışıyor Lemi. Yalnız gideceğim. Kova? Gelmeyeceksin, değil mi?

0: de mí.
1: Oh, biliyorum, biliyorum.

0: uzaklaşsam belki peygamberimizle bile konuşabilirim. Sakın, sakın başımıza iş çıkarma Anit. Dur Anit, sakın yapma. Anit! Burada del var. Bunu yapacağını biliyordum Anit. Bunu özellikle getirdim. Vereceğim ama bir şartla. Eğer bir daha kadife çiçeği kokusu alırsan koşmayacaksın, tamam mı? Hadi ama Anit. Sadece bugün için. Bunu anlaştık olarak kabul ediyorum. O benim için önemli Anit. Ne olur ne olmaz diye ben Lemi'yi bile çağırmadım. Programımı kimse bozmamalı.
1: Leyla.

0: Seni ben çağırmadım Lemi.
1: Ama haklısın. Sanırım buradan geçmeyecekler.
0: Daha ötesine de annem izin vermedi. Gidemem.
2: Ha? O iyi.
0: Dur Annie, ama anlaşmıştık.
1: Ah.

0: Bugün bir daha koşmayacaktın hani. Anlaşmıştık.
1: Kaybolduk galiba.
0: Ne oldu Lemmy? Dökülmüş mü? Tamam. Onu da sen içebilirsin Lemmy. Zaten peygamberimizi görmemiz artık imkansız.
2: Yela, yela, yela, yela.
0: Ha? Yani sence kervan bu taraftan mı gitti?
2: Hı hı.
0: Yaşasın.

0: Aha. Ne buldun Nemi? Aa, kervan çok uzakta. Oraya yetişmemiz imkansız.
1: Hem annem de izin vermedi.
0: Ha? Gördün mü Levi? Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yaşasın. Hı? Suyu götürsen mi acaba?
1: Olamaz. Artık istesek de yetişemeyiz.
0: Aha, en azından onu gördüm. Orada işte. En önde gidiyordu. Başında çok güzel bir sarık vardı. Sürekli tebessüm ediyordu. Atı beyaz renkliydi.
2: Ama az önce deveye bindiğini söylemiştin.
0: Öyle mi demiştin?
2: Evet.
0: Neyse canım, dediğim gibi uzaktalardı. Değil mi Lemi? Nasıl bilmezsin? Sen de oradaydın ya.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Baba.
2: Aleyküm selam baba.
0: Aleyküm selam baba. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Baba, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm baba.
3: Anlamadım. Nasıl gördün?
0: Gece sizi duydum baba. Sonra da annemden izin aldım. Annem izin verdi ama çok uzağa değil. Ama sonra Enit koştu da koştu. Sonra da elemeyi sürdü.
3: Dur bakalım Yara. Sen Medine'ye mi geldin?
0: Hayır baba. Dağ yollarından geçtim. Peygamberimiz kervanla yola çıktı ya. Onu gördüm.
2: Peygamberimiz deveye mi ata mı biniyordu baba?
3: Hiçbir şeye.
0: Aa, ben demiştim. Yerde yürüyen oydu. Dedim sana Lemi.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün Medine'den hiç çıkmadı ki.
0: Ne? Nasıl yani? Ama gece sen söyledin.
3: Söyledim ama yolculuk iptal edildi.
0: Ha? Olamaz. Onlar başkasıydı demek.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Hoş buldum efendim, hoş buldum. Sağ olun. Çocuklar nasılsınız? Beni sormayacak mısınız? Bomba gibiyim, harikayım, süperim. Tatile çıkıyorum. Nihayet evde koltuğa uzanacağım. Uyudukça uyuyacağım. Sonra bir bakmışsınız yatağımda da uyuyorum. Oh, gel keyfim gel. Aa, neden gülüyorsunuz? Şaka yapmadım ki. Allah Allah, karşılıklı şaşırıp duruyoruz. Tatilimi evde uyuyarak geçirmek istemem şaşkınlığa sebep oldu sanırım. O zaman var mısınız kapışmaya? Nasıl bir tatil yapabiliriz? Zamanımızı nasıl değerlendirebiliriz? Hadi bakalım, çizin de görelim. Hazır mısınız çocuklar? Kim başlasın? Kara, çok istekli görünüyorsun. Seninle başlayalım. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir top mu? Ne zamandır top çizmiyordunuz? Özlemişim. Yo, top değil. Bu bir çadır. Çok güzel görünüyor. Sakince kitap okuyup hayal alemine dalmak için harika bir ortam. Ayrıca doğa yürüyüşü yapılabilir. Oh, mis gibi temiz hava. Sonra gölde balık bile tutulabilir. Ama bir şey sormam lazım. Bu çadıra ailecek sığar mıyız? İyi o zaman, sevindim. Ailece tatile bayılırım. Efendim keçe? Keçe fazlasıyla iddialı görünüyor. Bakalım neler olacak. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Deniz, kum, güneş. Klasik bir tatil. Denizi unuttun keçe. Bir karavan tatili. Şemsiye ile başladın, aklım denize gitti. Düşüneyim hemen. Karavanla istediğin yere gidebilirsin. Hem evde gibi hem değil. Ailen de yanında, daha ne olsun? Yeni bir çizim için buyur bakalım Kara. Açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. İki yüksek sütun. Çok yüksek sütun. Allah Allah. Tırmanış etkinliği diyeceğim ama. Çanakkale Şehitler Abidesi.

Hemen yanında Ayasofya Camii. Kara hız kesmeden devam ediyor. Yeşil Kubbe. Konya Mevlana Müzesi. Anladım. Tatillerde ülkemizi gezelim diyorsun. Ben de ekleme yapayım. Hem ülkemizi hem dünyamızı gezelim. Görelim Mevla neler yaratmış, düşünelim, ibret alalım. Hatırlatma için sağ ol Kara. Son olarak bir çizim daha görelim mi? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

Geldik mi başladığımız yere? Koltuğa bir dış ses çizelim. Televizyon mu? Ama diğer tatil seçenekleri yanında biraz sönük kaldı sanki. Tamam, şimdi oldu. Tatilde eğlenmek için illa bir yerlere gitmek gerekmiyor. Bazen de böyle eğlence ayağımıza geliyor. Üstelik hem eğleniyor hem öğreniyoruz. Daha ne olsun? Benim iyi bir tatil planı yapmak için programı bitirmem gerekiyor. Bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: abla.
1: Efendim kuzucuğum.
0: Biz neden bugün evde değil de çarşıda buluştuk?
1: Benim çarşıdan almam gerekenler vardı küçüğüm. O yüzden evden erken çıkmam gerekiyordu.
0: Ha, anladım. Peki Agah dede nerede?
1: Camiye gitti canım.
0: Yine mi? Daha dün gitmişti.
1: İlahi Elif. Namaz yetişkin olan her Müslümanın günde 5 vakit yerine getirdiği bir ibadettir küçüğüm. O yüzden camiye her gün gidilir.
0: Ya ben de gidebilir miyim camiye?
1: Elbette gidebilirsin canım benim.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam baba.
0: Agah dede, Allah kabul etsin.
2: Amin Elifciğim. Semacığım, çarşıdaki işlerini hallettin mi kızım?
1: Evet baba.
2: Balon maketi ve rozetler de yanında mı?
1: Yanımda. Sabah evden çıkarken almıştım.
2: O halde doğruca balonun yanına mı gidiyoruz?

0: Şuna bak, bir sürü balon var.
1: Evet, ama en güzel balon dikkat balonu.
2: Bir şeyi güzel yapan onun dışında görünen değil, içinde yaşananlardır çocuklar. O nedenle dış görünüşe aldanmayın.
3: Tabii ya, mühim olan iç güzelliğidir.
0: Dikkat balonunun içi de güzel, dışı da güzel ama içi de güzel. Güzel hikayeler anlatılıyor, eğlenceli yarışmalar yapılıyor, ödüller, şakalar, her şey var.
3: Çok şükür diyelim o halde. Bir yandan manzaranın tadını çıkartırken, bir yandan da dikkat öyküsü dinlemek isteyen var mı?
4: Ben!
2: O halde Agah dedeniz bugün sizlere Minik Yiğit'in hikayesini anlatacak.
3: Minik Yiğit mi? Sema ablanızın siparişi var çocuklar. O halde onun isteğini geri çevirmeyelim. Sizlere bugün Minik Yiğit'in hikayesini anlatayım. Evet çocuklar, bir varmış bir yokmuş. Evlerden birinde bir aile yaşarmış. Bu ailenin Yiğit isminde bir çocuğu varmış. Yiğit, dedesi, ninesi, annesi ve babası ile bir arada yaşarmış. Yiğit'in babası ve annesi işe gider, Yiğit de daha çok dedesi ve ninesiyle vakit geçirir, oyunlar oynar, hikayeler dinlermiş. Bir gün dedesi bahçenin çitlerini tamir ederken Yiğit ona yardım etmek istemiş. Dedesi de ona,
2: Yiğit'cim, bana yardım etmek istemen çok güzel ama bu çok fazla dikkat gerektiren bir iş. Çiviler ve çekiç senin için tehlikeli olabilir. O nedenle sen boyama kısmında bana yardım et, olur mu?
3: Demiş. Yiğit dedesinin sözünü dinlemiş ve çitleri boyamaya yardım etmiş. Sonra da hemen eve koşmuş. Odasına gidip en sevdiği oyuncağı peluş ayıcık Bobo'ya dedesiyle birlikte geçirdiği günü anlatmış.
2: Sevgili Bobo, bugün dedemle çitleri onardık. O çivi ve çekicin benim için tehlikeli olabileceğini söyledi. Ben de sadece boya kısmında yardım ettim. Çok güzel ve eğlenceli bir gün geçirdik.
3: Demiş ve gidip uyumuş. Sonra rüzgarlı bir günde dedesi Yiğit'e,
2: hadi gel uçurtma yapıp uçuralım.
3: Demiş. Birlikte bahçeye çıkıp bir güzel uçurtma yapmışlar. Dedesi Yiğit'e çıtalar nasıl bağlanır, kuyruk nasıl yapılır hepsini göstermiş. Sonra da bir güzel uçurmuşlar. Bu eğlenceli günün ardından Yiğit yine tüm yaşadıklarını Bobo'ya anlatmış.
2: Sevgili Bobo, bugün dedemle uçurtma yaptık. Yine çok güzel şeyler öğrendim. Öyle eğlendim ki.
3: Demiş ve yatıp uyumuş. Yine günlerden bir gün dedesi öğle namazını kılmak için camiye gidecekken Yiğit dedesine,
2: dede, ben de seninle gelebilir miyim?
3: Diye sormuş. Dedesi bu durumu memnuniyetle karşılamış ve ona,
2: elbette gelebilirsin oğlum.
3: Demiş ve torununa nasıl abdest alındığını göstermiş. Birlikte abdest almışlar ve caminin yolunu tutmuşlar. Camiye geldiklerinde Yiğit, dedesi ne yapıyorsa aynını yapmış. Dedesinin hareketlerini taklit ederek namaz kılmış. İmam da Minik Yiğit'i camide gördüğü için çok sevinmiş ve ona İslam'ın 5 şartını öğretmiş.
1: Nedir onlar Agah dede?
3: Bunlar kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek ve zekat vermek evlat. Müslümanlar bu ibadetleri yerine getirir.
0: İbadet ne demek Agah dede?
3: Şimdi diyelim ki dayınız sizi ziyarete geldi ve gelirken de size hediyeler getirdi. Bu hediyeyi aldığınızda ne yaparsınız?
1: Çok seviniriz.
3: Evet. Peki başka ne yaparsınız?
0: Dayımıza sarılıp öperiz.
2: Peki size hediye getiren dayınıza bir şey demez misiniz?
0: Deriz. Çok teşekkür ederiz.
3: Evet, harika. Peki, mesela anneniz babanız size her gün güzel yemekler hazırlıyor, yeni kıyafetler alıyor. Bunların karşılığında onlara da teşekkür ediyorsunuz değil mi?
1: Evet.
3: Yani bizler yapılan güzelliklere teşekkür eder, bunları yapan kişilere sevgimizi, saygımızı sunarız. Doğru mu?
0: Evet.
3: İşte ibadette tıpkı böyledir çocuklar. Bizlere sonsuz nimetler sunan, güzellikler veren, akıl veren Rabbimize karşı şükrümüzü sunmaktır ibadet. İbadet Allah rızası için yapılır. Rabbimize olan yakınlığımızı göstermek için yapılır. Ve ibadet etmeden önce mutlaka niyet ederiz.
1: Nasıl yani?
3: Mesela oruç tuttuğumuz zaman belli bir süre yemek yemeyiz, su içmeyiz, değil mi? Ama her yemek yemeyip su içmediğimiz zaman oruç sayılmaz.
2: Agah dedeniz ibadet Allah rızası için yapılır dedi ya. İşte kendi işlerimize daldığımız için yiyip içmeyi unutursak ya da acıkmadığımız için, rejim yaptığımız için yemek yemezsek o oruç sayılmaz.
1: Şimdi anladım. İbadet niyet edip Allah rızası için yapmaktır.
3: Evet, aynen öyle. Hikayemiz nerede kalmıştı?
0: Minik Yiğit dedesiyle camiden dönüyordu Agah dede.
3: Hah, evet. Teşekkür ederim Miço. Minik Yiğit camiden eve döndüğünde koşarak gidip en sevdiği oyuncağı Bobo'ya bugün öğrendiklerini anlatmış.
2: Sevgili Bobo, bugün dedemle camiye gittik. Öyle güzel şeyler öğrendim ki. İslam'ın 5 şartı varmış. Bunlar kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek ve zekat vermek.
3: Demiş. Sonra yatağına yatmış. Uyumadan önce dedesini ne kadar sevdiğini geçirmiş aklından. Ona böyle güzel şeyler öğreten bir dedesi olduğu için çok mutlu olduğunu fark etmiş. Sonra da kendi kendine demiş ki...
2: Bana böyle iyi kalpli bir dede nasip ettiğin için sana şükürler olsun Allah'ım.
3: İşte böyle çocuklar. Bizler bize güzel bilgiler öğreten, sevgisini veren, ilgisini gösteren büyüklerimizi sayıp sever, onların bize yaptığı güzelliklere teşekkürümüzü sunarız. Aynı şekilde bizlere tüm bu kainatın güzelliklerini sunan Rabbimize de şükrümüzü sunmamız gerekir.
2: Evet, kıssamızı dinleyip hissemizi çıkardığımıza göre sıra dikkat yarışmasına geldi. Dikkatlice dinleyin bakalım. İlk sorumuz geliyor. Yiğit'in en sevdiği oyuncağının adı neydi?
3: İkiniz de aynı anda parmak kaldırdınız. O halde cevabı da birlikte söyleyeyim bakalım.
4: Bobo!
3: Evet, tebrikler. Buradan ikinize de birer puan yazıyoruz. Sıradaki sorunuz geliyor. Yiğit dedesine tamirat yaparken yardım etmişti. O sırada dedesi neyi onarıyordu?
0: Çitleri!
3: Tebrikler. Skoru 2-1'e getirdim bu cevapla.
2: Peki Yiğit dedesiyle bir

0: Birlikte hangi oyuncağı yapmıştı?
1: Uçurtma.
0: Evet, 2-2 oldunuz.
2: Son soruyu ben sorabilir miyim?
0: Elbette küçüğüm.
2: Arkadaşlar, İslam'ın 5 şartını öğrendik bu hikayede. Neydi onlar?
3: Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak.
1: Oruç tutmak, hacca gitmek.
2: Zekat vermek. Harika, bu soruya birlikte cevap verdiğiniz için ikinize de birer puan.
4: Bu durumda skor 3-3 oldu ve eşitlik var. O halde bugünün bir tek galibi yok. İkinizi de galip ilan ediyoruz.
2: Hey, yaşasın! Hey, dikkat balonu! Çok zor yarış oldu. Berabere bitti sonu. Lay lay.

0: Bugün hayli çekişmeli bir yarış oldu.
1: Evet, biri biliyor, bir diğeri biliyor. Biri biliyor, bir diğeri biliyor. Biri biliyor, bir diğeri biliyor.
2: Tamam, tamam Elif'cim, tamam.
1: Ama sonunda berabere bitti, güzel oldu.
2: Evet, güzel oldu Miço. Ah Sema'cığım, ben şuradan camiye geçeyim kızım. Namazımı kılıp geleyim.
0: Tamam baba.
1: Gitargah dede, her gün 5 kere gidebilirsin. Ben namaz yaşım gelince 10 kere bile gideceğim.
2: Oo, gördün mü Sema ablası? Bizim Miço 5 vakte bir 5 vakit daha ekleyecek.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım bir dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Ay, ah boncuk. Gitsene diğer tavukların yanına. Oynasana onlarla. Ne işin var burada böyle? Ah canım benim. Sen çırak değilsin ki. Git oyna hadi arkadaşlarınla.
1: Evet Abidin Yılmaz Bey. Düdüğümü beklemeden atış yapmak yok.
2: Anlaşıldı, anlaşıldı Merve Yılmaz hanımefendi.
1: Güzel. Siz de Sefa Yılmaz Bey. Rakibiniz topa vurmadan çizgiden öne gelemezsiniz.
3: Biliyorum abla. Aman hakem hanım. Sadece sağ sola hareket edebilirim.
1: O halde kurallar. 5 penaltı Abidin Yılmaz atacak. Sonra da yer değiştireceksiniz. 5 penaltı da Sefa Yılmaz atacak. Kim daha çok gol atarsa o kazanır.
3: Ya eşitlik olursa?
2: O zaman seri penaltılar oğlum.
1: Oğlum yok, rakibin o.
2: Aman pardon yani.
1: Herkes yerini alsın. Hazır.
2: Tüh.
3: Hey yaşasın. Kurtardım. Ha? Ne oldu?
1: Rakibin üzülürken onu kızdıracak şekilde sevindin. Centilmenlik dışı hareket. Sarı kart.
3: Oo.
4: Hacer kızım, sana bir akıl danışacağım.
5: Estağfurullah nine, buyur.
4: O garip oğlana bir hediye vermek istiyorum. Çok uğraşıyor, çok yoruluyor benim için. Lakin ne yapsam bilemedim. Acaba bir hırka örsem giyer mi?
5: Ah ninem, garip seni sevdiğinden yapıyor her şeyi. Hayır duasından başka bir şey beklemez.
4: Allah razı olsun ondan. Lakin benim gönlümden koptu bu sadece.
5: Nineciğim, garip bizimle yaşamaya başladığından beri ona yeni kıyafetler aldık. Ben yeni hırkalar ördüm. Yok, üzerindeki hırkayı pek seviyor. Çıkartmıyor onu. Ne gösterdiysek beğendiremedik. Bu aynısı değil diyor. Giymek istemiyor.
4: Peki ya ben ona aynından bir tane daha örsem? Böyle tıpkısı ama daha yenisi. Giyer mi dersin?
5: Bilmem ki.
4: Bir deneyeyim şansımı.
5: Peki.
1: 22-22 oldu. Devam.
3: Baba, şu golü ye de bitsin artık.
2: Oyun biter mi bilmiyorum ama ben bitmek üzereyim.
1: Hadi, durmak yok, hadi.
0: Şöyle, bak boncuk mis gibi oldu, tertemiz. Aman gidip nineye yeni boyadım diyeyim de sandalyeye oturmasın. Hay Allah, ebe boncuk, ebe boncuk. Hey, nineyi uyaracaktık, kendimiz oturduk. Ay. Sandalyenin tüm boyası bozuldu. Uf, baştan boyayacağım. Ay, yetmezmiş gibi bir de hırkan boya oldu.
4: Her şeyde bir hayır vardır derler Hacer. Gördün mü? Benim hediye şart oldu.
1: 92-92. Sıra Abidin Yılmaz'da.
2: Hay Allah.
3: Olamaz.
2: Merve, yeter kızım. Dostluk kazansın artık.
1: Atış sırası Sefa Yılmaz'da.
3: Hayır.

0: tiyatro köyümüzün meydanında gösteri gerçekleştirecektir.
1: Evet ahali, herkes konuları atsın heybeye. Bakalım hangi konu kısmet olacak bu geceye? Bakalım bugünün konusu neymiş? Emanet. Bugünün konusu emanet oldu.
2: Selamun aleyküm Abidin emmi.
1: Ve aleyküm selam garip oğlan.
2: Emmi, ben askere gidiyorum.
1: Allah yolunu, bahtını açık etsin evladım. Hayırlı tezkereler.
2: Amin. Emmi, senden bir ricam olacak. Bu kesenin içinde dişimden tırnağımdan artırıp biriktirdiğim para var. Ben askerden gelene kadar bunu muhafaza eder misin?
1: Elbette evladım.
2: Ay, Allah senden razı olsun.
1: Cümlemizden. Sefa! Sefa!
3: Buyur beyim.
1: Bizim çelik kasanın anahtarını getir de şu keseyi oraya koyalım evlat.
3: Çelik kasanın içi tıka basa dolu beyim. Hiç yer yok ki.
1: O halde içinden bizim olan bir parça eşyayı çıkartalım da yerine bunu koyalım.
3: Ama beyim, o kasanın içindeki en ufak şey bu kese gibi 100 tane eder. Bu keseyi koymak için kasadan kıymetli eşya çıkartılır mı hiç?
1: Şu an bu evde bu keseden daha kıymetli bir şey yok Sefa. Dediğimi yap sen.
3: Nedir ki bu kesenin değeri?
1: İçinde askere giden bir kardeşimizin alın teri var Sefa. Daha da değerlisi nedir diye sorarsan bu kese bize emanettir.
3: Anladım beyim.
1: Emaneti korumak imanın şartlarındandır. İşte bu sebeple ev yanıyor deseler evvela bu keseyi kurtaracaksın. Anlaştık mı?
3: Anlaştık beyim.
4: Tahlil sonuçlarınıza bakılırsa sağlığınıza pek dikkat etmiyorsunuz Hacer Hanım. Bakın. Vücudumuz da, sağlığımız da bizlere Rabbimizin bir emanetidir. İyi bakıp korumamız gerek. Sağlıklı beslenmeli, spor yapmalı, vücudumuza ve sağlığımıza zarar verecek alışkanlıklardan uzak durmalıyız.
5: Haklısınız doktor hanım.
4: Unutmayın ki bizler bu bedenin emanetçileriyiz. Emanete sahip çıkmamak bize yakışmaz.
1: Peygamber Efendimiz henüz çocuk yaşlarda amcasına yardımcı olmak amacıyla önce çobanlık sonra ticaret yapmıştır. Peygamber Efendimiz ticaret yaparken onu el emin sıfatıyla anarlardı. El emin, inanılan, güvenilen kimse anlamına gelir. Ona bu sıfatı ticaretteki dürüstlüğü, ilkeli ve sabırlı tutumu kazandırmıştı. Peygamberimizin ümmeti olarak bizler de emanete asla ihanet etmemeliyiz.

0: Garip, senin ırkan boya olmuş. Farkında mısın?
1: Evet usta, farkındayım usta.
2: Garip, artık yeni bir hırka alsak mı sana?
1: İstemem Hacer anne, bu çok güzel.

0: Hava annenin ışığı yanıyor.
1: Anne uğrayalım mı?
2: Bilmem ki. Rahatsızlık vermeyelim.
3: Kamyonetin sesini duyunca anladım.

0: Yok nine, hiç zahmet etme. Tokuz.
1: O halde 2 dakika durun. Hemen geliyorum.
2: Baba, sen kümesi ne zaman yapacaksın?
0: Garip abin işleri bitirip alet çantamı geri verdiğinde ben de kümesi yapacağım.
3: Benim alet çantasıyla işim bitti usta. Yarın artık bahçe işleriyle ilgileneceğim.
0: Tamam o halde. Biz de yarın kümes işine girişiriz.
1: Garip, bak bakalım beğenecek misin?
3: Amanın! Allah! Ne güzel nine, ne güzel, ne güzel, ne güzel!
1: Sevdin mi?
3: Sevdim tabii ya. Ay bakacan anne, aynısı aynısı.
4: Evet garip.
3: Ay tam da bu boya olmuştu. Allah senden razı olsun nine. Çok mutlu oldum. Ay.
1: Cümlemizden evlat, cümlemizden.
3: Allah Allah, çok güzel, çok güzel, pek güzel, ne güzel. Allah, bak boncuk, boncuk, bak bak aynısı boncuk, bak yepyeni boncuk. Ay, oyna boncuk, oyna, oyna.

0: professor? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Huriye aklı tilkiye.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: İşleyen demir ışıldar.
1: Hagu, yine mi aynı anda iki oyun? Senin enerjine de ancak iki oyun birden yakışır. Çogu'da bir gariplik mi var? Canı bir şeye mi sıkıldı acaba? Agu da durumu fark etti. Bir çözüm mü buldu ne? Ha, Çogu çözümden değil uyuyakalmaktan yana. Saatler su gibi akıyor. Fakat Çogu hala uyukluyor. Ah be Çogu, ne oldu sana? Evet evet, temiz hava için dışarı çıkmak iyi bir fikir. Elbette Hagu 550. oyununa geçmiş.

0: aman ha bu. De bunlar küçük kazalar senin için. Kalk hadi. Uçak bile Çogu'yu oyuna çağırıyor. Çogu'nun aklı hep uyuklamada bugün. Fakat Hagu bu işi çözmekte kararlı. Bagu da durumu fark etti nihayet. Evet, tembellik iyi değil. Hadi Çogu, hareket et. Çogu vazgeçmeyecek gibi. Aha! Bagu da bir çözüm buldu galiba. Çözüm elbette Hagu'dan geçer. Vay vay vay. Hagu sporcu olmuş. Evet, tempo arkadaşlar. Harikasın Hagu. Bagu ile Hagu bu işi çok iyi biliyor. Her hareketi deniyorlar. Azimli Gugular. Ama Çogu hala kendinde değil. Hep Çogu Hagu'ya öğretecek değil ya.
1: Go, go. Go, go.
0: Çogu'nun enerjisi yerine gelmeye başladı mı ne? Aynen öyle. Hareket edince Çogu'nun keyfi yerine geldi. Çogu sayesinde aile de iyi spor yaptı ama. Bagu, ne dersin? O göbek erir mi bu şekilde? İşte şefkat ve sevgi dolu Gugular. Artık Çogu da usta bir sporcu. Evet, demek ki neymiş sevgili arkadaşlar? İşleyen demir.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Nestor! İşte geldim!
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Limana. Yine kaçtı, sofra toplamak bana kaldı.
1: Üzülme Asya, birlikte toplarız.
0: Allah razı olsun Temel amca.
1: Cümlemizden güzel kızım.
0: Ha? Bu da ne acaba? Bu... tam olarak... salça. Evet, salça.

Nereden bulaşmış olabilir? Buldum. Yemekte salçalı makarna yedik. Masadaki ve kapı kolundaki lekede de parmak izi vardı. Temel amcanın elini yıkadığını gördüm ama Eymen'in yıkadığını görmedim. Yavaş yavaş delilleri topluyorum. Sen görürsün Eymen Bey. Artık bunun Eymen'in işi olduğundan eminim. Çünkü yemekten sonra top oynamaya inmişti.

0: Evet, ellerimi yıkamayı unutmuşum.
1: Ben bilmem. Kirlettiğin yerleri temizleyeceksin.
0: Haklısın. Temizlemem gerekir.
1: Öyleyse temizlemeye kapı kolu, bilgisayar masası ve toptan başlayabilirsin.
0: Of, tamam ya.
1: Eymen!
0: Ha? Ne oldu? Geçti mi salça lekeleri?
1: Maalesef geçmemiş. Hı? Biraz azalmış ama geçmemiş. Hı?
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam Temel amca.
2: Ne oluyor burada?
0: Her yere salça bulaştırmışım da onları temizleyemedim Temel amca.
2: Ha? Salça mı? Yoksa yemekten sonra ellerini yıkamadın mı?
1: Unutmuş.
0: Evet Temel amca.
2: Olan olmuş. Ama bundan sonra ellerini muhakkak yıkamalısın Eymen. Müslüman temiz olmalıdır.
1: Ellerimizi yıkamazsak kirli kalır değil mi Temel amca?
2: Evet Asya. Daha da önemlisi yıkanmayan ellerde mikroplar birikir. Bunlar bizi hasta eder.
0: Haklısınız. Bundan sonra mutlaka yıkayacağım.
2: Aferin sana.
1: Madem anlaştık, salça lekelerini temizlemene yardımcı olayım ben de.
0: Yaşasın.
2: Sana da aferin, yardımsever kızım benim.

0: inci gibi dişler.
1: Çocuklar kampa iyice alıştılar.
0: Evet kızım, baksana harika, nasıl da eğleniyorlar. Anneanne. Buyur benim aslan torunum. Bu yeni mi? Ahududu bu. Tabii ki yenir. Çok lezzetlidir. Eskiden ahududu toplayıp dondurmalar, pastalar, meyve suları yapardık.
2: Cidden mi? Ha?
0: Yine yapalım. Bir taneden olmaz aslanım. Çok olması lazım.
3: Ben yevini biliyorum. İstediğin kadar toplarız.
4: Yavuz, duymamış olayım. Karşınızda dünyanın en büyük ahududu toplayıcısı duruyor. Ben ahududu standayken şöyle bir olay olmuştu. Şimdi...
5: Zeki, öyle bir ülke yok.
4: Olur mu baba ya? Ahududunun yetiştiği her yer ahududustandır. Ayrıca bize her yer ahududustan. Abi.
3: Ben de ahududu toplamak istiyorum. Ben de.
4: Ah çocuklara. Ha? Hiç akıllanmayacaksınız değil mi? Tamam o zaman yarışma yapacağız. En çok ahududu toplayan kazanır.
3: Niye sürekli yarışmak zorundayız ki?
4: Ne o? Korktun değil mi? Tabii.
3: Korkmadım dayıcığım. Sadece gerek yok diyorum.
4: Ha, olsun. Ha? Yarışınca daha eğlenceli oluyor. Bir, iki, üç, başla. Ha.
0: İşte bu ağaç.
4: Bu ağaç daha olgunlaşmamış. Ha? Ben daha güzelini bulurum.
0: Çok güzel.
6: Oh, gelsin pastalar, dondurmalar.
4: Saçma.
6: Bu da çok güzel. Aa, çok da güzel kokuyorlar.
4: Hadi çocuklar, bu kadar ahududu yeter. Ben kazandım. Abi.
0: Aferin çocuklar.
4: Anneciğim, bir de oğlunun topladıklarına bak.
0: Sana da aferin Zeki.
4: Ne? Sadece aferin mi? Hani ödülüm?
0: Ne ödülü?
4: Birinci oldum ya.
3: Dayıcığım, sen kendi kendine yarışmış olabilir misin?
0: İlahi Zeki, ne istiyorsun ödül olarak?
4: Ne bileyim, altın madalya olabilir mesela ya da ev, araba.
7: O kadar uçma istersen.
5: Pastadan bir dilim fazla yersin, olur biter.
0: Hadi bakalım, yardım edin bana. Aslan Yusuf'um, güçlü kollarınla ezip karıştır bunları. Yavuz'um, sen kek hamuruna istediğin kadar ahududu at bakalım. Zeynep'im, sen de hamurumuzu karıştır.
4: Ben ne yapacağım anne?
0: Sen de eniştene yardım et. Ateşi yakın, kekimizi pişirelim.
4: Tamam. O iş bende. Tabii. Ya bir dakika ya. Yarışı ben kazandım. Niye ilk ona veriyorsunuz?
0: İlk hak çocukların.
5: Peygamber Efendimiz de baharda ilk çıkan meyveleri çocuklara verirmiş.
4: Yani peygamberimiz de öyle yapıyorsa kabul. Tabii.
0: Al bakalım.
3: Anneanne bu harika. Eline sağlık anneanne.
0: Afiyet olsun.
6: Çok lezzetli.
0: Buyur bey.
5: Eline sağlık sultanım.
7: Eline sağlık anneciğim.
3: Çok güzel.
7: Çok güzel olmuş annem.
0: Al bakalım senin de canın çekti.
4: Arkadaş gümbene kadar değerimiz yok ya. En sona kaldık.
0: Al bakalım şampiyon. Sana ödül olarak fazladan bir dilim.
4: Olmaz. Geri kalanın hepsini istiyorum ben. Tabii.
0: Sen bilirsin ama o kadar çok yersen hasta olursun.
4: Bana hiçbir şey olmaz anne. Taş gibiyim ben, taş.
1: Hadi bakalım şimdi herkes dişlerini fırçalasın.
4: Saçma. O zaman ağzımdaki pastalar gider. Tabii.
3: Zaten amaç da bu ya dayıcığım.
4: Ben yemeklerin tadını kaybetmek istemiyorum Zeynep'ciğim. Dişlerimi fırçalayacaksam niye yemek yiyeyim ben?
1: Bak Zeki'cim dişlerini fırçalamazsan ağzındaki yemek artıkları bakteri üretir. Bu bakteriler dişlerine zarar verir. Dişlerin çürür.
4: Ablacığım sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun? Benim dişlerim çelik gibidir. Çelik asla çürümez. Tabii.
2: Ablacığım yetiş, yetiş ablacığım. Ağlar yetiş ağlar.
1: Ne oldu?
2: Abla çok acıyor.
1: Of dişin çürümüş Zeki.
5: Dedik ama dinleyen kim?
7: İstersen penseyle çekip çıkarabilirim dişini.
4: Abla! Kurtar beni abla!
1: Tamam, önce biraz tuzlu suyla ağrıyı dindirelim. Zeynep, biraz tuz ve bir bardak su getirir misin? Bu suyla ağzını çalkala.
2: Ay, abla tadı çok kötü falan.
1: Ağrının dinmesini istiyorsan devam et. Yusuf sen de biraz sarımsak getir oğlum.
6: Tamam anne.

0: Sarımsak iltihabı dindirir.
1: Ne güzel. Allah her derdin şifasını da yaratmış.
2: Bu seni biraz idare eder. Ama dişlerini fırçalamazsan daha kötü olur.
3: Dayı, ne yapıyorsun?
4: Dişlerimi fırçalıyorum.
3: O benim fırçam.
4: Paylaşmak iyi bir davranıştır yeğenim. Öğrenin bunları. Yusufcığım, bari sen ver fırçanı ya. Bir kere fırçalayıp geri vereceğim. Tamam mı?
3: Olmaz.

0: Maz dayı, hı, daha neler?
1: Yalızcığım, sen ne dersin?
2: Olmaz.
1: Abla ya, şu çocuklarına bak. Hiç paylaşmayı bilmiyorlar.
0: Anne, diş fırçamızı istiyor.
3: Zekicim, diş fırçası, tarak gibi özel eşyalar paylaşılmaz. Yoksa bir kişinin hastalığı diğerine geçebilir.
1: Ne yani? Dişlerim bari sen yine.
0: Sana o kadar dedik sünnete uy diye. Dinlemedin.
1: Bir dakika ya. Bunu da kaç gündür düşünüyorum. Peygamberimiz zamanında diş fırçası mı vardı?
3: Günümüzdeki gibi diş fırçaları yoktu. Ama peygamberimiz misvak ağacının dallarından kendine bir diş fırçası yapar, onunla dişlerini fırçalardı.
1: Çitler mi? Abla, bana da bir misvak yapsak ya. Hadi ne olur, ne olur, ne olur.
3: Olur. Yarın enişten sana yapsın.
4: Ben bugün bir misvak ağacı buldum ve Zeki için bir diş fırçası yaptım bile.
1: Aslan enişten benim, harikasın. Tabii. Haşlanan yedim, meyve suları içtim. Bakteriler birikti, hiçbirini göndermedim. Bana bir şey olmaz sandım, dişlerime aldandım. Ağrıdan duramadım, misvakla rahatladım. Akıllı olun çocuklar, dişleri fırçalayın. Benim gibi aldanmayın, acılarla kıvranmayın. Tabii.

0: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
1: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
0: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken, hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
2: Şu en öndeki o, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
4: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
4: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemin sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: kafaları taktınız mı?
1: Birkaç tane kaldı, bitiyor. Çok da sıkmadık ama. Ne de olsa geri sökeceğiz.
0: Niyeymiş o?
1: Çalışmayacak çünkü.
0: Benim lambaya ampul takma aletime karşı nazik olun.
2: O işini çok güzel yapar. Yeter ki ona sevgiyle yaklaşır.
0: Bakın size ne aldım.
3: Ne aldın?
0: Enginar.
1: Oo, bayılırım enginara.
0: Yanına da salata yaparız.
3: Dayı ne yapıyorsun?
0: Ne oldu ya? Ne yaptım?
3: Suyu kapat, suyu.
0: Aman ya. Ben de bir şey oldu sandım. Al, kapattım da. Niye kapatıyorum ki?
3: Suyu israf etmemeliyiz dayı.
0: Doğru söylüyorsun yeğenim. Yıkamayayım o zaman.
4: Dayıcığım, tabii ki yıkayacaksın. Ama az suyla. Zaten barajlardaki su oranları düşük. Biz de israf edersek hiç su bulamayız.
1: Yoksa kuraklık olur.
0: Saçma! Üç tarafımız denizle leçeledi. Gerekirse onları kullanırız. Tabii.
4: Dayıcığım, hiç deniz suyu içmeyi denedin mi?
0: Aslında denemiştim.
2: Su! Su!
5: Tadı çok kötü.
3: O zaman suyumuzun kıymetini bilelim.
1: Suya her yerde ihtiyacımız var dayı. Banyo yaparken, çamaşır, bulaşık yıkarken, yemek yaparken.
4: İşte bu yüzden su kullanırken tasarruf etmeliyiz.
0: Hayır, tasarruf etmek yetmez. Su kullanmayı tamamen bırakacak bir icat lazım bize. Tabii.
1: Dayıcığım, tasarruf etsek de icatla falan hiç uğraşmasak olmaz mı?
0: Olmaz. Dünyayı kuraklıktan kurtarmama kimse engel olamaz. Ben zeki, dünyanın kurucusu, kuraklık bitireceğim. Tabii.
3: Nasıl kurtaracaksın dünyayı?
0: Onu bilmiyorum. Düşünmem lazım. Buldum.
1: Yandık abla. Zırhlarımızı giyelim hemen.
4: Yok yok, acele etme. İcadı denerken kaçsak yeter.
3: Ne buldun dayı?
0: Dünyayı kurtaracak icadı buldum. Tabii.
1: Neymiş peki?
0: Bu evde en çok su harcayan nedir?
3: Sensin dayı.
0: Doğru. Ama ben kimdir demedim. Nedir dedim. Makine olarak yani.
1: Bilemedik. Sen söyle.
0: Çamaşır makinesi. Tabii.
4: Dayıcım, aslında çamaşır ve bulaşık makineleri su tasarrufu yaparlar.
1: Elde yıkasak daha çok su gider.
0: Çok bilmiş yeğenlerin olmasını sormuş. Bir şeyde haklısın dayıcım deseler ne olur sanki. Tamam. Çamaşır makinesi tasarruftu. Ama benim icadım hiç su kullanmayacak. Tabii.
3: Su kullanmadan temizlik olur mu?
0: İşte dünyayı değiştirecek fikir de bu. Susuz temizlik.
1: Yazık çamaşırlara.
0: Önce çamaşırlar, sonra bulaşıklar. Her şeyi bu icadımla temizleyeceğiz.
4: Eyvah. Bulaşıklara da yazık oldu.
0: Hatta ileride insanlar her şeyi benim icadımla temizleyecekler.
3: İnsanlığın da sonu geldi.
4: Dayıcığım, vaz mı geçsek bu sevdadan?
0: Olmaz. Dünyayı kurtarmamız lazım.
1: Peki ya dünya kurtarılmak istemiyorsa?
0: Azaf, çok iş. Hadi bakalım, bana metal levhalar getirin. Şimdi bunları kaynak yapalım. Metal kutu. Şimdi de taşan. Demir tel. Kablo. Püskürtücüyü şuraya takalım. Motoru da buraya ekleyelim. Bunu da yaptık mı? Tamamdır. İşte bu. İnsanın bütün sorunlarını çözecek olan icat.
1: Ya da tüm sorunlarımızı başlatacak.

0: olan icat.
1: Ah, Allah yardımcımız olsun.
2: Bu çamaşır makinesine benziyor.
3: Hadi bakalım bana bir elbise getirin. Zeki maşını deneyelim.
2: Adı Zeki maşın mı?
3: Evet. Zeki'nin zekisi, çamaşırın maşırı. Daha iyice değil mi?
2: Ben böyle isim bulunca olmaz diyorsun ama.
3: Onlar olmuyordu. Bu oluyor. Ne? Bu zaten tertemiz.
1: Hayır dayıcığım, bak küçük bir leke var. Önce bunu temizlesin, sonra başka lekeleri de deneriz.
3: Olmaz küçük hanım. Bunu icadıma hakaret sayarım. İzleyin şimdi. Benim icadım en inatçı lekeleri bile kolayca çıkarır. Tabii.
0: Ne gibi lekeler mesela?
3: Ne bileyim, en zor çıkanlar neyse işte onlar.
0: Ketçap?
3: Tabii ki.
0: Buyur dayıcığım.
1: Peki ya kahve lekesi?
3: Tabii.
1: Buyur dayıcım.
3: Bu biraz fazla olmadı mı?
0: Ne oldu? Yoksa icadın kahve lekesini çıkaramaz mı?
3: Ne demek canım? Çıkarır tabii.
2: Peki ya reçel lekesi? Ben hep reçel döküyorum elbiselerime.
3: Yavuzcuğum, şimdi deney için reçelleri israf etmesek mi?
0: Ne o dayıcım? Reçel lekesini çıkaramaz mı yoksa?
3: Tabii ki çıkarır. Dünyanın tüm lekeleri de gelse tertemiz yapar benim icadım. Tabii.
1: Hadi bakalım görelim şu icadın marifetlerini.
3: Ne oluyor ya?
1: Kendimizi koruyoruz. Sen devam et dayıcım.
3: Hayret bir şey ya. Gören de şimdiye kadar başlarına bir şey geldi sanır ha.
1: Korkacak bir şey yokmuş.
3: Deterjan yetmedi demek ki. Çamaşır suyu eklememiz lazım.
1: Çamaşır suyu mu? Emin misin dayıcığım?
3: Tabii. Harika. Bakın lekeden eser kalmadı.
1: Dayı. Kırmızı elbiseyi bembeyaz yaptın. Çamaşır suyu kullanmamalıydın.
0: Gitti güzelim tişört.
3: Öyle demeyin çocuklar. Ne güzel bembeyaz tişörtüm oldu deyin ya.
0: Sağ ol dayıcım. Biz renkli elbiselerimizden memnunuz.
2: Gidelim de çamaşır makinesinde yıkayalım elbiselerimizi.
1: Suyu tasarruflu kullanarak temizleyen şu makinede.
3: Siz kaybedersiniz. Elbiselerini hem beyazlatmak hem de temizlemek isteyen binlerce insan vardır. Ben de onlara satarım icadımı. Tabii.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Oh be! Sabah namazı da insana bir başka huzur ve zindelik veriyor.
2: Haklısın. Ayrıca Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kim sabah namazını kılarsa o Allah'ın himayesindedir.
1: O zaman bugünkü yolculuğumuz güzel geçecek inşallah.
2: Tıpkı her gün olduğu gibi.
1: Zemzem hala uyuyor.
2: Bırak uyusun, biz de yola çıkalım.
1: Ben oldukça zindeyim. Uyumam bundan sonra. Nerede bu? Bulamıyorum. Nereye koydum? Allah Allah.
3: Hayrola oğlum? Neden bu kadar kızgınsın?
1: Sorma anne. Okul arkadaşım Emre bana bir kitap emanet etmişti. Çantamda yok.
3: İyice baktın mı?
1: Baktım ama yok işte.
3: Sakin ol oğlum. Buluruz elbet.
1: Nasıl bulacağız anne? Yok işte. Emre'ye kitabına gözüm gibi bakacağımı söz vermiştim.
3: Murat, sakin ol.
1: Olamıyorum anne. Çünkü söz vermiştim. Kitabını bana emanet etmişti. Emre bana emanet etmişti. Onu kaybettim.
2: He?
1: Emanete iyi bakamadım. Allah!
2: Ne oldu Murat? Kabus mu gördün?
1: Sorma baba. Hem de ne kabus? Bu arada ben ne zaman uyumuşum ki? Hiç farkında değilim.
2: Zemzeme laf söylüyordun. Yola çıkar çıkmaz uyuyakaldın.
1: Zemzem nerede?
2: Sabah sporu yapıyor.
1: Baba, Zemzem'e bak, sanki Fülfül'le yarış yapıyor.
2: Madem öyle, bu yarışı biraz daha heyecanlı hale getirelim.
1: Hadi Zemzem, daha hızlı.
2: Oğlum dur, ne yapıyorsun? Otur yerine. Tehlikeli iş yapma.
1: Heyecandan ne yaptığımı biliyor muyum ben baba?
2: Durun, telefonum çalıyor. Yarışa biraz ara veriyoruz. Evet Arif dedeciğim. Dedemin en kıymetli arkadaşını tanımaz mıyım hiç? Emanet mi? Anladım. Zaten biz de Konya'ya doğru geliyoruz. Mevlana Camii'nde buluşuruz inşallah. Allah'a emanet ol.
1: Arayan kim baba?
2: Dedenin arkadaşı Arif dede vardı ya hani.
1: Evet, tonton yanaklı Arif dede. Bana Konya şekeri vermişti.
2: Evet, ta kendisi.
1: Neden aramış peki?
2: Bize vereceği bir emanet varmış.
1: Emanet mi? Ne acaba? Yoksa?
2: Yoksa ne?
1: O beyaz şekerlerden mi verecek?
2: Doyamadın mı o şekerlere Muratcığım?
1: Ne yapayım? Çok lezzetliydi baba.
2: Seni şekerci seni. Hadi çok oyalandık. Herkes Fülfül'e. Fülfül Turizmi sayın yolcuları. Motorumuz hareket etmek için hazır durumdadır. Peki yolcularımız hazır mı?
1: Evet.
2: Tamam, o halde arkanıza yaslanın. Gidiyoruz.
1: Yaşasın. Baba, burası neden bu kadar kalabalık?
2: Burada Mevlana Hazretlerinin kabri var oğlum. Dünyanın her yerinden onu ziyarete geliyorlar.
1: Mevlana Hazretleri kim babacığım?
2: Çok önceden yaşamış büyük bir alim. O zaman öğrettiği güzellikler hala günümüze ışık tutmaya devam ediyor.
1: Onun hakkında daha çok şey öğrenmek için zihnime not alıyorum.
2: Aferin akıllı oğlum.
1: Baba bak. Şu gidenleri gördün mü? Ne kadar ilginç kıyafetleri var.
2: Onlar semazen. Anlaşılan içeride sema töreni var. İzlemek ister misin?
1: Sema töreni mi? Evet. Çok isterim.
2: He? Anlaşılan Zemzem senden daha heyecanlı Murat.
4: Muhteşem bir manzara.
1: Evet, çok etkileyici. Başları dönmüyor mu acaba?

0: sebzem gitti.
1: Lütfen biraz sessiz olur musunuz?
2: Affedersiniz. Sakin ol oğlum. İzleyicileri rahatsız etmeyelim. Hem Zemzem ne güzel eşlik ediyor semazenlere. Gösteri bitince gelir yanımıza, merak etme.
0: Ha? Tamam.
2: Endişelenme, mutlaka geri dönecek.
0: Bu da ne böyle? Baba, sanırım bu koltuk arızalı. Yine oldu.
2: Az daha dayan oğlum. Tören bitmek üzere.
0: Ama dayanılacak gibi değil baba. Sürekli yükseltiyor beni.
2: Neler oluyor? Murat, gel buraya.
0: Buradan tek çıkış yolu ortama uyum sağlamak galiba. Şöyle kendi etrafımda dönersem hiç kimsenin dikkatini çekmem.
2: Hay Allah, ne yapıyor bu çocuk?
0: Allah'ım ne güzel dönüyorum. Ama çok hızlı dönmeye başladım sanki.
2: Murat, iyi misin?
0: Baba, semazenler başımda dönüyorlar. 1, 2, 3.
3: Bu küçük semazeni dışarı çıkaralım babası. Elini yüzünü yıkayınca kendine gelir inşallah.
2: Nasıl oldu biz de anlamadık. Teşekkür ederiz. Nasılsın bakalım küçük semazen? Kendini daha iyi hissediyor musun?
0: Baba, başım hala dönüyor.
2: Döner tabii. Bu oynadığın oyunlara benzemez oğlum.
0: Öyleymiş baba. Başlarda eğlenceliydi ama sonrası...
2: Tamam tamam, birazdan kendine gelirsin.
0: Aslında kaykayımla dönerken hiç başım dönmüyor.
2: Oğlum dur, daha kendine gelmedin.
0: İyiyim iyiyim, izle de gör.
2: Murat, dikkat et.
0: Allah! Az daha çarpıyordum.
4: Çarpmayacağından emindim. Usta bir kaykaycı olduğun belli.
0: Sağ olun.
2: Arif dede, seni görmek ne güzel.
4: Sizi görmek daha da güzel. Hoş geldiniz güzel Konya'mıza.
0: Şimdi tanıdım. Sen bize şeker verecek... yani emanet verecek Arif dedesin değil mi?
4: Dur önce senin emanetini hemen vereyim Muratcığım.
0: Teşekkür ederim.
4: Afiyet olsun. Bu ufak emanetti. Size teslim etmem gereken önemli bir emanet daha var.
0: Çok merak ettim Arif dede. Hadi anlatsana.
4: Geçen gün camideki tarihi saat arızalanmış. Tamir için beni çağırdılar.
0: Niye çalışmıyormuş peki?
4: Ben de merak ettim. Ne oldu bu ihtiyar saate diye. İçini açtım. Bir de ne göreyim?
0: Ne gördün? Ne varmış içinde?
4: İşte bu şişe varmış.
0: Şişe mi? Hay Allah! Hiç tahmin etmezdim böyle bir şey çıkacağını.
2: Neyin nesiymiş bu şişe Arif dede?
4: Bu bir gül yağı çocuklar. Seneler önce Gülbahar adında bir hanım Sürre alayına bu şişeyi yetiştirmek istemiş. Ama nasip olmamış.
0: Sürre alayını biliyorum. Kutsal yerlere hediyeler götüren kervan.
4: Aferin benim Murat'ıma. Neler de öğrenmiş.
2: Çok geziyor, çok okuyor Arif dedesi.
4: Belli belli maşallah.
0: Şişenin kime ait olduğunu nereden öğrendin Arif dede?
4: Bu notu şişenin üzerinde buldum.
0: Ne yazıyor peki notta?
4: Bu şişedeki gül yağını ellerimle yaptım. Yetiştiremedim hediyeler götüren kervana. Saatin üzerinde bunu bulan aziz dost. Benim hediyemi sen ulaştır mübarek Kabe'ye. Yazan Gülbahar.

0: Var.
1: Hiç merak etme Gülbahar teyze. Allah'ın izniyle emanetini yerine ulaştıracağız.
2: Gerçekten çok şaşırdım. Bu şişe bu zamana kadar nasıl bulunmamış, nasıl saatin içine girmiş çok ilginç.
0: Demek ki bu görev size nasipmiş. Emanete sahip çıkabilmek önemli bir meziyettir Abdullah oğlum.
1: İçin rahat olsun Arif dede. Gülbahar teyzenin gül yağı şişesi artık bize emanet. Bir dakika.
3: Ne oldu oğlum?
1: Sabah namazından sonra uyumuştum ya. Sonra kabus görüp uyanmıştım.
2: Evet evet. Emanete iyi bakamadım diye sayıklayıp duruyordun.
1: Evet. Rüyamda okul arkadaşım Emre bana bir kitap emanet etmişti. Ve ben o kitabı çantamda bulamadığım için çok üzülmüştüm.
4: Gül yağı şişesi de şimdi bize emanet edildi.
1: Rüyamdaki gibi bir durumla karşılaşmamak için bu şişeye gözümüz gibi bakmalı ve onu kutsal topraklara Kabe'ye ulaştırmalıyız.
0: Aferin Murat'ıma. Şişeyi yerine ulaştıracağınıza hiç şüphem yok Allah'ın izniyle.
1: Duydun mu Zemzem? Hacca gitmenin yanında önemli bir görevimiz daha var artık. Emaneti yerine ulaştırmak. Ha? Olamaz. Zemzem yine yok.
2: Sema törenine mi gitti yoksa?
0: Durun hele. Şu sevimli kuş seninki değil mi?
1: Zemzem. Bizim kuş kendine arkadaş edinmiş.
2: Bence kuştan sesler ilahi korosuna katılmış.
1: Kuştan sesler ilahi korosu mu? Çok alemsin baba.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: kur Cemre, masayı kaldır Cemre, odanı topla Cemre, ödevini yap Cemre. Abim de bahçede bensiz bir güzel... Uçuyor! Ben de uçacağım! Yaşasın! Ben de uçacağım! Hemen kelebek kanatlarımı alıp geleyim.
1: Keşif uçuşumuz başarılı. Allah! Bekçi Murtaza! Eyvah! Bir tuhaflık olduğunu fark etti. Ne yapacağız şimdi? Hay Allah! Kedileri oradan bir şekilde indirmem lazım. Çok şükür Allah'ım. Ucuz atlattık. Keşif uçuşumuz devam ediyor. Dutlar 10 güne olgunlaşır. Dedemle silkeleriz bir güzel. Cemre'ye de veririz. Mutlu olur canımın içi. Ah Cemrecik. Nasıl da mışıl mışıl uyuyordur şimdi. Cemre!
0: Abi!
1: Cemre, ne yaptın sen abicim?
0: Mutluluktan havalara uçtum abi. Ne yapıyorsun? Ben daha yorulmadım. Bütün gün uçabilirim.
1: Nereye uçuyorsun Cemre? O tüyden kanatlar seni taşır mı sanıyorsun?
0: Taşımaz mı? Bal gibi de taşır. Kuşların da tüyden kanatları var. Benim kanatlarım beni neden taşımasın?
1: Sen kuşlardan daha ağırsın. Ayrıca uçmayı bilmiyorsun.
0: Ben şitto muyum?
1: Hayır canımın içi. Sen şişman falan değilsin. Yalnızca bu kanatlar seni taşımaya yetmez.
0: Şittoyum ben. Allah'ım ne yapacağım? Ya bayram lambanı olmazsa kırmızı ayakkabılarım, kırmızı şapkam.
1: Hayır yanlış anladın. Beni dinle. Seni ben kucağıma aldım ya az önce. Dedim ki benim güzel kardeşim ne kadar hafiflemiş, çok zayıflamış dedim. Anneme ispikleyeyim de daha çok yemek yesin dedim.
0: Yemem. Asla yemem. Bayramdan sonra belki yerim. Sen nasıl uçuyorsun peki o kanatlarla? Sen benden daha şiddosun.
1: Ben uçmuyorum Cemre. Uçuyormuş gibi yapıyorum.
0: Nasılmış gibi yapıyorsun?
1: Ben halatlar yardımıyla uçuyorum.
0: Halatlar bana da yardım etsin olmaz mı? Sevgili halatçıklar, lütfen bana da yardım edin. Ben de uçmak istiyorum. La la la la la la la la la la la la la la la la. Ben bir küçük kelebeğim. La la la la la la la la la la la la. Ben de çiçeklere konacağım. Tıpkı kelebekler gibi.
1: Dur sakın. Sen büyük bir kelebeksin. Dur. Ne yaptın Cemre?
0: Döne döne uçarım, çiçeklere konarım. Döne döne uçarım, çiçeklere konarım.
1: Cemre dönme artık. Bak kanatların kopacak yoksa.
0: Eyvah, kanatlarım düştü. Ay. Uçamam artık eyvah. Uçamıyorum, düşüyorum. Eyvah.
1: Korkma abicim, kurtaracağım seni. Sağ salim indireceğim.
0: Kurtar beni abi, kurtar. Abi. Kurtuldum elhamdülillah. Abi, teşekkür ederim beni kurtardığın için. Gitti. Kanatlarım gitti. Artık uçamam. Kelebek değilim ben artık.
2: Cemre, neden ağlıyorsun yavrum?

0: Üzülme bu kadar cimcime. Sana yeni bir kanat yaparız.
1: Pembe olsun, yok mor. İçinde yeşil ve sarı da olsun. Rengarenk olsun dede, rengarenk olsun. Yaşasın! Yeni kanatlarım olacak, yaşasın!
0: Hayırdır evlat? Karadeniz'de gemilerim mi battı?
2: Hayır ama hayallerim suya düştü diyebiliriz.
0: Yahu sen Cemre'den habersiz uçabileceğini mi sandın?
2: Evet, güzel bir plan yapmıştım. Uyuyacaktı bütün gün.
0: İlahi çocuk, hiç bütün gün uyur mu bu cimcime?
2: Ne yapalım, başa gelen çekilir.
0: Abi olmak kolay değil. Çok yormuş seni bu cimcime belli.
2: Yoruldum vallahi dede ya.
0: Ben de sizi böyle kanatlarla görünce Hezarfen Ahmet Çelebi'yi hatırladım.
2: O da uçmuştu değil mi dede?
0: Evliya Çelebi'nin, yani senin isim baban, meşhur gezginin seyahatnamesinde anlattığına göre Hezarfen Galata Kulesi'nden havalanıp Kız Kulesi'ne kadar uçmuş.
2: Vay be, nasıl bir duygu acaba? Galata Kulesi'nden diyorsun. Bu Galata Kulesi yüksek mi dede?
0: Bilmem. Bir bakmak lazım.
2: Yola çıkma zamanı.

0: Vay! Fotoğraflarda göründüğü gibi değilmiş. Yakından çok daha büyük.
1: Sorry.
0: It's okay. Never mind.
2: How cute. Oh, sweetie.
3: Ne oldu Çelebi? Kule çok uzun diyordun.
0: Hiç. Bu İngilizler de amma uzun oluyorlar dede.

0: Asansör muhteşem dede. Tıpkı filmlerdeki gibi. Of dede, şu manzaraya bak.
1: Ya.
0: Kız Kulesi. Şimdi Hezarfen Ahmet Çelebi buradan havalanıp Üsküdar'a kadar uçmuş mu yani dede? Nasıl olur?
1: Bu bir rivayet evlat. Ve ne yazık ki seyahatname haricinde herhangi bir kaynakta da geçmiyor. Ama Hezarfen olarak anılan Ahmet Çelebi kahraman olunca hikaye daha inandırıcı geliyor demek ki.
0: Hezarfen ne demek dede?
1: Hezarfen Farsça bin ilim demek. Yani Ahmet Çelebi pek çok bilim dalında uzmanmış. Rivayete göre Ahmet Çelebi 1632 yılında rüzgarlı bir havada buradan kuş kanadına benzer bir düzenekle havalanmış ve İstanbul Boğazı'nda 3000 metreden fazla süzülerek Üsküdar'daki Doğancılar Meydanı'na inmiş.
0: Kız Kulesi'ni de geçmiş demek. Bu kuleler neden var dede? Çok güzeller ama diğer yapılara benzemiyorlar. Neden böyle yüksek yapılmışlar?
1: Sen şimdi bu balkonda 360 derece döndün değil mi? Yani şehrin her köşesini görebildin.
0: Evet, ilk defa İstanbul'u her açıdan gördüm.
1: Peki şehri koruman ve gözetmen gerekse ne tür yapıları tercih edersin?
0: Tabii ki kuleleri.
1: İşte İstanbul'da tarihin en eski çağlarından beri çok önemli bir liman şehri ve ticaret merkezi olduğundan ziyaretçisi bolmuş. Şehrin hakimleri

0: de bu kulelerden şehri koruyup gözetmişler.
1: Vay, çok mantıklı.
0: Galata Kulesi, Cenevizliler tarafından 14. yüzyılda inşa edilmiştir. Günümüze kadar da çeşitli onarımlardan geçerek korunabilmiştir.
1: İyi ki korumuşlar. Bu muhteşem şehri fethettiği için Sultan Fatih'i her geçen gün daha çok seviyorum dede.
0: Vefalı evladım benim.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tam bu enerjisiyle çalışıyor herhalde.
3: Hemen hızlanıyorum.

ルックブーズ。Demek bana yardıma geldin. Bak sen şuna. İki güzel söze kaç takla atıyor. Tamam tamam. Ben de seni özledim. Ama daha kitapları yerleştirmedik. Önce şu işi bitirelim.

0: Ne oldu Rıkkıbız? Ne var orada? Dur bakalım, bir bakayım. Ah, resimmiş. Bir de not var. O, hayatını sanata ve bilime adadı. Tarihten izler taşıyan resimler çizdi. Ülkemizde kazı biliminin öncülerindendi. Eski çağlardan kalma eserleri gün yüzüne çıkardı. Ve bu eserleri halkıyla buluşturan müzeler kurdu. Şimdi onunla tanışma zamanı. İmza, Arif. Aferin Rıkkıbız, bulmacayı bulmuşsun. Seni akıllı tüy yumağı. Günümüz şenlenecek. Aa, o ne? Aa, dur Ali, benim.
1: Eyvah. Ali, iyi misin?
0: Aa, bir de soruyor. Gel bir el ver bana.
1: Geldim, geldim. Ben şu miğferi kaldırayım.
0: Alacağın olsun Caner. İnsanın karşısına bununla çıkılır mı?
1: Niyetim korkutmak değildi. Bilge yukarı çıkartır mısın dedi. Ben de getirdim.
0: Başına tak dememiştir.
1: Yok, öyle söylemedi. Ben nasıl görünüyor diye merak edince... Sen ne yapıyordun?
0: Sen aklımı başımdan almadan önce bu resme bakıyordum. Arif Baba çerçeveye bir not bırakmış.
1: Ben sanki bu resmi daha önce gördüm.
0: Ben de ama ressamını bilmiyorum.
1: Dur, daha dikkatli bakayım. Bir düşünelim. Acaba kimdi? Yok, çıkartamadım.
0: Sen şuna bilmiyorum desene.
1: Tamam, bilmiyormuşum işte. Nereye?
0: Notta yazılanları araştırmaya.
1: Bekle, ben de geliyorum. Bak, notta diyor ki, o hayatını sanata ve bilime adadı. Demek ki aradığımız kişi ressamlığın yanında bilimle ilgilenmiş.
0: Biliyorum. Merdiveni biraz kaydırır mısın?
1: İyi mi böyle?
0: İyi.
1: Sonra da ekliyor. Eski çağlardan kalma eserleri gün yüzüne çıkardı.
0: Evet. Kazı bilimiyle ilgilenmiş.
1: Kazı biliminde ne?
0: Arkeoloji.
1: O zaman arkeoloji desene.
0: Onun Türkçesi kazı bilimi. Merdiveni biraz daha itiver.
1: Şimdi dikkat edilecek kısma geliyorum. Bu eserleri halkıyla buluşturan, yani kazılarda çıkan eserleri insanlarla buluşturmuş. İnsanlar eski eserleri nerede görür? Tabii ki müzede.
0: İyi de zaten kağıtta müze kurduğu yazıyor.
1: Sahi mi? Aa, hem de aynı cümlede. Ben de ipucu yakaladım sandım. Daha gözümün önünde giriyor.
0: Aa, Caner gidiyor.
1: Ali, sıkı tutun. Bir şeyin yok değil mi?
0: Yok, iyiyim. Bak ama ne buldum.
1: Türkiye müzeleri, yaşa.
0: Ressam, ülkemizde modern anlamda müzeciliğin kurucusu kabul edilir.
1: Galiba doğru yoldayız.
0: Bu o resim. Ressam Osman Hamdi Bey çizmiş.
1: Ben sana doğru yoldayız demedim mi?
0: Zarf var. A ve G harfi. Bir de not çıktı. İlkler tarihin her döneminde kıymetlidir.

0: Osmanlı Devleti'nin ilk kadın hat sanatçısı Esma İbret Hanım, genç yaşta güzel yazı sanatında adını duyurmayı başardı. Sahafta Esma İbret Hanım'ın bir eserinin bir kopyası var. Onu bulduğunda ödülü de bulacaksın. İmza Arif.
1: Demek Esma İbret Hanım. Böylesi kolay. Sanatçıyı bilince eseri kolayca buluruz.
0: Sen hiç duvarlara baktın mı? Sahafta kaç tane kopya eser var?
1: Onların hepsi kopya mı?
0: Sen ne sandın? Gerçek olsalar müzede olurlar. Hadi sıradaki görevimiz Esma İbret Hanım'ın eserini bulmak.

0: yani ne yapıyorsun kulağımın dibinde?
1: Ne yaptığını anlamaya çalışıyorum.
0: Tramvay bekliyor değiliz herhalde. Tabloya bakıyorum.
1: Bütün katı dolaştım. Sen durmuş sadece buna bakıyorsun.
0: Anlamaya çalışıyorum.
1: Neyi?
0: Bir kadın çizmiş olabilir mi onu?
1: Şaka mı yapıyorsun? Aradığımız resim değil. Güzel yazı sanatı.
0: Esma İbret Hanım ressam değil mi?
1: Hattat. Yani güzel yazı sanatçısı.
0: Aa, ya.
1: Üstelik bu tablonun ressamı kadın değil.
0: Aa, nereden anladın?
1: Tabloda ressamın imzası var. Ruhi yazıyor. Hadi aramaya devam edelim.

0: Ali, buldum galiba. Bak, Hamdat Esma İbret Hanım'dan bahsediyor burada. Bunlar da eserleriymiş.
1: Ha, işte burada.
0: Esma İbret Hanım'ın Sülüs Nesihattı'yla yazdığı Hilye-i Şerif.
2: Biraz uğraştırdı ama sonunda bulduk.
0: Ha, harfler cepte.
2: Bakalım notta ne var? Aradığın son resim bir minyatür.
0: Minyatür mü? Yani küçük resim mi arıyoruz?
2: Dur Caner, okuyorum. El yazması eserlerde konuya açıklık getirmek amacıyla kullanılan, kendine has boyama tekniği ve anlatım dili olan bir sanattır. Bu sanatı yapan kişilere nakkaş denir. Döneminin en önemli nakkaşlarından Abdülcelil Çelebi'nin bir eserinin kopyası yıllardır gözümün önünde durur. Ödülün seni minyatürde bekliyor, imza Arif.
0: Hepsi bu kadar mı?
2: Yok, dahası var ama heyecan olsun diye yarına bıraktım.
0: Şimdi işin yoksa bütün sahafı tekrar ara. Küçücük resim nasıl bulacağız?
2: Küçük büyük ne fark eder? Bir kere normal resimden farklı. Hem Arif Baba ne demiş?
0: Aa, destan gibi anlatmış. Nakkaş Abdülcelil Çelebi miydi? Önce onu bulacağız, sonra minyatürü arayacağız.
2: Biraz dikkatini ver, dikkatini. Yıllardır gözümün önünde diyor.
0: Ne olmuş? Cüzdanında falan mı taşıyor?
2: Caner, Arif Baba sahafta en çok zamanı nerede geçiriyor?
0: Masasında. Ne görüyorsun?
2: Seni. İzin ver de bakayım. Orada. Ha, işte bu kadar.
3: Ben de şimdi çarşıdan döndüm. İstediğin kitapları aldım dedi. Buradalar. Bilmem, daha konuşmaya fırsat olmadı. Ödülleri bulmuşlar. Tamam, açıyorum hoparlörü.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam Arif Baba.
4: Nasıl geçti gününüz?
0: Sayende resme doyduk Arif Baba.
4: Maşallah, gözünüz gönlünüz açılmıştır.
2: Saygı.
6: Bulmacanın cevabı saygı Arif Baba.
7: Barek Allah, aferin size. Büyüklere, değeri, üstünlüğü, yararı çok olana özenli ve ölçülü davranmak her kişinin görevi. Unutmayın, geleneklerimiz bize saygıyı elden bırakmamayı öğütler.
6: Unutmayız Arif Baba. Ne zaman geleceksin dede?
7: Yoldayım kızım. İnşallah az bir yolum kaldı. Siz de işlerinizi bitirin, hazırlanın bakalım. Gelince öğrenirsiniz.
6: Arif Baba, meraktan çatlar alalım.
3: Öyle dede.
7: Birazcık sabredin. Geliyorum zaten. Ne? İpucumu vereyim. Şunlara bak sen. Hepsi bir olmuş, ağzımdan laf alacaklar.

Selamun aleyküm sevgili Hakkı Baba. İnşallah hepiniz iyisiniz. Biz iyiyiz. Bazen doymuyoruz ama hamdolsun. Bazen su yok ama mutluyuz. Çünkü sağlık var. Buna şükür olsun. Seni çok özledik. Keşke burada olsan. Sen bize çok yardım ettin. Bana Türkçe öğrettin. Kur'an okumayı öğrettin. Sonsuz şükran. Sen

0: Benim babam gibi, Hacer de annem gibi. Ama şimdi kimse yok. 2 ay önce anne baba öldü. Ben ve kardeşler tek kaldı. Ama şükür, çünkü Allah vekil. Biz ona güveniyoruz. Baba Hakkı, tekrar gel. Seni ve Hacer anneyi biz çok seviyoruz. Allah'a emanet ol. Semira.
1: Ah Semira kızım.
2: Kim bu Semira Hakkı baba?
0: Bu kız benim manevi kızım Emin'ciğim.
3: Nerede oturur bu kız Hakkı baba?
0: Sudan'da.
4: Sudan mı?
0: Evet. Yıllar önce Hacer teyzenizle birlikte Sudan'a gitmiştik. Diyanet Vakfı gönüllüleriyle birlikte orada birçok mazluma yardım eli uzattık. Orada bu kızla tanıştım. Çok akıllı ve çalışkan bir kızdı. Orada kaldığım süre boyunca ona ve ailesine elimizden geldiğince yardım ettik. O günden beri de mektuplaşırız.
3: Anne babası vefat etmiş.
0: Maalesef. Onu da şimdi öğrenmiş oldum.
2: Kimsesiz kaldılar yani. Ay, kıyamam ya.

0: Sadakallahu lazim.
1: Ne güzel okudun be biraderim.
0: Allah razı olsun dostum. Söz güzel olunca okuyan fark etmiyor.
1: Eyvallah. Peki anlamı ne acaba?
0: Sen de mealini oku o zaman.
1: Olur valla. Hangi ayet?
0: Ali İmran 92. ayet.
1: Hah, buldum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Semira!
0: Neden daha önce aklımıza gelmedi ki?
1: Evet ya, sen bana o mektubu anlattığından beri aklım hep oradaydı.
0: Al benden de o kadar.
1: Parayı Semira'ya nasıl ulaştıracağız?
0: Hakkı Baba ulaştırır parayı. Bizim yapmamız gereken sadece para biriktirmek.
1: Peki onu nasıl yapacağız?
0: O kısmı çok düşünmedim açıkçası.
1: Hakkı Baba'ya ya da Selim Hoca'ya mı danışsak?
0: Mantıklı.
2: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam hocam.
2: Niye öyle şaşkın şaşkın bakıyorsunuz yahu?
0: Senden bahsediyorduk da.
2: Öyle mi? Konu nedir?
1: Bizim biraz para kazanmamız lazım hocam.
2: Hayırdır inşallah.
0: Hayır hocam, hayır.
2: Peki öyleyse, dilekleriniz kabul oldu desenize.
0: Hı? Nasıl yani hocam?
2: Biraz para kazanabileceğiniz bir iş teklif etmeye geldim size.
1: Neymiş hocam?
2: Çim biçeceksiniz.
1: Çim mi?
2: Evet. Caminin bahçıvanının beli ağrıyormuş. Eğer çimleri biçerseniz cami fonundan size ücretini vereceğiz.
1: İşte bu.
0: Dur Harun, dur. Dursana ya. Kalbim duracak sandım.
1: Asıl bana sor. Makine ammarmış.
0: Kovalamasaydın sen de.
1: Eğlendik ama.
0: Aslında ben de eğlendim, evet.
2: Selamun aleyküm gençler.
1: Aleyküm selam hocam.
2: Oo, bitmiş bile maşallah.
0: Kendi yöntemimizle yaptık hocam.
2: Neymiş o yöntem?
1: Tavşan kaç, tazı tut.
2: Neyse, elinize sağlık. Alın bakalım, bu da emeğinizin karşılığı.
0: Allah razı olsun hocam.
2: Sizden de emin.
1: Peki yetecek mi bu para?
0: Bilmem ki. Nerede kaldı bu çocuk?

0: Ha, sonunda geldin.
1: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam. Hazır mısın dostum?
1: Harun Aydın Erzurum. Emir ve görüşlerinize hazırım müdürüm. Komutanım.
0: Ha? Müdürüm ne ya?
1: Ne bileyim ya, askerlik mi yaptım?
0: Ne diye asker selamı vermeye kalkıyorsun o zaman? Neyse, hazırsan gidelim.
1: Gidelim de ne yapacağız?
0: Kolay, bir market var tanıdığım. Sahibiyle konuştum. Önünde bekleyeceğiz. Poşetleri ağır olanlara evine kadar yardım edip bahşiş alacağız.
1: O ne ya?
0: Yapılan iş karşılığında ödül olarak verilen para.
1: Nasıl yani?
0: Of, para verecekler işte.
1: Öyle desene ya. Gidelim hadi. Ben sevdim bu işi. Yarın da gelelim.
0: Vakit yok Harun. Böyle az az kazanarak onlara destek olmak zor olacak.
1: Doğru diyorsun aslında.
0: Bakalım, hayrolsun müdürüm.
1: Yapma ya.
2: Hadi hadi, var sizde bir şeyler.
0: Gözünden bir şey kaçmıyor hocam.
2: Kaçmaz. Askerliği keskin nişancı olarak yaptım ben. Anlat bakalım şimdi.
0: Hakkı Baba'ya mektup yazan kız var ya hocam.
3: Semira mı?
0: Heh, o.
2: Evet.
0: Harun'la bu kız için bir şeyler yapmak istedik.
2: İyi düşünmüşsünüz. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz?
0: Elimizden ancak maddi yardım gelir hocam. Bunun için de biraz para toparlamamız gerekiyor.
2: O yüzden çim biçme işine bu kadar sevindiniz demek ki.
0: Evet ama...
2: Ama?
0: Ama biraz az gibi geldi.
2: Doğru, biraz az.
0: Bir yol düşündük ama bulamadık. Aklında bir şey mi var hocam?
2: Aslında var. Benden haber bekle. Yarın görüşelim bu konuyu.
0: İnşallah güzel haberlerle gelirsin hocam.
2: İnşallah Emin, inşallah.
4: Çokmuş Fatma abla ya.
5: Değil mi? Ne zamandır ayırmak istiyordum. Bugüne kısmetmiş.
4: Kime satacağız peki bunları?
5: Hallettim bile. Bizim sahaf bir abimiz var. Adı Orhan. Birazdan almaya gelecek kitapları.
4: Çok hızlısın Fatma abla.
5: Teşekkür ederim canım.
4: Peki madem işe yaramıyorlardı, bugüne kadar neden ayırmadın ki?
5: O nasıl söz?
4: Ne dedim ki?
5: İşe yaramayan kitap olur mu hiç? Varsa da bende olmaz.
4: Sen satmaya karar verince...
5: Sadece uzun zamandır kullanılmıyorlardı. Şimdi sıra başka insanların faydalanmasında.
4: Doğru aslında.
5: Hele ki söz konusu Semira olunca.
4: Evet, bunun için çalışmak beni çok mutlu etti.
5: Eline sağlık Zehracığım.
4: Aman!
5: Orhan abi de geldi.
4: Aklım çıktı ama ya. Böyle korna mı olur?
5: Söylemeyi unuttum. Orhan abi aynı zamanda taşımacılık yapıyor.
4: Belli. Bu kadar ses ancak trenden, gemiden bir de tırdan çıkar.
5: Neyse. Hadi şu kitapları taşıyalım.
4: Hadi.
0: Allah razı olsun hocam. Zekatını bu iş için vermem büyük incelik.
2: Asıl senden razı olsun Emin. Hiç aklımda yokken aklıma getirdin.
0: Estağfurullah. Bizim çimden kazandığımız para yeterli değildi.
2: Öyle düşünme. Her sevabın, her ecrin bir kıymeti vardır. Ama böyle daha iyi oldu tabii ki.
0: Elhamdülillah.
2: Hadi gidip emaneti Hakkı Baba'ya ver.
3: O da Semira'ya ulaştırsın.
0: Tamam hocam.
1: Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam çocuklar. Bu ne telaş?
0: Biz sana bir şey söylemek istiyoruz Hakkı Baba.
6: Dinliyorum.
1: Semira'ya göndermek için para getirdik.
0: Diğer zarflar?
6: Sizin gibi düşünen birkaç kişi daha oldu. Benim iyi yürekli, düşünceli, güzel çocuklarım.
0: Çok güzel.

0: Evet, Fatma ve Zehra bazı kitapları satarak aldıkları parayı getirdiler.
1: Bitim bitme işinden kazandığımız parayla Selim Hoca'nın zekatını birleştirdik.
0: İsmail ile Ali de benim zekatı kaptılar elimden.
2: Ne güzel. Herkes Semira için bir şeyler yapmış.
0: Evet çocuklar. Çok duygulandım. Allah hepinizden razı olsun.
3: Amin.
0: Şimdi...
2: Bir mektup da biz yazalım Hakkı Baba.
0: Güzel fikir.
1: Evet ya.
0: O zaman bu iş sende Emin. Mektubu hazırlayıp bana getir. Sabah mektup ve paraları gönderelim birlikte.
2: Tamam Hakkı Baba.
4: Sevgili Semira, annenin ve babanın vefatına çok üzüldük. Allah sana ve kardeşlerine yardım etsin. Hakkı Baba sizden çok bahsetti. O kadar güzel şeyler anlattı ki keşke sizinle tanışsaydım dedim. Kim bilir belki bir gün o da nasip olur. Eğer bizi kırmaz da kabul ederseniz ben ve arkadaşlarım size biraz yardımda bulunmak isteriz. Senin ve kardeşlerinin ihtiyaçları için. Biz kardeşiz. O yüzden bizden çekinmene gerek yok. Bir gün biz de ihtiyaç duyarsak sizin de bizim için aynı şeyi yapacağınızdan eminim. Herkese çok selamlar. Allah'a emanet olun. Taşhan sakinleri.

Ha? Merak etme tilki. Kurye aklı tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: kimsenin eksiğiyle dalga geçme.
1: İlahi. Aman yahu. Ay aman aman aman yetmez.
2: Zikri ayı.

0: canım, niye ayıp olsun?
1: Selamün aleyküm. Neşeniz daim olsun. Nedir sizi bu denli güldüren?
0: Yahu bizim renkli Recai yok mu?
1: Ne olmuş ona?
2: O bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz.
1: Allah iyiliğinizi versin arkadaşlar. Neymiş bu fıkra? Anlatın da ben de güleyim.
2: İşte temelin biri bir gün ebelek, gubelek, kem, küm.
1: Hadi kalın selametle.
0: Yahu ne fıkrası? Fıkra anlatmadı ki Recai. Taktığı koskoca gözlüklere rağmen binanın camını göremeyip pat diye cama çarptı. Yahu pek bir komik değil mi? Dur gideyim de bunu telgrafın tellerindeki kuşlara anlatayım.
2: Sakın Zikri. Bu Recai'yi çok gücendirmez mi?
0: Niyeymiş?
2: Canım, gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmek doğru bir şey değil de ondan.
0: Gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmiyorum ki. Gözlükle bile göremiyor oluşuna gülüyorum. Anlatayım da herkes gülsün.
2: Ne anlatacaksın Zikri?
0: Diyeceğim ki renkli Recai'yi gözlükle bile göremeyip cama bodoslama...
2: Ay. Aman aman aman aman. İyi misin Zikri?
0: İyiyim, iyiyim Fikri. Allah'tan göre neden olmadı da. Yoksa kanatları olduğu halde uçmayı unutup yere düştü diye alay konusu olurdum maazallah.
2: Yok canım, ne diye alay konusu olasın? Hiçbir canlı kusursuz değil ki Zikri. Ama asıl ayıp olan nedir biliyor musun?
0: Nedir?
2: Başkalarının kusuruyla, eksiğiyle, yapamadığıyla dalga geçmek. Senin kanadın olduğu halde uçamayıp düşmen de, Recai'nin gözlüğü olduğu halde cama çarpması da normal. Beş parmağın beşi bir mi? Herkesin vardır farkları. Kusur noktan eksik görürsen, açık etme, sakla onları.
0: Söz ver düştüğümü kimseye söylemeyeceğine.
2: Elbette söylemeyeceğim Zikri. Bu dalga geçinecek bir şey değil.
0: Peki o halde kimseye söylemeyeceğine göre biz biraz gülelim mi?
2: Gülelim.
0: Nasıl da düştüm ama değil mi?
1: Yine neye gülüyorsunuz?
2: Zikri'ye. Çok komik bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz.
0: Ya evet fıkra. Temelin biri bir gün...
3: Kimsenin eksiğiyle dalga geçme.

0: Spor yapmaya bayılıyorum.
1: Bu kadar egzersiz yeter. Şimdi hep beraber kütüphaneye gidip kitapları inceleyelim mi?
2: Hey!
3: Hayırlı günler öğretmen hanım.
1: Hayırlı günler yengeç. Hayırdır? Yolculuk nereye?
3: Mercan ya da sessiz alan tabelaları eskimiş. Onları değiştireceğim. Yeni tabelaları almaya gidiyorum. Görüşmek üzere yavru balıklar.
2: Görüşürüz yengeç.
1: İncilerim, hadi kütüphaneye.
0: Öğretmenim, ben lavaboyu kullanabilir miyim?
1: Elbette güçlü.
0: Bu tenekeler ne kadar ses çıkarıyor böyle? Tıpkı bir davul gibi. Davul mu?
4: Aa, bu ses de ne?
5: Hayır, bu şekilde hikaye düşünemiyorum.
6: Çok gürültülü.
5: Nereden geliyor bu ses?
1: Bu kadar gürültüyle kitapları incelemek imkansız. Benimle gelin.
5: Güçlü!
0: Ram pa pa pa pam pam tom tom. Ram pa pa pam pam pa pa pam. Tenekeler ne kadar çok ses çıkarıyor değil mi?
1: Evet güçlü. Ancak şu an kütüphanede kitap inceliyoruz ve bu tenekeler gürültü kirliliği yapıyor.
4: Oh! Sessizlik bazen çok iyi geliyor.
0: Gürültü kirliliği mi? Gürültü nasıl kirli olabilir ki?
1: İncilerim, kirli çöpler içinde bir evde yaşayabilir misiniz?
2: Hayır!
1: Peki neden?
6: Çünkü dağınıklık ve kirlilik bizi rahatsız eder.
1: Doğru. İşte çok fazla gürültü de bizi rahatsız eder. Bu tür gürültüler gürültü kirliliği oluşturur.
0: Üzgünüm arkadaşlar. Çok gürültü yaptım.
1: Bazı alanlar sessiz alanlardır.
3: Tam üstüne bastınız öğretmen hanım. Sessiz alan tabelaları hazır. İhtiyacınız var mı?
1: Güzel denk geldi. İncilerime sessiz alanlardan bahsedecektim.
5: Bence kütüphanelerde çok ses çıkarmamalıyız. Mesela biraz önceki gürültülü teneke sesi gibi.
0: Özür diledim ya Kıpır.
3: Haklısınız. Kütüphaneler sessiz alandır. İşte oldu.
1: Teşekkür ederim yengeç.
5: Öğretmenim, bugün tabiat parkına gidip dinlenecektik.
1: Evet, hadi incilerim. Tabiat parkına gidiyoruz.
3: Ben de size eşlik edeyim. Belki sessiz alan tabelası takmam gereken bir yer olur.
5: Dalgaların sesi ne hoş.
6: Sanki şarkı söylüyorlar. Dinle bak.
4: Ay, ne oluyor? Ne oluyor? Bu ses.
5: Buraya dinlenmeye gelmiştik.
6: Kulaklarım. Bu dalgaların sesi değil.
1: Çünkü bu ses araçların korna sesleri.
3: Bu park doğayla iç içe. Balıkların dinlenmeye çalıştığı bir park.
2: Sessiz alan.
1: Evet, bu park da sessiz alanlardan.
3: Artık kimse gereksiz yere korna çalamaz. Tabelayı taktım.
5: Gereksiz gürültü gerçekten çok rahatsız ediyormuş. Ne güzel bir rüya görüyordum. Hep beraber sinemaya gitmiştik. Tam film başlayacaktı ki korna sesleri.
3: Rüyaların gerçek olabilir Kıpır. Yanımda sinema biletleri bile var.
1: Madem burada dinlenemedik, birlikte film izleyelim.
2: Hey!
7: Neden böyle olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ama
5: duyamadım. Ne dedi? Ben de duyamadım ki.
3: Bu sefer gürültü kirliliği telefonum yüzünden oldu. Üzgünüm arkadaşlar.
1: Sinemalar da ses çıkarmamamız gereken alanlardan incilerim.
5: Yengeç, tabelayı kıskaçlarınla taktın. Bir dahaki sefere telefonunun sesini kısar.

0: Beş kelimeler.
1: İncilerim, bugün resim temamız babalarımız. Onları düşündüğünüzde neler çizmek istersiniz?
2: Foş oyununu oynarız babamla. Onu çizeceğim.
3: Foş oyununu ben çizecektim ama.
4: Foş oyunu? Hiç duymamıştım daha önce.
2: Şöyle, babam arabasını yıkarken birlikte arabayı köpürtürüz. Sonra foş, suyla durularız.
3: Bazen babam bize de köpük sıkar.
5: Ben de babamla spor yaparım. Birlikte ağırlık kaldırırız, tıpkı resimdeki gibi. Bu kocaman köpek balığı babam.
6: Aa, ağırlık yerine seni kaldırıyor sanırım.
5: Evet, babam o kadar güçlüdür ki bazen beni hop indirip kaldırır.
6: Aa, bütün boyalar bitmiş. Öğretmenim, boyalarımız bitmiş.
1: Hay Allah, Puf, sınıfa bakabilir misin? Yedek boyalarımız var mı?
6: Tamam öğretmenim. Olamaz, kapının kolu kırıldı. Öğretmenim, kol kırıldı.
2: Kolun mu kırıldı? Hani?
3: İyi misin peki?
4: Ama bir dakika, bir dakika.
0: Balıkların kolu olmaz ki.
1: Sakin olun incilerim. Puf iyi görünüyor.
6: Hayır, benim bir yerim kırılmadı. Kapının kolu kırıldı.
1: Hay Allah, kol deyince arkadaşların insan kolu zannetti. Önemli değil Puf, tamir ederiz.
2: Nasıl da yanlış anladık ama, değil mi?
1: Bir de eş sesli kelimeler var. Onlar da söylenirken aynı ama anlamları farklı kelimelerdir incilerim. Mesela dal deyince aklımıza ilk ne geliyor incilerim?
4: Denize dalmak.
5: Benim de aklıma ağaç dalı geldi.
3: Başka var mı peki öğretmenim?
1: Olmaz mı? Hatta eş sesli parkuru bile var Mercan ya da.
0: Gidelim.
1: Döndüğümüzde resimlerimizi tamamlarız. O halde hadi gidelim. Sesleş parkuruna hoş geldiniz.
7: Evet, hoş geldiniz.
0: Yengeç.
7: Evet benim, yine ben.
2: Yeni iş yerim burası mı?
7: Eğlenceli bulduğum her işte varım. Hem her işi de eğlenceli hale getiririm biliyorsunuz yavru balıklar.
1: Eş sesli parkurunda eğlenmek istiyoruz yengeç.
7: Bu eğlencenin sonunda ödül de var. Gelin benimle. Buradaki nesnelerin diğer anlamlarını bulursanız ödülü kazanırsınız.
2: Şey, ödül nedir? Söylesene yengeç.
3: Sabırlı olsana Kıpır. Ödülün ne olduğunu bilmezsek daha eğlenceli olur.
5: Oo yengeç, senin karnın aç.
7: Öğle yemeği vaktim geldi. Sefer tasımı açın.
4: Aa, aç olmak ve kutuyu açmak.
1: İşte bir sesteş kelime daha.
0: Hey!
7: Hadi bakalım, nesneleri inceleyin. Neler çıkacak ortaya görelim. Sadece 15 dakikanız var. Başlayın.
5: Dostum dur.
2: Yol versene dostum. Süre dolacak.
5: Hadi şimdi geç.
2: Tabii. Saat. Saat çok geç.
5: Yol verdim dostum. Hadi geç.
1: Aferin incilerim. Geçmek fiili ve zamanın geç olması sesleştir.
3: Bununla rengarenk yazılar yazarım.
6: Resimde güneş var. Güneş yaz mevsiminde daha da parlar.
3: Puf, harikasın. Yaz ve yazmak.
6: Güneş yaz mevsiminde parlar.
3: Kalemler yazı yazar.
7: Harika. Yaz mevsimi ve yazmak fiili sesteştir.
4: Bir tane bir, iki tane sıfır. Ne anlama geliyor ki? Ay, yüzüm kaşındı. Yüz bir sayıdır ve yüzümüze neşenle çok yakışır.
1: Evet, yüz sayısı ve yüzümüz sesteştir.
2: Hatta yüzmek de üçüncü anlamı.
3: Şuraya bakın, güller.
0: Öğretmenim, gül.
1: Güller çok güzel, yüzümü güldürdü.
7: Muhteşem. Gül çiçektir. Gülmek de yüzümüze çok

0: yakışan bir eylem.
1: Yengeç, ödülümüz nerede?
0: Ve boya takımları.
2: Tam da boyalarımız bitmişti.
3: Bu boyalarla resimlerinizi tamamlayabilirsiniz incilerim.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Ve Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Hayırlı bera.
1: Küçük iyilikler. Ayla ve Bera o hafta sonu dedelerinin yanına gideceği için çok sevinçliydi. Hazırlıklar yapıldı. Kırmızı küçük arabalarına binen aile yola çıktı. Şehrin kalabalığından uzak.

0: ardından da meleyen küçük keçilerle selamlaştılar. Dedelerini karşılarında gören Ayla ve Bera koşarak kucaklaştılar. Ardından babaanneleriyle de derin bir sohbete daldılar. Gün geceye kavuştu, Ayla ve Bera uyudu. Yeni bir güne başlarken Ayla ile Bera çoktan uyanmışlardı. Yataklarını düzelttiler, dişlerini fırçaladılar ve hemen kahvaltıya indiler. Babaları ve babaanneleri masadaydı. Anneleri de az sonra yanlarına gelmişti. Çocuklar da sandalyelerine oturdular ve masadaki büyük boşluğu hemen fark ettiler.
1: "Dedem nerede babaanne?"
0: dedi Ayla. Dedeleri o sabah sofrada değildi. Babaanneleri dedelerinin biraz hasta olduğunu söyledi. Ayla ve Bera da dedeleri için endişelendiler. Babaanneleri çocuklara korkulacak bir şey olmadığını, onun için hasta çorbası yapacağını söyledi. Çocukların yüzünde kocaman bir gülümseme belirdi. Çünkü ne zaman hastalansalar, babaannelerinin hasta çorbasıyla hemen iyileşmişlerdi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kahvaltı bitince sofrayı toplayarak annelerine yardım ettiler. Sonra da babaannelerini mutfağa kadar takip ettiler.
1: Hadi başlayalım çocuklar.
0: Babaanneleri ocağın üzerine tencereyi koydu. Biraz yağ damlattı. Çocuklar pür dikkat izledi. Babaanneleri Ayla'dan bir soğan, Bera'dansa tel şehriyeyi vermesini istedi. Ayla,
1: "Hemen getiriyorum."
0: diyerek sepetteki soğanlardan bir tane alıp hızlıca babaannesine verdi. Bera da şehriyeyi aradı. Çekmeceleri karıştırdı ama bir türlü bulamadı. Kardeşinin yardıma ihtiyacı olduğunu anlayan Ayla,
1: "Bera şurada, sağdaki çekmecede kavanozun içinde olan,"
0: dedi fısıldayarak. Bera elini attığı gibi şehriyeyi buldu ve babaannesine uzattı.
1: İşte tel şehriye.
0: Babaanneleri onlara teşekkür etti. Ve hep birlikte çorbanın kaynamasını beklediler. Bir süre sonra çorba kaynadı. Tencerenin kapağı açıldı. Koku mutfağa dağıldı. Kardeşler derin bir nefes aldı.
1: Oh, mis gibi,
0: dediler bir ağızdan. Çorba kaseye dolduruldu.
1: "Dedeciğim, sana çorba yaptık,"
0: dedi Ayla. Torunlarını karşısında gören dede sevindi. O çorbasını içerken Ayla da Bera da çok mutluydu.
2: "Ah, unuttum,"
0: dedi yüksek sesle dedeleri. Çocuklar meraklandı. Ayla,
1: "Neyi unuttun dedeciğim?"
0: diye sordu.
2: "Kirazları."
0: Bera araya girerek,
1: "Kırmızı olanları mı?"
0: diye sordu.
1: "Hepsi kırmızı zaten,"
0: dedi Ayla. Ve
1: "Biz toplarız dedeciğim,"
0: diye ekledi. Dedeleri torunlarına gülümseyerek başını salladı ve dinlenmeye devam etti. Ayla ve Bera için yeni bir macera daha başlamıştı. Kirazlar toplanacak, kasalara koyulacak, sonra Cemil amcalarının gelmesini bekleyeceklerdi. Ayla ve Bera önce dedelerinin atölyesine gittiler. İçeri girdiklerinde her yerde marangoz aletleri vardı. Bir süre sonra gümüş renkli kovaları buldular ve alıp atölyeden çıktılar. Mis kokulu kiraz bahçesine daldılar. Yeşil ve kırmızıydı her yer. İlk gördükleri ağaca doğru koştular ve kirazları toplamaya başladılar.

0: bir süre sonra dolu kovalarla orta noktada buluştular. Kirazlara baktılar fakat hiç memnun olmadılar.
1: Dolmadı bu kovalar Ayla,
0: dedi Bera.
2: Çünkü sadece aşağıdaki kirazları topladık. Asıl yukarıdakileri toplamalıyız kardeşim,
0: dedi Ayla. Düşündüler, düşündüler, düşündüler. Bu sırada Bera dayanamadı. Kovada zaten az olan kirazı avuçlayıp ağzına attı.
1: Çok güzel,
0: dedi. Ayla da kardeşini görünce,
2: dur yeme, yeme,
0: diye uyardı. Ve sesli düşündü.
2: Keşke tahta bir merdivenimiz olsa.
0: Evet, bu bir merdiven. Ayla dikkatlice merdivene tırmandı. Ağaçların tepelerindeki olgunlaşmış kirazları tek tek topladı. Bera da kardeşi düşmesin diye sıkıca merdiveni tuttu.

0: Güneş tepede yavaş yavaş batıyordu. Ayla ve Bera epey yorulmuş, kıyafetleri de kıpkırmızı olmuştu. Plastik kasalara koydukları kirazları yüklendiler. Bir kasayı Bera aldı, diğer kasayı da Ayla. Bahçeden çıktılar. Ve kapının önünde komşuları Cemil amcalarını beklemeye başladılar. Çok geçmeden sarı kamyonetin korna sesi duyuldu. Cemil amca geldi. Çocuklara dedelerini sordu. Ayla,
1: "O bugün hasta ama merak etme Cemil amca, kirazların burada,"
0: dedi. Tam o sırada dedeleri geldi. Belli ki çorba işe yaramıştı. Kasaları kiraz dolu gören dedeleri,
2: "Aferin size, ne güzel de toplamışsınız,"
0: diyerek sevgiyle baktı torunlarına. Kirazları Cemil amcalarına verdiler.

dedelerinin elinden tutarak evlerine döndüler. Önce bir güzel duş aldılar. Sonra uykuya dalmak için yataklarına yattılar. Gün bitti, ay çoktan gözüktü. Bu güzel günü bir şiirle süslediler. Dedemiz hasta olunca kirazları biz topladık. Hem ona yardım ettik, hem de çok eğlenip oynadık. Dedemiz hasta olmasın, yüzünün rengi solmasın. Allah'ım sen koru onu, bu da duamızın sonu. Amin. Onlar dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya, onlar dedelerine verdiği sözü

0: İne gitti odun.
1: Getiriver Hacı Cavcav.
0: Beygir, odunu getir. Nerede kaldı bu ya?
1: Keçi! Git bak bakalım. Beygir nerede kalmış? Be! Keçi de gelmedi.
0: Ne yapacağız?
1: Ne demek ne yapacağız? Sen gidip getireceksin.
0: Oldu paşam. Sen fırlat, ben gidip getireyim.
1: O zaman sen odunu kır, ben fırlayan parçaları getireyim.
0: Olmaz. Benim gücüm yetmez.
1: Ben hem odun kırıp hem fırlayan parçaları mı getireceğim?
0: Hayır efendim. Hem kıracaksın hem de fırlamasına müsaade etmeyeceksin.

0: Nasıl olacak o iş?
1: Ben bilemem efendim. Ben uyuyorum. Odun kırma işi bitince uyandırırsın.
0: Yok ya. Ben de kırmıyorum odun filan. Şimdiye kadar kırdıklarım bana yeter. Sen de kendi odununu kendin kır.
1: Aman gözüm. Hiç şakadan da anlamıyorsun.
0: Tabii tabii.
1: Aklıma bir fikir geliyor aslında.
0: Gerçekten mi?
1: Gerçekten ya. Karagöz, yeter bu kadar.
0: Tamam Hacivat. Ben de yoruldum zaten.
1: İşin çoğunu ben yaptım ya. Neye yoruldun?
0: Hı?
1: Şaka şaka. Dur aşağı ineyim de odunları götürelim. Anam anam anam.
0: Yine yırttı odun taşımaktan. Bir dakika ya.

0: Yeter yahu.
1: Daha bir tane yedim ama.
0: Bir tane bile yetti.
1: Ama acı var. Burada bir sürü but var.
0: Yahu hepsini ye. Hiç önemli değil. Ama... Ama elinle yemesen...
1: Ayağımla mı yiyeyim?
0: Öyle değil. Şunu kullan diyorum.
1: İyi de onunla nasıl yiyeyim budu?
0: Biraz görgü, biraz edep, biraz saygı yahu.
1: Bunun görgüyle ne alakası var?
0: Sadece yemek değil, her yerde böylesin sen.
1: Ayıp oluyor ama Hacı Cavcav.
0: Evet, ben de onu diyorum. Kaba saba hareketlerini herkese ayıp ediyorsun. Yürümeyi bilmiyorsun, oturup kalkmayı bilmiyorsun, yemek yemeyi bilmiyorsun. Konuşmayı bile bilmiyorsun. Kaba saba birisin. Kaba saba birisin. Kaba saba birisin.

0: Bak Karagöz, görgü önemlidir.
1: Örgü mü?
0: Görgü, görgü.
1: Ha, çok mu önemlidir?
0: Çok.
1: Ne kadar mesela?
0: Aha böyle, kocaman. Tövbe estağfurullah.
1: Demek önemli.
0: Elbette.
1: Peki, bir şey soracağım.
0: Sor bakalım.
1: Görgü ne ya?
0: Allah'ım ya Rabbim, bu kara göz ile ne yapacağım ben ya?
1: Aman çocuk, iyisin inşallah.
2: Dizim acıyor.
1: Bakayım. Ha, bir şey yok, üzülme. Bunu da al bakalım.
2: Teşekkür ederim amca.
1: Hadi bakalım.
0: Evet, ne diyorduk? Evet, görgü önemlidir Karagöz. Her insanda bulunması gereken bir şeydir. Değil mi? Karagöz. Oo! Karagöz, sana diyorum. Bak işte, bir haber bile vermeden gitmiş ihtiyara yardım ediyor. Görgü yok ki adamda. Evet.
1: Ne oldu ya?
0: Bu ne?
1: Çatal.
0: Tabaktan çatalla alacaksın, elinle değil.
1: He, tamam.
0: Ha? Evet. Hayda.
1: Yine ne oldu ya? Tabaktan çatalla al dedin, aldım.
0: Ağzına da çatalla koyacaksın kara gözüm.
1: Ha, şimdi anladım. Amanın.
0: İşte gördün mü? Yine yaptın. Burada bir şey konuşurken çektin gittin. Bir de gülüyorsun. Oo, neye gülüyorsun?
1: Hay Allah'ım ya. Şu tatlılığa bak.
0: Hayda.
1: Keçi, beygir. Köfte attık diye moralinizi bozmayın. Şimdi Hacivat bana sebze yemeyi de öğretir. Sizin de karnınız doyar.
0: Hem görgü öğrenmemekte diretiyor, hem de dalga geçiyor. Bak şimdi Karagöz. Mesela bir kilo soğan almak istersin. Ne diyeceksin?
1: Bir kilo soğan diyeceğim.
0: Olmaz.
1: Ne demek olmaz ya? Bir kilo soğan alırken iki kilo soğan mı diyeceğim?
0: Öyle değil. Bak şimdi. Harun Efendi, bana oradan bir kilo soğan veriniz lütfen.
3: Hay hay efendim.
0: Gördün mü kara gözlü?
1: Gördüm, gördüm. Harun abi, hayrına bana oradan bir kilo soğan veriver.
0: Hayda, olmadı.
1: Neresi olmadı ya?
0: Harun Efendi senin babanın oğlu mu da onunla böyle rahat konuşuyorsun? Biraz daha resmi olmak lazım.
1: Ya sen benim babamın oğlu musun da beni sürekli azarlıyorsun?
0: Ha? Yani demek istiyorum ki.
1: Dur Harun abi dur. Tek başına kaldıramazsın. Yardım edeyim.
0: Bak ya, yine sözümü yarıda kesti.
3: Allah senden razı olsun kara gözlü.
1: Senden de Harun abi.
3: Şimdi de bakalım kaç kilo istersin?
4: Çocuklar hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz de davetimi kabul ettiniz.
1: Sen bize her gün kuzu pişir, biz sana her gün geliriz.
5: Oho, Çelebi Efendi, bizim çocuk düşmüş, bir bakıver.
4: Geldim hatun, geldim. Çocuklar kusura bakmayın. Siz soğumadan yemeye başlayın, ben hemen gelirim.
0: Ah, Karagöz'üm kaldık mı baş başa? Şimdi sana yemek yeme adabını öğreteceğim.
1: Yahu adamcağızın çocuğu düşmüş. Belki bir yerini incitti. Senin derdine bak. Tutturmuşsun bir adam görgü.
0: İyi de kendisi dedi, siz soğumadan yiyin diye.
1: Der tabii. ince düşünceli bir adam o. Görgüyü, adabı iyi biliyor.
0: Ne yani? Ben bilmiyor muyum?
1: Biliyorsun tabii. Ama sadece öğretmeyi biliyorsun. Ben Çelebi'ye yardım etmeye gidiyorum.
0: İyi de şimdi senin dediğine göre... Bak işte, yine sözümü yarıda kesti. Oy oy oy oy, ne de güzel duruyor. Hayda, çatal koymayı unutmuşlar. Of, şimdi onları beklesem... Kim görecek ki?
1: İşte öyle. Ayağı kırılmış yavrucağın Hacı Cavcav.
0: Yahu nereden bileyim ben? Bilsem gelmez miydim?
1: Gelmezsen bilebilir misin Hacı Vat?
0: O da doğru.
1: Hacı Cavcav, elbette görgü dediğin şey önemlidir. Ama ondan daha önemli şeyler de vardır.
0: Mesela?
1: Yardım, iyilik, samimiyet.
0: Aslında doğru söylersin Karagöz. Şöyle bir düşündüm de, sözümü her kestiğinde muhakkak bir yardıma koştum. Boşa kesmedin sözümü.
1: Allah Allah!
0: Ne oldu ya?
1: Sen hatanı kabul ettin. Hayret!
0: Demek ki sen de bana bir şey öğrettin Karagöz. Bak sana ne diyeceğim. Çelebi'yle sen odadan çıktıktan sonra ben ne yaptım biliyor musun? Baktım ki çatal yok, kaşık yok. Aldım elime budu, başladım yemeğe. Karagöz, Allah Allah, yine kaybolmuş. Kesin yine bir iyilik peşinde. Koşup sevabın ortak olayım. Karagöz!

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Savunmaya ağırlık vermemiz lazım arkadaşlar.
1: Özellikle de kaleciye.
2: Neyim varmış benim? Bence harika bir kaleciyim. Sadece top tutamıyorum, o kadar.
1: Sorun da o zaten. Forvette hiç sorun yok. Topu aldım mı elime, şutu çekerim.
3: Eyvah! Gitti güzelim yumurta.
1: İşte aranan panter kaleci.
2: Hayır, kaleci benim.
0: Tamam arkadaşlar. Herkes kendi işini güzel yaparsa başarıya ulaşırız.
1: Doğru. Bir an önce bu işleri bitirip antrenmana başlayalım.
2: Hadi miskin. Ver şu yumurtayı. Acelemiz var. Ne oldu? Yine mi yumurtlamadın? Ah miskin, ah.
1: Bak. Al işte. Bu da yumurta.

0: kurtlamamış. Antrenmandan önce bu yumurta işini çözmemiz lazım.
1: Yapacakları tek bir şey var.
2: Yumurtlamak.
0: Onu da yapmıyorlar. Miskin yine ara sıra yumurtluyor. Ama bu sıska'da bir iş var.
3: Neredeyse bir aydır yumurta vermedi.
1: Kesin başka bir yerde yumurtluyor.
2: Belki de diğer takıma gidip yumurtluyordur.
3: Ajan olabilir yani diyorsun. Antrenman sırlarımızı da söylüyor olabilir.
2: Yo, öyle demiyorum.
0: Neyse, anlamanın yolu kolay. Çaktırmadan takip edelim. Bakalım nereye yumurtluyor.
3: Aa, yaşasın. Bayılırım gizli görevlere.
4: Hadi devam edelim.
1: Arkadaşlar, niye koşmak zorundayız? Bu konuyu oturup konuşamaz mıydık? Hatta yatarak konuşsak harika olurdu.
0: Tut hadi tut.
3: Hıh.

0: Şaban amca, Sıska'yı gördün mü?
1: Evet, saat kulesinin içine girdi. Her gün oraya gidiyor.
0: Demek her gün saat kulesine yumurtluyor.
1: Garip bir hayvan. Yumurtalarını saklayıp duruyor. Sanki altın yumurtluyor mübarek.
0: Ne? Altın mı yumurtluyor?
1: Dur, altın yumurtluyor demedim. Yine hayallere daldın.
0: Bu sırrı takımla paylaşmalıyım. Ne oldu? Hı? Bulabildin mi Sıska'yı?
2: Hem Sıska'yı buldum, hem de büyük bir hazineyi.
0: Hazine mi? Hani nerede?
2: Saat kulesinin altında.
0: Zaman en kıymetli hazinedir derdi dedem. Öyle bir şey mi?
2: Hayır, gerçek hazine. Bizim hı? Sıska altı yumurtluyormuş. Hepsini de saat kulesinin altında biriktiriyormuş.
0: Ne? Bunu hemen takıma anlatmalıyım. Sen nereden biliyorsun? Kendisi mi söyledi?
2: Evet. Bak dedi.
0: Türkçesi ne?
2: Ben nereden bileyim? Neyse, çok karıştırmayın. Güvenilir bir kaynaktan duydum.
3: Hadi o zaman hemen bulalım hazineyi.
0: Arkadaşlar, daha bir sürü antrenman yapmamız lazım. Böyle şeylerle boşa vakit harcamayalım.
2: Niye boş olsun? Altınları bulduğumuzu düşünsenize. Altınları buluruz, stada yıkıp daha büyüğünü yaparız. Yeni deve kuşları ve topları alırız. Dünyanın en büyük yumburlap kulübü oluruz.
3: Evet, bence de altınları bulup çıkarmalıyız.
4: Ama nasıl? Parmaklıklar çok sağlam.
0: Duvarlar da güçlü. Benim bir fikrim var. Ama bu iş bitince hemen antrenmanlara döneceğiz, anlaştık mı?
4: Hala antrenman diyor ya.
2: Zengin olduktan sonra. Antrenmanları tabii ki dört elle sarılacağız.
0: Dinleyin o zaman. Akşam hava kararınca burada toplanacağız. Aziz, sen kazma kürekleri getireceksin. Alttan tünel kazarak yumurtalara ulaşacağız.
5: Yumurcalı!
6: Emin misin? Gerçekten böyle mi dediler?
0: Evet. Saat kulesinin altı hazine doluymuş. Belki de köyün altı komple altındır.
3: Altını

0: çıkarıp zengin olabiliriz.
1: Zengin olup ne yapacaksın?
0: Ne bileyim, daha çok tavuk alırız. Daha çok yumurtamız olur.
2: Arkadaşlar, bu iş bana pek mantıklı gelmedi. Saat kulesinin altında altın olsa babalarımız bunu bilirlerdi.
3: Belki de unutmuşlardır.
1: Mantıklı değil.
0: Mantıklı olmasa da denemeye değer. İçimizde kalmasın.
4: İyi ama nasıl gireceğiz saat kulesine?
2: Benim aklıma bir şey geliyor ama deve kuşlarına ve kalın iplere ihtiyacımız olacak.
1: Ben deve kuşlarını ayarlarım.
0: Ben de ipleri getiririm.
2: O zaman hava kararınca saat kulesinin önünde buluşalım.
5: Aziz nerede kaldı?
1: Ha, işte geliyor.
5: Kazma kürekler nerede Aziz?
6: Arkadaşlar, kazma kürek bulamadım.
0: Of ya, nasıl kapacağız şimdi toprağı?
6: Ama merak etmeyin, kazma yerine çatal getirdim.
0: Aman ne güzel, kürek yerine de kaşık getirseydin.
6: Unutacağım mı sandınız? Kaşıklar da burada.
1: Yok, bu iş olmaz.
6: Ne demişler? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Biz 6 kişiyiz. El ele verdik mi çift şerit tünel bile kazarız.
5: Hadi deneyelim bari.
2: Selamun aleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz?
5: Hı? Aleyküm selam Cemil.
6: Saat kulesinin altına tünel kazıyoruz.
1: Ha, tünel mi?
5: Bu hızla giderseniz bir sene sonra saat kulesine ulaşırsınız anca.
2: Bu işi bize bırakın.
5: Nasıl yapacaksınız?
2: Demir kapıya bu ipleri bağlayacağız. Deve kuşlarıyla da çekip kapıyı açacağız.
5: Yani işe yarayabilir tabii.
0: Ha? Deve kuşları nerede peki?
2: Önder getirecekti.
0: Önder! Deve kuşları nerede?
1: Deve kuşlarını Gani amca vermedi. Niye ki? Güzellik uykusundaymış deve kuşları. Rahatsız edilemezlermiş.
5: Ne yapacağız şimdi?
1: Merak etmeyin. Deve kuşlarının yerine bakın kimleri getirdim.
0: Bili.
5: Ha? Ha? Tavuklar mı?
1: Hadi gelin bakalım.
0: Bili.
2: Ah Önder, tavuklarla mı kapıyı açacağız?
1: Bir dakika arkadaşlar. Ne demişler? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Burada iki tane değil, bir sürü tavuk var.
6: Yok Önder. Biz o atasözünü az önce denedik. Olmuyor.
1: Biz yine de deneyelim. Çekin.
5: Biraz daha tavuk ekleseniz olacak aslında. 1 milyon tane daha mesela.
2: Osman Hoca geliyor.
7: Ne yapıyorsunuz çocuklar?
5: Hocam biz saat kulesinin altındaki hazineyi arıyorduk.
7: Saat kulesinin altında hazine mi varmış?
0: Evet hocam. Sisko yumurtladığı altınları burada saklıyor.
7: Allah Allah. Görelim bakalım şu altınları.
5: Tamam.
0: Açılıyormuş. Ha?
1: Vay canına. Osman hocam, sizde de ne numaralar varmış?
7: Numara yok, anahtar var. Bunlar da peşine düştüğünüz yumurtalar. Ama altın değiller.
5: Ben dedim size, o kadar vakti boşa harcadım.
2: Hem de kısa yoldan zengin olma hayalleri kurduk.
7: Harikasınız çocuklar. Hatalarınızdan dersler çıkarmak büyük bir erdemdir. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. İnsan emeğiyle çalışıp kazanmak için çaba göstermelidir.
5: O zaman hemen evlerimize gidip yatalım.
6: Bugün duyduğum en güzel fikir.
2: Sabah da erkenden kalkıp çalışalım.
6: Bu olmadı işte.
8: Aziz.
6: Şaka şaka, sizi denedim.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Net çocukta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Zirveye çok az kaldı. Dayanın. İşte böyle. En yüksek kule benim olacak. Sakın yıkılayım deme. İşte son parça. Hayır. Nasıl olur ya? Neden?
1: Ne oldu Eren? Neden bağırdın?
0: Hiç.
1: Kulen mi yıkıldı?
0: Evet.
1: Tamam, üzülme. Yeniden yapabiliriz.
0: Hayır, yeniden yapmak istemiyorum. Zaten 5-2 saattir onu yapıyordum. Artık yapmak istemiyorum.
1: Buldum. Kule oyununu sonra oynarız. Şimdi uzaya gitmeye ne dersin?
0: Gidelim.
1: Sevineceğini biliyordum.
0: Nasıl gideceğiz peki? Roketimiz yok, astronot giysimiz yok.
1: Bunları halledecek birini tanıyorum.
2: Baba, baba, baba.

0: Baba, baba, baba.
1: Ne? Ne oluyor?
0: Uyan baba.
2: Tamam canım, sakin ol. Biziz, yavruların.
3: Yavrularım benim. Evet, sizi hatırlıyorum. Neyse ki sizi hatırlayacak kadar aklım kalmış.
0: He, baba.
1: Nereye?
0: Uzaya.
1: Ne?
0: Uzaya.
1: Uzaya mı? O da ne? Tüh, bak hiç hatırlamıyorum.
0: Gökyüzü işte baba, bunu hatırlamayacak ne var?
2: Hani kuşlar uçuyor ya, oranın en üst katı.
3: Sanki biraz hatırlar gibi oldum. Yemyeşil bir yer değil mi?
0: Hayır.
3: Üzgünüm yavrularım, hatırlamıyorum. Ama bir çaresi var sanırım.
0: Ne?
3: Uykumun kalan kısmını alırsam bir şeyciğim kalmaz. Hemen hatırlarım uzayın derinliklerini, yıldızları, gezegenleri falan.
0: Ha? Gidiyoruz.
1: Hatırladın mı?
0: Evet.
3: Hay Allah. Demek öyle oldu.
0: Gidelim.
3: Gitmeyelim.
0: Gidelim, gidelim.
3: Hem zaten roket yok, astronot giysisi yok. Maazallah, oralarda perişan oluruz.
0: Sen halledersin baba.
2: Ha?
3: Hem daha önemlisi yakıt bile yok çocuklar. Bugün 1 litre uzay roketi yakıtı kaç para, haberiniz var mı? Tahmin ettiğim gibi yok. Tamam, sorun değil. Ama iyi haber, bahçeye çıkabilirsiniz.
0: Hayır.
3: Hadi canlarım, tamam mı? Lütfen. Emel! Canım, uzaya gider misin?
4: Hayır, dünyada biraz işim var.
3: İşleri ben hallederim canım, siz gidin. Hem sen de uzay havası almış olursun.
4: Çok sağ ol canım, çok naziksin. Siz gidin ama geç kalmayın, olur mu?
3: Tamam.
0: Yaşasın! Uzaya gidiyoruz.
3: Ama süper ekonomik tur seçeneğiyle gideceğiz. Çok fazla uzaya, aman işte uzağa gitmeyeceğiz. Anlaştık mı?
0: Anlaştık.
3: Tamam, şimdi de sıra renkli kalem, makas ve yapıştırıcıda.
0: İşte.
3: Abeslenk lazım. Koşun bakalım. Çok hızlısınız maşallah.
0: Uzay çağında yaşıyoruz.
3: Her şeyi de biliyorlar.
0: Başka bir şey lazım mı baba?
3: Yok canım, teşekkür ederim. Artık işe koyulabilirim. Süper ekonomik uzay yolculuğumuz için tasarlayacağım şeyleri çok seveceksiniz.
0: Yaşasın.
3: Nasıl olmuş?
0: Nasıl desem, pek de olmamış.
2: Gerisi nerede kıyafetin?
3: Süper ekonomik olacağını daha önce konuşmuştuk.
0: Peki ya uzay aracı?
3: Onu da çözeceğiz bir şekilde.
0: Nasıl?
3: Uzay maskeniz sizi otomatik olarak roket adam yapıyor. Ve roket adamların uzay aracına ihtiyacı yoktur.
0: Yaşasın, roket adam oldum.
3: Süper ekonomik turlarımız böyle maalesef Ceren Hanım. Muhteşem uzay yolculuğuna çıkmadan önce son kontrolleri yapalım. Evet. Uzay papuçları hazır mı?
0: Hazır.
3: Oo, çok havalı. Uzay papuçları sayesinde uzayda yürüyüşünüz sorunsuz bir şekilde gerçekleşecek. Hem de soğuk uzay havasından etkilenmeyeceksiniz. Bu tamam.
0: Yaşasın.
3: Uzay tutmasına karşı limon kolonyası.
0: Ha? Bana mı?
3: Tamam, haklısınız. Gitmeden kullanalım. Yanımıza almamız biraz zor görünüyor. Ha? Adem Tur'un süper ekonomik uzay yolcuları. Kalkışa son 1 dakika. Limon kolonyanızı döker, hayırlı yolculuklar dileriz. Hepiniz Allah'a emanet olun.
0: Gidiyor muyuz şimdi?
3: Evet.
0: Evet, hadi gidelim.
3: İstikamet Emelya gezegeni. Geri sayım başlasın.
0: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Dikkat dikkat. Kaptanınız konuşuyor. Emelya gezegenine gelmiş bulunuyoruz. Şu ana kadar hiçbir Emelyalı'ya rastlayamadık.
0: Anlaşıldı kaptan.
2: Emelyalıları arayalım mı kaptan?
3: Arayalım. Tezgah bende. Hiple hopla, durma zıpla. Hiple hopla, haydi zıpla. Tezgah temiz.
0: Hopla hiple, haydi zıpla. Hopla hiple, haydi zıpla. Dolap temiz. Fırın temiz.
3: Nerede bu Emelyalılar? Yoksa uzay saklambacı oynamak için uzay bahçesine mi çıktılar?
5: Hava çok güzel bugün.
4: Tam bahçede oturmalık.
5: Çocuklar nerede?
4: En son uzaya gitmek için hazırlık yapıyorlardı ama.
5: Uzaya mı? Adem'in işi işlesene.
4: Hem de nasıl. Güzelce şekerleme yaparken kendini bir anda uzayın derinliklerinde buldu.
2: Canıma değsin o.
4: Aa, uzaylılar.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Uzaylılar bizi uzaylı sandı.
2: Korkmayın, biz dostuz.
4: Biz de.
3: Hemen yollara baktık ama gezegenleri boştu. Yanlış gezegene mi iniş yaptık acaba?
4: Yo. Biraz uzay havası almaya çıktım. Bakın uzay boşluğunda kiminle karşılaştım.
2: Hala.
5: Canlarım.
3: Şükranüs mü o?
2: Şükranüs ala.
5: Ya Şükranüs tabii. Ayda işim vardı. Geçerken Emelya'ya uğrayayım dedim. Siz kimdiniz?
3: Biz dünyalıyız. Dünyadan Adem, Eren ve Ceren.
4: Memnun olduk.
5: Ay çörekleri var. Buyurmaz mısınız? Ay'dan aldım. Tazecik.
0: Ay çöreği mi? Bayılırım.
2: Ben de.
5: Durun bakayım küçük dünyalılar. Yemeğe başlamadan önce burada besmele çekiliyor.
0: Aa, dünyada biz de besmele çekiyoruz.
5: Sizi sevdim dünyalılar. Anlaşılan çok ortak yanımız var.
3: Nefis görünüyor. Karnım da epey acıkmış. Gezegeninizde çay var mı?
4: Aa, olmaz mı? Hemen getireyim.

0: hoca! Ula hoca! Dur hele, dur, dur!
1: Ne oldu efendi?
0: Çocuklar, gene bir şey karıştırıyorlar.
1: Be Cemal.
0: Hiç gülme hocam. Onların yüzünden perişan oldum. Şu halime bak.
1: Allah canınız olsun çocuklar. Bir yardım etmeye gelmediniz.
2: Kayıp bir hazine varmış.
3: Ne? Hazine mi?
2: Şşt! Birileri duyacak. Ormanın derinliklerine saklanmış diyorlar.
4: Var ya, o kadar paramız olsa. Heyt be.

0: Aa, bu da ne böyle?
1: Kayıp hazine. Söylemiştim size, gördünüz mü?
2: Hadi ormana gidelim.

0: Şuna bakın. Onu da almalıyız. Sen neden tırmanmıyorsun İhsan?
1: Anam kıyafetlerimin yeni dikti. Yırtılmasını istemem.
2: Ama sen bizden daha iyi tırmanıyorsun. Çok acıdı.
1: Of, peki.

0: Ula bunlar ne yapıyor?
1: Buldum. Şu tarafa doğru.
2: Hay yaşa.
0: Ula. Yoksa? Acaba...

0: bu yer? Çok yoruldum.
1: Buralarda bir yerde olması lazım. Dayanın.
2: Of, çok acıktım.
0: Dayanamıyorum.
1: Ha gayret, geldik işte, bakın. Galiba bu kovuklardan birinde. Şunda mı acaba?
0: Bestami! Ne yapıyorsun orada?
1: Neyse. Hadi aramaya devam edelim.
0: Açlıktan öleceğim burada.
2: Galiba size bir şey söylemeliyim.
1: Ne? Buldun mu yoksa?
2: Yok ama... Burada bir somun ekmek buldum. Çok acıktığımdan tek başıma yerim diye sakladım.
1: Bulduk.
0: Yemeği sakladığın yerden aradığımız kağıt çıktı Bestami.
2: Yani bana kızmadınız mı?
1: Ne kızması?
0: Ama bu yemeğe ortak olmayacağımız anlamına gelmiyor.
3: Uy! Yardım edin uşaklar! Hey!
1: Galiba bu taraftan gideceğiz. Hayır, bir saniye.
0: Bir de biz bakalım.
1: Burası. Evet, burası. Soldan gidelim.
0: Ama harita sağı gösteriyor.
1: Hayır, o sol.
2: Sağ.
1: Sol. Peki o halde siz oradan gidin, ben de buradan. Bakalım hazineyi kim bulacak?
2: Tamam, anlaştık. Çünkü hazineyi biz bulacağız.
1: Tabii ya, doğru söylüyorlar. Sağ taraftan gitmeliyiz. Burası caminin arka tarafı. Çocuklar, hey, beni bekleyin.

0: gelmiştim. Zengin olduk. Gelin hep birlikte açalım.
1: Ha?
2: Bu da ne?
1: Ama bu...
3: Aradığınız her neyse bulduğunuzdadır. Arkadaşlık zaten en değerli hazine değil midir yahu?
4: İşte böyle oldu hocam. Ne dersin bu işe?
3: Vallahi ne diyeyim efendi, sen dersini almış, çekeceğini çekmişsin zaten.
4: Ha?
3: Çocuklar uydurmuşlar bir efsane. Bunu duyan hoca kalır mı geriye? Laz Cemal hesapta yoktu ama herkes payına düşeni aldı bence.

0: Zor işler cesaret ister.
1: Ay! Kumanda! Ne?
2: Yapma!
1: Hop!
2: Ama!
1: Hop! Na!

0: 아하! 언턴!
1: 덴들!
0: 올드모!
1: 올드모! 하얀! 아! 엄마다!
2: 엄마다!
0: 올드모!
1: 올드모! 하얀! 아! 엄마다!

0: Plan. Plan, plan. Plan. Plan. Pilav? Plan. Bakın!
1: Ne?
0: Roket! Uzay!
1: Olmaz!
2: Yok!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii işler.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: çocuklar. Bugün köyde şenlik var.
1: Hey, herkes nefis yemekler yapacak.
0: Aynen öyle torunum. Ben de herkesin çok sevdiği...
1: Doğa çileği reçeli yapacaksın değil mi nene?
2: Biz de sana yardım edebilir miyiz?
0: Evet, sizden bir konuda yardım isteyebilirim canlarım.
3: Nedir?
0: Reçel için çilek toplayarak bana yardım edebilirsiniz.
4: Bu kadar çilek yeter. Biraz uyumam lazım.
5: Çok tatlıydı çilekler.
6: Temtem, sen çok fazla çilek yedin. Sana dokunmasın.
4: Hiçbir şey olmaz. Tatlı çilekler, tatlı rüyalar.
6: Aa, uyudu bile.
5: Çocuklar geliyor. Saklanın. Ay.

0: Hani çilek?
1: Olamaz. Birileri çilekleri toplamış.
0: Hatırladım. Şu ağacın yanında bir yerde de çilekler vardı. Oraya da bakalım.
2: Hay Allah. Köylünün rızkını yedik galiba.
3: Temtem, sana o kadar söyledim az ye diye. Kimseye çilek bırakmadın ki.
4: Çok üzgünüm. Uyumak için enerjiye ihtiyacım var. Çok kaşırıyorum.
3: O kadar çilek yedin ki tatlı tatlı rüyalar yerine...
2: Tatlı tatlı kaşınacaksın. Alerji oldun.
1: Burada da kalmamış çilek.
0: Reçelsiz şenliğin tadı olmaz ki.
5: Stop!
2: Gördünüz mü? Gördünüz mü? Tam isabet.
0: İşte oynarız.
5: Hadi birlikte oynayalım mı?
0: Ben bu oyunu biliyorum.
1: Ama ninem festival için reçel yapacak. Ona yardım edeceğimize söz verdik.
0: Bir tane bile çilek bulamadık. Doğru söyleyeceğim. Yoksa hepsini sen mi yedin?
5: Hayır. Biraz yedim ama hepsini yemedim. O kadar çileği ben bile yiyemem.
3: Siz yiyemezsiniz ama Temtem hepsini mideye indirir.
4: Biraz daha sağ kaşı.
2: Tamam. Oldu mu? Uyuduğuna göre kaşıntı da kalmadı.
6: Söz verince yerine getirmek çok önemlidir. Bence birkaç el istop oynayalım. Sonra da birlikte çilek arayalım.
1: Anlaştık. Ebeveynim. Ozan!
2: Ha? Hı? Yine oyun peşindeler.
3: Ya? Ne kadar da çok oyun biliyorlar.
4: Bu enerjiyi nereden buluyor bu çocuklar? Benim hep uykum var.
0: İstop! Renk? Turuncu.
5: Turuncu nerede?
1: Üzerinde Can, üzerinde.
5: Elim söndü. Hayır.
1: Elim söndü.
7: Yakaladım seni.
5: Iskaladın.
0: Turuncu, buldum.
7: Hayır, o gelincik çiçeği rengi. Kırmızı.
0: Tamam, ebeveynim.
2: Tamam, oyunu anladım. Ebe olan topu yukarı fırlatıyor ve birinin adını söylüyor. Adı söylenen kişi de topu yakalayamazsa topu eline alıp...
3: Topu eline alıp istop diyor. Sonra herkes donup kalıyor.
4: Donup kalmak. İşte bu oyunu sevdim. Hareketsiz oyunlar tam bana göre.
2: Çok da hareketsiz bir oyun değil Temtem. Ebe arkasından bir renk söylüyor. Onu bulamayanları da topla vuruyor.
4: Of. Dinlerken yoruldum. Oynasam ne olur acaba?
2: Hemen bir alıştırma yapalım. Temtem.
4: Bu çok sert.
3: Daha yumuşak ve yuvarlak bir şeyle oynamalıyız. Mesela top gibi.
2: Top geliyor.
4: Tamam oynayalım. Hani nerede top? Yeniden uykum geldi.
0: İşte top burada. Buldum.
1: Topa bir şey bulaşmış. Ver bakayım. Nefis bir kokusu var. Yoksa... İşte dağ çileği. Hem de...

0: Nine, traktörün anahtarını getirdim. Şenlik için istemişsin.
1: Ah evladım, şenlik meydanına dağ çileği reçellerini taşımak için traktör istemiştim. Efe ile Ece çilek toplayacaktı. Henüz dönmediler. Çilek yok. Köye inerim.
2: Nine, reçel var. Dağ çileklerini topladık.
1: Aferin çocuklar. Hemen işe koyulalım ki reçellerimiz yetişsin.
3: Sıcak köy ekmeğinin üzerine çilek reçeli. Hadi yapalım şu işi.
4: Koca kazan tam ortaya,

0: ben yerimde tadına bakacağım her neyse.
1: Temtem gözünü seveyim bekle. Bulanacaksın reçele.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Maşallah ne de güzel oldular.
3: Ellerimize sağlık.
4: Hadi kavanozlar kasaya. Şenlik başlamak üzere.
5: Sıcak ekmekleri unuttuk. Durdurun traktörü. Ekmeksiz reçel, reçelsiz ekmek. Olmaz. Bu ikili birbirinden ayrılamaz.
6: Sakin ol Can. Ekmekler burada.
5: Ha? Oh çok şükür ya Rabbim. Sen kimseyi ekmeksiz reçelsiz koyma.
3: Amin.
4: Hazır mıyız? Şenliğe gidiyoruz.
3: Hazırız.
7: Şenliğe.

0: Yine aynı koku.
1: Aa, bize de bir şişe reçel göndermişler.
2: Ne demişler? Komşuda pişer, bize de düşer.
1: Ha?
0: Ama bana bir şişe yetmez ki.
2: Çok fazla çilek yedin, alerji oldum.
0: Kaşıntım geçti ama.
1: Yine de tatlıdan biraz uzak kalmalısın.
0: Tatlıdan ve tatlı tatlı uyumaktan uzak kalamam. Hayır. Haklısınız, ben yarı yerim. Ama bu biricik şişe bize yetmez ki.
1: Meraklanmayın. Ha? Reçelin tarifini aldım. Ha? Bir top gerekiyor. Ha. Ebe topu atıyor. İstop diyor. Herkes duruyor.
2: Mirmir, bu istop oyununun tarifi. Ha?
1: Kafam karıştı. Haklısın. Reçel tarifi burada. Dağ çileği, şeker...
0: Top.
2: Hayır, top oyun için lazımdı.
3: Ha?

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba!
3: Ha, dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Ben şu anda babamla Peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

0: Efendim?
1: Ha ne? Ha? Sen burada mıydın?
0: Evet. İzin olmadan kıyafetlerimi almamalısın.
1: Hava bir anda Poyraz'a dönünce kuzeyden esen rüzgar beni sizin balkona kadar savurdu.
0: İzin olmadan kıyafetlerimi almamalısın.
1: Anlıyorum. Zaten almadım, takıldım. Peki senin benim evime izinsiz girmene ne buyrulur?
0: Konumuz bu değil.
1: Bilakis konumuz bu Uhay. Başkalarının evine öylece giremezsin.
0: Tamam.
1: 7 kere 8.
0: 56. Ama bu cevap bile neden eşyalarımı aldığını açıklamıyor.
1: Anlamamaya gayret edersen anlamazsın Uhay. Takıldım diyorum, istemeden yani.
0: Öyle söylesene.
1: Şükürler olsun anlaşabildik. Senin ödevin falan yok mu? Hadi git sen.
0: Tamam. Mabidik.
1: Dıgıdık olmasın o.
0: İnek olduğu için mabidik.
1: Anlıyorum.
0: Mabidik.
1: Uhay işte. Çok değişik bir çocuk gerçekten de. Bununla iniş yapmak sandığımdan da zormuş. Hezarfen Ahmet Çelebi 1632 yılında Galata Köprüsü'nden Üsküdar'a kadar uçabilmiş. Dolmuşa binmemek için dolduruşa geldik. Karşı çatıdan meydana gidecektim sözde. Sadece kendi pencereme kadar gelebildim. Üstelik sinek gibi de camda sektim. Neyse, bir uçak bileti baksam daha sağlıklı, güvenli ve konforlu olacak herhalde. Neyse ki son koltuğu da ben kaptım. Uçmayı çok seviyorum. Uçmayı derken uçakla tabii ki çocuklar. Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. Bu değil. Yani futbolcu değilim. Aha, where are you from? Nerelisiniz diye sormama bile gerek yok. Bu bir İngiliz. Ama anahtarı. Neyse, acaba İngilizler kapılarını bu anahtarla mı açıyor? Ne büyük bir teferruat. Bir tamirci de değilim. İlginç, 2 adet tüy mü? Bu da demek oluyor ki ben bir kuşum. Cik cik cik. Şimdi bir gaga taşı olsa hiç fena olmazmış. Demek bir kuş değilmişim. Biraz düşünelim. Ne olabilirim? Aha, şimdi anladım. Ben bir pilotum. Az kalsın uçuyordum. Sizin de gördüğünüz gibi kolay bir iş değil uçmak çocuklar. Havalanmak ve uçabilmek için yer çekimine karşı koymanız gerekmektedir. Onca şarkıya, Türkiye, bir ozanın mısralarına konu olmuş meşhur Billy. Gah Billy Billy Billy Billy Billy. Gah Billy Billy de Çinli de horozum dedikleri siz misiniz acaba? Horozumun tüyü kara, sesi gider Üsküdar'a. Bugünlerde düştüm dara. Gah Billy Billy Billy Billy Billy. Gah Billy Billy de Çinli de horozum kayboldu. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Jealous. Jealous. Jealous. Jealous. We ma. Tekaya. Jeza. Jealous. Jealous. Jealous. Jealous. Tekaya. Jeza. Jealous. Tekaya. Nezun oldum.
1: Sen de Muhay, dişli çekebildin mi? Anne, yine mi depolama alanın doldu? Ah, çok çalıştım ama değdi. Kepi kaptım, havaya fırlattım. Mezun oldum. Artık bir pilotum. Nihayet hak ettiğim diplomayı aldım. Şimdi de gidip sağlık raporumuzu alalım. Tuhaf ve gizemli şeyler oluyor. Allah korusun. Topu! Kim o? Kimseyi de beklemiyordum bu telaşın içinde. Kim ola ki? Amcamın oğlu İfot, sen misin yoksa? Ya hoş geldin dişli. Çok zarifsin. Ya Rabbi, nedir bu başıma gelen? Bir kez üretilip evden eve hediye yoluyla döngüsünü tamamlayan horcam almış bir de. Neyse, düşününce çok hora geçti. Ben de birine ev hediyesi olarak götürürüm bari.
2: Pilotlar için fiziksel yeterlilik oyunu.

0: Bay.
1: Neyse ki tüm etapları tamamlayıp vatana millete hayırlı bir pilot oldum. Ah havuz ne problem çıkardı ama. Ben havuzun problemleri sadece sayısalcılara çıkardığını sanıyordum. Neyse ki jimnastik bilgimle üstesinden gelebildim.
2: Sen ne konuşuyorsun kendi kendine? Jimnastik mimnastik?
1: Jimnastik komutanım.
2: Bırak şimdi bunları. Herkes uçak başına.
1: Ah, emredersiniz.

0: freni mi bu? Ha, indirelim o zaman, yoksa gitmez. Gidiyor bu. Ve hızlanıyor da. Hemen el frenini çekeyim. Durmuyor ki. Aksine havalanıyor. Uçuş eğitmenim nerede benim? Sevgili uçuş eğitmenim, orada mısınız acaba? Mayday! Alo! Alo, alo! Uçaktayım ama başıboş davranıyor.
1: Buyurun MCHK-6, sorun nedir?
0: Uçağın kokpitinde bir kol var.
1: Kokpitin neresinde?
0: Merkezinde, tam ortasında. El freni gibi bir şey.
1: Dümen o.
0: Dümen yapmıyorum. Ya gerçekten de kol var. Ha, öyle desenize canım.
1: Öyle dedim zaten.
0: Hemen iniş yapmam lazım eğitmenim. Mayday, mayday. Çok rüzgarlı. Her yerim çiğ kuvveti. Neyse ki atlattım. Mayday diyorum ama. Bir bu eksikti. Şimdi de türbülansa girdik. Bu bozuk hava akımı demektir. Hava burada pek dengesizdir. Kafa karıştırır. Baksanıza, tarlada giden traktör gibi hissettirdi. Mayday! İmdat! Neyse ki hava sakinleşti. Bakın çocuklar, üstünde ziraat yazıyor. Bu tarımda kullanılan ilaçlama uçağıydı. Bakın bakın, bu da kargo uçağı. Dev bir balina gibi. Bu da seyahat ederken kullandığımız yolcu uçağı. Kuyruğunda TK-768 yazıyor. Ne kadar tanıdık değil mi? Bu numara bana çok tanıdık geliyor ama nereden? Olamaz. Ay! Hay aksi, bilet de yandı. Şu giden uçak benim bilet aldığım yolcu uçağı. Şimdi yeni bir bilet almam gerekiyor. Hemen havaalanına dönmeliyim. İstanbul Kule, İstanbul Kule. Vecihi K6, pistinize yaklaşmaktayım.
1: Rüzgar 5 nokta, pist iniş izniniz verildi.
0: İniş izni alındı, teşekkür ederim. Ay, ay, ay. Birazcık sürtmüşüz. Böylesi daha iyi oldu. Sürttüğü pek an... Pilotluk mesleğiyle ilgili bilgiyi ziyadesiyle verdik. Biraz daha yolculardan bahsedelim ha? Çocuklar, eğer havaalanına gelirseniz önce kontrolden geçersiniz. Üstünüzde başkalarına zarar verecek şeyler olmamalı. Metal eşyalar da bu dedektörden geçerken ötecektir. Onları kutulara koymalısınız. Bu kısmı atlattık. Şimdi bilet alma zamanı. İnşallah hemen uçak bulurum. Ankara için bir bilet alabilir miyim lütfen?
2: Cam kenarı mı yoksa koridor mu istiyorsunuz?
0: Cam kenarı tercihimdir.
2: Maalesef cam kenarlarında yerimiz yok.
0: Niçin sordunuz o halde?
2: Merak ettim sadece.
0: Bu şakayı komik bulmadım. Hem de hiç komik değil. Neyse, ilk uçuş için biletim hazırsa alayım.
2: Buyurun biletiniz. Koltuk numaranız F4, kapı numaranız 206B. İyi uçuşlar dileriz.
0: Teşekkür ederim. Hemen kapımızı bulup geçiş yapalım. İşte kapımızı bulduk çocuklar. Şimdi biletimi verip uçma zamanı. Görüşürüz. Sonraki bölümde yeni bir meslekle karşınızdayım. Hoşça kalın.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

Düşünceli kardeşim benim. Ne çok şey göndermiş. Oh. Çok da özlemiştim.

0: tarhanasını. Akşam güzel bir sofra kuralım tarhanayla mantıyla.
1: Cik cik.
0: Bu kadar şeyi tek başıma yiyemem.
1: Cik cik.
0: Siz de yeseniz bitmez ki. Buldum. Akşama arkadaşlarımı yemeğe davet edeyim ben. Tarhana çorbası, nohut yemeği ve mantı. Yeter mi acaba? 15-20 kişi oluruz. Ya yetmezse? Bir kişilik yemek 2 kişiye, 2 kişilik yemek 4 kişiye, 4 kişilik yemek de 8 kişiye yeter. Yeter yeter. Nadir kuşum, ben şunları mutfağa bırakıp geliyorum. Sen kum saatini döndür. Masal çorbamızı da tarhana çorbamızla beraber kaynatalım. Hadi. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Hilal de bu kullardan bir kulmuş. Çikolatadan daha çok sevdiği bir yiyecek yokmuş. Burada çikolatalı hayaller kurar, çikolatalı şiirler yazar, çikolatalı oyunlar oynarmış. Her gün gibi bir günmüş o günde. Seksek oynamaya karar vermişler arkadaşlarıyla birlikte. Yemek kokuları gelmeye başladı mutfaktan. Ben bir koşu kontrol edip geleyim.

0: Her şey yolunda mutfakta. Dönelim masala.
1: Tik.
0: Hay Allah. Gördün mü şu yaptığımı? Neyse. Nerede kalmıştık nadir kuşum? Heh? Hilal kız akşam olunca eve gitmiş. Derken kapı çalıvermiş. Bil bakalım gelen kimmiş? Ya da neymiş mi demeli?
1: Neymiş? Kimmiş?
0: Gelen kargo görevlisiymiş. Getirdiği Hilal'in yurt dışında yaşayan halasının gönderdiği hediyeymiş. Hilal'e bir kutu dolusu çikolata göndermiş halası. Sevinçten havalara uçmuş çikolata canavarı. Ama Hilal düşünmüş, bu kadar çikolata onun için çokmuş. Dişlerini çürütmeye hiç niyeti yokmuş. Hem paylaşmak çok hoşmuş. En iyisi demiş, çikolatalarımı arkadaşlarımla paylaşayım. Hilal sınıfa götürmüş çikolata kolisini. Dağıtmaya başlamış hepsini. Ama varmış bir endişesi. Ya yetmezse tüm arkadaşlarına? Ya çikolataları görüp de alamayan arkadaşı olursa? Kantinden biraz daha çikolata mı alsa? Neyse ki korktuğu gibi olmamış. Çocukların ağızları çikolatalarla tatlanmış, kalpleri iyilikle kanatlanmış. Çikolata almayan çocuk kalmamış. Hilal hariç.
1: Kalmamış, kalmamış.
0: Hilal çikolataları paylaşmaktan o kadar mutlu olmuş ki kendisine kalmamasına hiç üzülmemiş. Tek başına yiyeceği çikolatalar koca bir sınıfa yetmiş. Paylaşmak ne güzelmiş. Bereket de tam böyle bir şeymiş. Derken öğretmeni sınıfa girmiş. Bil bakalım elindeki neymiş? Hilal'in en sevdiği çikolata. Hem de kocamanından. Geçen haftanın en çok kitap okuyan öğrencisi olduğu için bu öğretmeninin Hilal'e hediyesiymiş. Bir kişiye yeten çok kişiye de yetebilirmiş. Paylaşmak artırır, verene Allah daha çok verirmiş. Bu masalda böyle iyilikle, güzellikle bitmiş. Mahir, misafirler gelmeden hazırlıkları tamamlamak için hemen mutfağa gitmeliymiş. Çorba fırçayla karıştırılmaz tabii.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: İyi geldi mi anne?
1: Hem de nasıl canım. O minik ellerin dert görmesin.
0: Afiyet olsun. Oh,
1: her tarafım tutulmuş. Oh.
0: Çok yoruldun. Biraz dinlenmelisin.
1: Annesini düşünen kuzum benim. Sen de yoruldun. En iyisi akşam için kolay bir yemek yapalım. Ne dersin?
2: Biz geldik.
1: Aa, hoş geldiniz. Erkencisiniz.
3: Bugün kurs erken bitti.
2: Öğretmenimiz hastaymış anne. Dersi erken bitirdi.
1: Allah şifa versin.
3: Bitki çayı. Hayırdır hanım? Sen de mi hastasın yoksa?
1: Hayır, yoruldum biraz. Lina ile bahçeyi toparladık da.
3: Ellerinize sağlık. Ama keşke beni de bekleseydiniz.
1: Canım biz hallederiz dedik ama epey iş varmış.
2: Peki yemekte ne var? Kurt gibi acıktım.
1: Hemen bir şeyler hazırlarım.
3: Otur sen otur. Yorgunsun. Biz hazırlarız.
2: Biz mi?
3: Niye şaşırdın ufaklık?
2: Yemeği anneler yapmaz mı?
3: Öyle bir kural yok. Hayat müşterektir.
2: Müştemek mi?
3: Müşterek. Yani ortaklaşa. Birbirimize yardım ederiz.
2: O zaman ben de edeceğim.
3: Anlaştık.

0: Peki ne hazırlayacağız baba?
1: Hmm. Menemene ne dersiniz?
0: Yaşasın!
1: Şöyle bol acılı. Of, ağzım sulandı.
2: Ben malzemeleri hazırlayayım.
1: Sen hiçbir şeye dokunmuyorsun hanım.

0: Vay be, çok heyecanlı. Babamla yemek yapacağız.
1: Baba, bunun videosunu çekebilir miyiz?
2: Bilmem ki nasıl olur.
3: Ne olur baba, lütfen.
2: İyi, peki.
3: Yaşasın!
2: Ama önce plan yapıyoruz. Menemen için görev dağılımı. Sen bahçeden biberleri getiriyorsun.
0: Anlaşıldı şefim.
2: Sen de domatesleri.
1: Tamam şef.
2: Ben de yumurtaları çıkarıyorum. Malzemeleri alıp tam burada buluşuyoruz. Anlaştık mı?
3: Anlaşıldı şef.
2: O zaman menemen görevi başlasın. Hadi herkes iş başına. Dağılın.

0: başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün size bir sürprizim var. Bugünkü yemeğim babam.
1: Beni unutma.
0: Ve kardeşim Tuna. Bugün yemeği birlikte yapıyoruz.
1: Çünkü hayat şey... müşterek.
0: Süpersin Tuna. Arkadaşlar, bugün menüde menemen var. Hadi başlayalım. Evet, ne yapıyoruz baba?
2: Önce malzeme listesini kontrol edelim. Biberler burada mı?
0: Burada.
2: Domatesler burada mı?
0: İşte burada.
2: Yumurtalar da burada. O zaman başlayabiliriz.
0: Hadi elleri yıkayalım ve

0: yumurta, biber, domates.
1: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi menemenin malzemeleri bu kadar. Evet, Mehmet şefim, ilk olarak ne yapıyoruz?
2: Biberleri ve domatesleri doğruyoruz.
3: Ben de yapacağım.
2: Olmaz oğlum, sen henüz bıçak kullanamazsın.
3: Of ya, ben de yapmak istiyorum.
2: Bazı işler tehlikeli olduğu için iyice öğrenmeden yapamayız. Anlaştık mı?
3: Anlaştık.
2: Aferin oğluma. Evet, domatesleri de doğrayalım. Domatesleri küp küp doğruyoruz.
1: Aa, annem de böyle doğruyor. Sen bu işi gerçekten biliyorsun baba. Bakın arkadaşlar, domatesleri böyle doğruyoruz. Tıpkı küp şeker gibi.
3: Şeker yiyebilir miyim?
2: Yemekten önce olmaz oğlum.
3: Ama çok acıktım.
2: Merak etme, çok kısa sürede yemek hazır olacak. Yaklaşık 7 dakika sonra.
1: 7 mi? Nasıl hesap edebildin?
2: 2 dakikada biberler pişer, 4 dakikada domatesler, 1 dakikada da yumurtalar. Toplam 7 dakika eder.
1: Vay canına, harikasın baba. Arkadaşlar, babam mühendistir. O her şeyi hesap edebilir.
2: Her şeyi değil tabii. Bizim hesap edemeyeceğimiz şeyler de var. Onları sadece Yüce Allah bilir. Hadi bakalım, pişirme zamanı. Şimdi bize bir tava gerekiyor. Tavalar neredeydi?
1: Ben hallederim. Tava geldi.
2: Aferin benim kızıma.
0: Önce yağ lazım. Tereyağı ekleyeceğiz.
3: Onu da ben getiririm. Tereyağı geldi.
2: Aferin benim oğluma. Biraz tereyağı koyuyoruz.
0: Yaklaşık 20 gram kadar.
3: Yani ne kadar baba?
2: Bir çorba kaşığı kadar. İşte oldu. Biraz da sıvı yağ.
1: Neden 2 çeşit yağ koyduk baba?
2: Tereyağın kaynama derecesi daha düşüktür. Hemen yanabilir. Tereyağı yanmasın diye sıvı yağ da ekliyoruz kızım.
3: Kaynama derecesi mi? Vay canına. Baba ne çok şey biliyorsun.

0: Hayır, annemden öğrendim.
1: Annenden mi?
0: Elbette okulda da öğretiyorlar ama bu bilgiyi ilk annemden duymuştum. Ben de sizin yaşlarınızdayken mutfakta anneme yardım ediyordum.
1: Tıpkı benim gibi. Ben de sofrayı hazırlarken yardım ediyorum.
0: Aferin benim akıllı çocuklarıma. Evet, yağ eridiğine göre önce biberleri koyuyoruz. 2 dakika kavurduktan sonra domatesleri ekleyeceğiz.
1: Biberler acı mı?
0: Hayır canım, acı olursa siz yiyemezsiniz. Ben kendi tabağıma sonradan acı ekleyeceğim.
1: Ben de acı yiyeceğim.
0: Ama ağzın yanar.
1: Yanmaz. Çocuklar acı yemez Tuna. Yiyebilirim.
0: Peki, sen bilirsin. Domatesleri koyma zamanı geldi. Evet, bunlar pişerken biz de sofrayı hazırlayalım. Hadi menemen takımı, iş başına. Evet, domatesler de olmuş. Tuz ve karabiberini de ekleyelim. Biraz tuz.
1: Ben hallederim.
0: Biraz da karabiber. Oh, mis gibi koktu. Yumurtaları kırabiliriz. Her birimiz için 1 yumurta. 1, 2, 3. Bu da 4. İşte bu kadar. 1 dakika sonra menemen hazır. Görev tamam.
1: Ben annemi çağırayım. Anne!
0: Çok acıkmış.
1: Gördüğünüz gibi menemenlerimiz hazır. Çok basit ve eğlenceli bir tarif. Bu tarif için babama, yani Mehmet Şef'e teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim şefim.
1: İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Videonun altına yorum eklemeyi unutmayın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın küçük şefler.
2: Çok güzel görünüyor.
1: Beğendin mi anne?
2: Hmm, dünyanın en güzel menemeni.
1: Daha yemedin ki.
2: Tadına bakmama gerek yok oğlum. Siz bunu ben yorulmayayım diye yaptınız. Yani içine sevginizi kattınız. Bundan daha güzel yemek olur mu?
0: Biz bir aileyiz. Tabii ki birbirimize yardım edeceğiz. Öyle değil mi çocuklar? Hadi başlayalım. Afiyet olsun. Nefis olmuş.
2: Hmm. Oh, ellerinize sağlık.
1: Hmm. Elfes. Ah, yandım. Ay.
2: Dur oğlum, ağzına ekmek at.
1: Su.
0: Geçer şimdi oğlum, geçer.
1: Ay, yanıyorum. Ah. Oh.
2: Geçti mi?
1: Geçti. Artık acı yemezsin herhalde. Yok yok.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz.

0: Allah rızası için yani.
1: Allah! Ne güzel!
2: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün aynı.

내 마음이 딘. 부탄 미니미씨.

0: Evet benim duyarlı dostlarım, şu anda sularında garip cisimlerin yüzdüğü söylenilen dereye gidiyoruz.
1: Nereye tilki?
0: Evet evet teleskop, dereye.
1: Nereye diyorum, nereye?
0: Evet dedim ya, dereye gidiyoruz.
1: Ters yönle gidiyorsun.
2: Ha? Ne? Nereye gidiyoruz biz?
1: Biz değil, sen gidiyorsun. Ben ne zaman istesem dönerim.
2: Geri dönmem lazım. Aman Allah'ım.
3: Bir ses mi geldi?
1: Yo, ben duymadım.
3: Duymaman normal haberci. Takırtı sesin yeri göğü inletiyor. Beni nasıl duydun hayret.
1: Abart.
3: Neyse. Devam edelim yemeğe.
2: Alçalıyoruz, alçalıyoruz teleskop.
1: Ama nereye?
3: Dereye değil.
1: Dereye demiyorum tilki. Sabahtan beri yanlış anlıyorsun. Çıldırtma beni.
2: Benim duyarlı ve tedirgin dostlarım. Evet, şu an alçalıyoruz ama nereye alçaldığımız belli değil. Teleskop dereye deyip duruyor ama hiç zannetmiyorum.
1: Tilki.
3: Şimdi de tilkiye sesleniyorlar.
1: Sen de iyice şaşırdın kurye. Ceviz yemeyeyim diye yapıyorsan eğer boşuna uğraşma.
3: Uğraşmama gerek yok ki. 2 saattir bir tane cevizi kıramadım.
1: Hala öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenirsem görürsün sen.
3: Tabii tabii. Ne oluyor ya?
2: Hani dereye iniyorduk teleskop?
1: Susuyorum tilki. Susuyorum.
2: Bence de sus.
1: Konu ne?
3: Bence biz de susadım haberci. Belli ki konu hassas.
2: İçerisinde garip cisimlerin yüzdüğü bir derede çekim yapıyorduk.
3: Garip cisimler mi yüzüyordu?
2: Evet, kahverengi yuvarlak cisimler. Neyse sonra aniden... Hı? Bunlar ne?
3: Ceviz.
0: Hadi ya, anladık herhalde kurye. Ne geziyor burada diye sormak istedim.
3: O zaman niye bunlar ne diye soruyorsun? Ne geziyor burada desene.
0: Diğeri daha kısa.
1: Uzattınız ama. Kurye ile ormanda dolaşırken ağaçtan düşmüş bu cevizleri gördük. Karnımız da acıkmıştı. Yemeye başladık. Gerçi ben daha yiyemedim.
0: Neden?
1: Kıramadım. Kuryede ceviz kırıcı yok muydu? Kurye.
3: İnan ki düşünemedim.
1: Aslında şu an ciddi bir sorunumuz var.
3: Nedir?
1: Bu cevizleri bu şekilde toplu halde bulmanız imkansız. Nasıl yani?
0: Teleskop haklı. Etrafta ceviz ağacı yok. Olsa bile ağaçtan düşen ceviz böyle toplu halde durmaz. Hem bunların kabuğu bile soyulmuş.
3: Ben bunu da düşünemedim.
1: Birinin cevizlerini yedik yani, öyle mi? Öyle görünüyor.
3: Ne yapacağız?
0: Ne yapacağız dediğinizi duyuyorum. Evet benim duyarlı dostlarım. Cevizlerin sahibini bulmak için gizem dolu bir maceraya ne dersiniz?
1: Senin şu ani çıkışların var ya, habercinin düşüşü gibi.
3: Buldum. Bir tane buldum.
0: Kabuğu soyulmuş. Bu ceviz diğerlerinin devamı gibi görünüyor.
3: Öyleyse doğru yoldayız.
0: Kesinlikle kurye.
1: Bir tane daha.
0: Bu ceviz mi haberci?
1: Ha? Değil mi?
3: Ceviz tabii ki. Ama Hindistan cevizi.
1: Hindistan cevizi büyük olur bir kere.
3: Bunun da cevizden küçük olduğunu görmüyor musun haberci?
1: Bulamayacağız biz bu cevizlerin sahibini.
0: Hadi ama bulacağız, merak etme.
2: Bu da neydi?
3: Vay be, jet gibi geçti.
1: Karada bu kadar hızlı hayvan yaşıyor muydu ya?
0: Yaşıyormuş demek ki.
1: Hey, işte orada. Neye bakıyor acaba?
0: Evet dostlar, acaba bu sincap neye bakıyor? Şimdi öğrenmeye gidiyoruz. Gelin benimle. Sincap kardeş.
3: Buyurun.
0: Bizden korkmana gerek yok sincap kardeş.
3: Üzgün görünüyorsun.
1: Bir derdin mi var?
3: Evet.
1: Bize anlatabilirsin. Elimizden ne geliyorsa yaparız.
3: Kendime bir sürü ceviz toplamıştım. Tek tek kabuklarını da soymuştum. Kışı yemek için yuvama getirecektim. Ama hepsini yuvaya getiremedim. Ben de birkaç seferde getireyim dedim ama...
0: Ama cevizleri bıraktığın yerde bulamadın, doğru mu?
3: Evet. Bunlar mı? Cevizlerim.
1: Kusura bakma sincap kardeş. Senin olduğunu bilemedik.
3: Hatta birkaç tanesini de yedik. Helal et.
1: Sen yedin.
3: Evet, ben yedim.
1: Ama eksik olanları telafi edeceğiz. Üzülme.
3: Helal olsun. Hiç gerek yok. Ben biraz daha toplarım. Çok teşekkür ederim. Nihayet cevizlerin sahibini
0: bulduk. Evet benim duyarlı can dostlarım. Bir gizemi daha çözdük.
3: Birkaç tane ceviz de dereye düşürmüştüm. Onları da gördünüz mü acaba?
4: İçinde garip cisimler yüzen dere.
0: Evet dostlar. Bir günde iki gizem çözdük. Bu harika değil mi?
1: Öyleyse sincabın diğer cevizlerini de getirmeye gidiyoruz.
5: Yaşasın.

0: Bölüm 11. Koruma Kalkanı.
1: Kartal'dan Şahin'e mekan temiz. Anlaşıldı Kartal. Harekete geçiyorum. Seni koruyorum Kartal. Devam edebilirsin. Sıra sende Şahin. Devam et. Hedef göründü. Tekrar ediyorum. Hedef görüş mesafesinde. Anlaşıldı. Geliyorum. Bulduk sizi. İşte yakaladım.
2: Allah!
0: Ne oldu çocuklar? Niye bağırıyorsunuz?
1: Özür dileriz profesör. Sizi korkutmak istememiştik.
0: Ne istemiştiniz peki?
1: Sadece oyun oynamak istemiştik.
0: O zaman işler değişir. Hadi gidin bahçede oyununuza devam edin.
1: Ama profesör, bugün bir şeyler öğrenmeyecek miyiz?
0: Bilmem, öğrenecek misiniz?
1: Evet.
0: Durun bakalım, bugün neyi öğrenecektik? Hah, buldum. Bugün koruma kalkanı olan organımızı öğreneceğiz.
1: Şimdi o organ hangisi desek?
3: Siz tahmin edin diyeceksiniz.
0: Aferin. Aynen öyle. Tahminleri alalım.
3: Yüz mü?
0: Dil.
1: Saç mı?
0: Dil.
3: Ayak?
0: Hayır.
1: Bilemiyoruz profesör. Lütfen siz söyleyin.
0: Vücudumuzun koruma kalkanı deridir.
3: Bu da mı organ yani?
0: Elbette.
3: İncecik şey.
0: İncecik deyip geçme Yamancığım. Tam 3 katmanı var derinin.

0: mi? Hiç sanmıyorum. Profesör, simülasyona inip inceleyelim mi deriyi?
1: Aslında bu sefer simülasyona inmeden de inceleyebiliriz.
0: Nasıl?
1: Gelin buraya. Civancığım, uzatır mısın elini? Bu çok özel bir mikroskop. Şimdi deriyi analiz edecek ve kesit görüntüsünü ekrana verecek.
0: Vay canına!
1: Bakın, derimizin en üstündeki katmanı bizi bakteri, virüs gibi mikroorganizmalardan korur.
0: Aa, duvar gibi mi?
1: Evet, güçlü bir koruma duvarı gibi.
0: Alt katman ne işe yarıyor peki?
1: Alt katman deriyi diğer organlardan ayırır.
0: Peki ya orta katman?
1: Orta katmanda alıcılar vardır. Sıcağı, soğuğu, sertliği, yumuşaklığı, basıncı, nesnelerin şekillerini ve boyutlarını bu alıcılar algılar. Sinirler vasıtasıyla da bu bilgileri beyne gönderirler.
0: İyi ama bir şeyin sert mi, yumuşak mı olduğunu dokunmadan da anlarım. Nasıl yani? Bak mesela duvara bakıyorum, sert olduğu belli. Pamuğa bakıyorum, yumuşak olduğu belli. Ateşe bakınca sıcak olduğunu anlıyorum. Buza bakınca soğuk olduğunu. Hayır Yaman, bunları önceden dokunup algıladığın için biliyorsun.
1: Hadi o zaman bir deney yapalım.
0: Yapalım.
1: Otur bakalım şuraya. Civan, Yaman'ın gözlerini bağlar mısın? Hazır mısın?
0: Her zaman.
1: Bil bakalım, bu sert mi yumuşak mı?
0: Sert.
1: Aferin. Peki ya bu?
0: Yumuşak.
1: Pekala, bu sıcak mı soğuk mu?
0: Aman, çok sıcak.
1: Peki ya bu?
0: Of, soğuk, buz gibi.
1: Aferin Yaman. Bak, hepsini bildin.
0: Yaşasın. Ay, çok acıdı. Profesör, çok acıyor.
1: Getir bakalım elini. Bakalım ne olmuş. Merak etme Yaman'cığım. Azıcık çizilmiş. Birazdan elinin acısı geçer.
0: Profesör, derimiz bir duvar gibi vücudumuzu mikroplardan korur demiştiniz.
1: Evet.
0: Böyle yaralandığımızda ne oluyor peki?
1: Derimiz yaralandığında koruyucu duvarımız zarar görmüş olur. O yüzden daha dikkatli olmamız gerekir.
0: Ne?
1: Sakin ol Yaman'cığım.
0: Sakin olamam profesör. Ne yapacağız şimdi?
1: Ver elini bana. Derimiz böyle zarar gördüğünde yarayı temizlememiz gerekir. Ben şimdi temizliyorum. Merak etme. Ama sen de yara iyileşene kadar temiz tutmalısın.
0: Tutarım tabii. Tutmam mı?
1: Rabbimiz derimizi de mükemmel bir şekilde yaratmıştır. Derimiz de sıcak, soğuk, yumuşak, sert gibi birçok durumu algılarız. Derimiz vücudumuzu dış etkenlerden koruyan bir duvar gibidir. Ve yaralandığında kendi kendini onarır.
0: Harika. Yaram kendi kendine iyileşecek mi?
1: Elbette.
0: Profesör, peki derimizi korumak için neler yapmalıyız?
1: Düzenli olarak banyo yapmalıyız. Ellerimizi yıkamalıyız. Ayrıca güneşin zararlı ışınları derimize zarar verebilir. Bu yüzden yazın şapka takmalıyız veya güneş kremi kullanmalıyız.
0: Bu işe yarayabilir. Ne yapıyorsun Yaman? Derimi koruyorum. Bundan sonra hep böyle gezeceğim.
1: Neden?
0: Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için.
1: İlahi Yaman'cığım. Yazın güneşin en kuvvetli olduğu öğle saatlerinde korumasız bir şekilde dışarı çıkmasa yeterli olur.
0: İyi bari. Yoksa terden mahvolurdum bunun içinde.
1: Bak, derinin bir özelliğini daha bulmuş oldun.
0: Terden mahvetmek mi?
1: Hayır, terleyerek vücudun sıcaklık dengesini korumak.
0: Nasıl dengeliyor ki?
1: Vücut içi sıcaklık arttığında terleme olur. Böylece fazla sıcaklık dışarı atılır. Vücudumuzun iç sıcaklık dengesi korunmuş olur.
0: Canım derim, ne kadar çok işe yarıyormuş. Profesör, hadi bana müsaade.
1: Ne oldu Yaman? Bu acelen mi?
0: Terledim ya. Gidip banyo yapacağım. Ve canım derimi temizleyeceğim.
1: Aferin Yaman. Hadi bakalım doğru banyoya.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Önce bir terziler.
1: Yok oğlum.
2: Şey, kusura bakmayın. Biz rüzgarı hesap edememişiz de.
3: Sorun değil Metocuğum. Nazarı çıktı diyelim. Biz alıştık zaten.
2: Hop! Beklesene. O oyuncak değil. Yani oyuncak tabii ama bizim oyuncağımız.

0: İşte yakalandın. Yaramaz mısın sen? Yaramaz mısın? Allah Allah! Bu da ne böyle? Furkan, bir baksana. Vay canına! Ne kadar da çok oyuncak varmış burada. Demek tüylü dostumuzun böyle bir koleksiyonu varmış. Acaba Çufi de burada mı? Burada yok. Ama geçen gün çocuk parkında bulduğumuz parçasının bu arkadaşımızla alakası olduğuna eminim.
1: Yaramaz seni.
2: Ne yapıyorsunuz burada? Hani frisbee oynamak için düzlükte buluşacaktık.
1: Frisbee bizden çok şu arkadaş oynadığı için buralara kadar geldik.
0: Neyse, hadi biz oyunumuza devam edelim. Bu Çufi meselesi yakında aydınlanacak gibi hissediyorum.
1: Hayrola? Bu da ne böyle?
2: Bu bir bumerang. Sabah hurdalıktayken buldum.
1: Bumerang nedir?
0: Avustralya yerlilerinin kullandığı bir çeşit avlanma aracı bu.
2: Ha, o kadarını bilmiyorum. Ben sadece atınca geri geldiğini duydum.
0: Evet.
1: Nasıl geri geliyor?
2: Bayağı dönüp geri geliyor işte.
0: Diresek mi?
3: Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas.
1: Bakalım başımıza neler gelecek.
0: Sakin ol Meto. Atınca geri gelecek nasıl olsa. Bunu İsmail bile...
2: İşte gidiyor.
0: Belki de geri gelmesi için özel bir atış tekniği vardır.
2: Ya da belki bütün bumeranglar geri gelmiyor da olabilir.
0: Mantıklı.
1: Acaba bizimki nerelere gitti?

0: İşte burada. Neyse, sanırım çok bir şeye zarar vermemişiz.
1: Evet, şu elbise sayesinde güvenli bir iniş yapmış.
2: Benim elbisem.
0: Ayşegül, iyi misin? Bir garipsin.
2: Zarar vermemiş misiniz?

0: koyunları kostümüm. Terzi işiydi bu. Başka da anlamam. Her şeyi mahvettiniz. Artık gösteriye katılmamın da bir anlamı kalmadı.
1: Ayşegül çok üzüldü ya.
0: Yüzünün hali gözümün önünden gitmiyor. Hepsi senin şu Buranenk mı neyse o alet yüzünden oldu.
2: Helal olsun. Nasıl yaptın Meto?
0: Bilmem ki. Demek oluyormuş.
2: Hemen kaptırdık yine kendimizi. Bu işi çözmeden bize refah yok arkadaşlar.
0: Ama nasıl yapacağız ki? Biz mi dikeceğiz?
1: Terzi işiydi dedi kardeşim. Bu saatten sonra nereden terzi bulacağız? Hem gösteri yarın.
0: Of! Allah'ım bir yol göster ne olur. Bu sefer sağlam kayaya denk geldik.
3: Allah dağına göre kar verir.

0: çocuklar.
1: Hayırlı sabahlar Makbule teyze. Seni görmemişiz. Kafana şişirdiysek kusura bakma.
0: Estağfurullah çocuklar, o nasıl söz? Probleminize kulak misafiri oldum da o yüzden lafa karıştım. Allah rızası için bize bir çözüm göster Makbule teyze. Ayşegül'ü çok üzdük. Bence siz bu işe de başka problemlerinize yaklaştığınız gibi yaklaşın.
1: Nasıl yani?
0: Çocuk parkını mahvettiğinizde ne yapmıştınız?
1: Yenisini yapmıştık.
0: Peki ikizlerin oyununu mahvedince? Ağaç evi yaptık. Oyuncaksız çocuklar için ne yapıyorsunuz?
1: Oyuncak yapıyoruz. Ama ben anlamadım. Hurdalıkta yeni bir halk oyunu kostümü bulamayız ki.
0: Hayır, ama çevrenize sorabilirsiniz. Elden düşme, artık kullanmadıkları kumaşları var mı diye. Bu kostümü baştan yapmak için gerekli renk ve türde kumaşlar getirebilirseniz, ben de Ayşegül için yeni bir tane dikebilirim.
1: Gerçekten mi? Hadi o zaman, iş başına. Getirin elleri.
2: Oo, bir, iki, üç, kumaş.

Allah! Beni korkuttunuz çocuklar. Hadi bakalım, şakayı bırakın da şu işi halledelim. Kumaşları masaya koyun bakalım.

0: Bu iş o kadar da zor gözük. Sanırım üst üste katlamışız kesim çizgilerini.
1: Neyse ki bu kumaştan fazla fazla aldık.
0: Bakalım paslanmış mıyım? Bismillah.
2: Ayşegül!
0: Kardeşlerin en güzeli.
3: Eğer mucizevi bir şekilde parçalanan kostümümü getirmediyseniz sizinle konuşmuyorum.
0: Daha iyisini yaptılar desem?

0: Sadece benim işim değil, birlikte yaptık.
1: Hmm.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: arkadaşlar. Galip mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Çok heyecanlıyım. Çocuklar gelmeden hemen hazırlayayım. Ne demişler? Bilgide galip, etkinlikte mülayim ol. Allah! Bismillah!

0: Hele şükür. Nasılsın Galip?
1: Hocam? Oh, şükür sizi tanıdı hocam.
0: İyi misin Galip? Nasıl hissediyorsun?
1: Bomba. Bomba gibiymiş hocam. Bomba patladı hocam. Önce düştü sonra patladı.
0: Yok yok, bomba değil. Ali'nin balonu patlamış Galip.
1: O ses balondan mı çıktı?
2: Evet ya, evet.
1: Sesi anladım ama öncesinde bir şey düştü hocam.
0: Geçen sene astığımız kuş evi düşmüş.
3: Tek başına ne yapıyordun burada Galip?
1: İslam'ın şartlarıyla ilgili bir etkinlik hazırlıyordum. Sürpriz yapacaktım.
3: Çalışkan çocuk seni.
0: Ben de çok merak ettim. Ama önce şu kuş evlerini kontrol etmek lazım. Yaşadığımız bu hadise bize gösterdi ki kuş evlerimizi mutlaka kontrol etmeliyiz. Yoksa...

0: yoksa düm.
1: Boyamaya başlayalım o zaman.
2: Hadi bismillah.
1: Bak.
0: Yenisini mi aldın? Ben de diyorum Ali nereye kayboldu?
1: Evet, çok üzüldüm ya. Annem de dayanamadı.
0: Ben bitirdim bile.
3: Eline sağlık. Çok güzel olmuş.
2: Galip, senin etkinliğin tam zamanı.
1: İslam'ın şartlarıyla ilgili olan mı hocam?
2: Evet Ali.
1: Ben dünkü dersteki ilahiyle hepsini öğrendim zaten.
2: Aferin sana Ali. Söyle de kulaklarımızın pası silinsin.
1: İslam'ın şartı 6'dır 6.
3: Kaç?
1: 6'dır 6.
0: Emin misin Ali? 5 olmasın.
1: 6'dır 6.
2: 5'tir Ali. İslam'ın şartı 5'tir. İmanın şartı 6'dır 6.
1: Yok, ben yine karıştırdım hocam.
0: Üzülme Ali. 5'i bir yerde etkinliğimizde artık karıştırmayacaksın. İslam'ın şartı 5'tir arkadaşlar. Tıpkı bir elimizin parmakları kadar. Eğer unutursanız hemen bu aklınıza gelsin. Şimdi sayalım bakalım nelermiş bu şartlar. Birinci şart. Kelime-i şehadet.
2: Neydi kelime-i şehadet?
4: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.
2: Aferin size. Maşallah.
0: İkincisi namaz kılmak. Üçüncüsü oruç tutmak.
2: Hı hı.
0: Dördüncüsü zekat vermek. Beşincisi hacca gitmek. İslam'ın şartı deyince artık 5'i bir yerde. Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler.
2: Bilgilerimizi tazelediğimize göre sıra geldi pekiştirmeye. Yani oyuna.
5: Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam.
5: Size limonata getirdik.
0: Teşekkürler.
2: Bize yok mu?
5: Olmaz mı hocam? En başta size var. Aliler yok mu? Onlara da getirdik.
0: Oyun lafını duyunca ekibi toplamaya gitti sanırım.
5: Oyun mu?
2: Evet, tam zamanında geldiniz. Limonataları için de hemen başlayalım.
6: Elhamdülillah.
5: Afiyet olsun.
0: Kağıtları ne yapacağız hocam?
2: İslam'ın şartları oyunu için kağıttan uçak yapacağız çocuklar. Hadi yapmaya başlayalım. Birazdan kuralları açıklayacağım. Oyun şu şekilde çocuklar. Kurallar anlaşıldı mı?
6: Evet!
2: Hadi bismillah.
5: Namaz kılmak İslam'ın şartıdır hocam.
2: Evet, çok doğru.
0: Hacca gitmek İslam'ın şartıdır hocam.
2: Evet, çok doğru.

0: İslam'ın şartıdır hocam.
1: Emin misin?
0: Evet. Bir şey tutuyorduk ya hocam.
1: Bir şey tutuyorduk ama o neydi çocuklar?
2: Oruç.
0: Ha, tamam. Atıyorum hocam.

0: Evet, epey yoruldunuz. Ama herkes öğrendi değil mi?
1: Evet!
0: Aferin size. Namaz vakti de yaklaştı. Hadi bakalım, toparlanalım.
2: Hocam, sonuç.
3: Kim kazandı hocam?
0: Ha, siz onu soruyorsunuz. Burada. Kim yakalarsa o birinci.

Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Kara yok mu? Nerede peki? Endişelenmeli miyiz? Nerede bu çocuk? Aradın mı kendisini? Ulaşamadın muhtemelen. Hemen bir de ben arayayım. Dur. Çalıyor. Üç defa çaldırdım. Kapatayım. Allah Allah. Ne oldu acaba? Hele şükür. Karacığım, nerelerdesin sen? Endişeni tahmin edebiliyorum keçe. Ama mutlaka bir açıklaması vardır. Değil mi Kara? Önemli bir şey yoktur inşallah Kara. Telefonunu da açmayınca merak ettik doğrusu. Telefon evde mi kaldı? Çok uykulu görünüyorsun. Geç mi yattın? Yoksa akşamki maça bakmak için mi? Anlaşıldı. Uykunu alamayınca da uyanamadın ve programa yetişemedin. O zaman vaktinde yatmanın ve uykumuzu almanın önemine dair bir kapışma yapsak hiç fena olmayacak. Ne dersiniz? Siz düşünürken ben de önce kimin çizeceğini seçeyim. Tamam. Keçecim hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir saat. Şaşırdık mı? Hayır.

aklıma geleni yapma. Ama keçe, oldu mu şimdi? Kendine geldiysen eğer, kapışmaya var mısın kara? Bakalım uykusuzluğunu yenmeye çalışan kara bize neler çizecek? Evet, uyumadan önce pijamalarımızı giymeli ve dişlerimizi fırçalamalıyız. Çok güzel bir hatırlatmaydı kara. Teşekkürler. Uykun biraz daha açıldı mı? Nasılsın? Geldik bir programın daha sonuna. Ama kara çok yorgun. Gidip dinlenmeli. Keçe, madem bu kadar çok istiyorsun, hemen açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bakalım neler olacak? İşte bu. İyi ki çizdin keçe. Yatmadan önce kitap okumanın kıymetini anlatmakla bitiremeyiz çocuklar. Hem hafızamızı kuvvetlendirir hem de stresi alır. Beynimizi dinlendirerek daha kaliteli uyumamızı sağlar. Uykuyla ilgili bu kapışma için teşekkürler çocuklar. Sağ olun. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Gönül Haç Yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera.

0: Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
0: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
0: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
2: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Şimşifa.
1: Gülse de daima.
2: Babam bir yıldız.
3: Yardım.

0: Abi.
1: He?
0: Ne yaptığını gördün mü?
1: Ha? Ne oldu ki?
0: Çubuklardan ev yapmıştım, yıktın.
1: He, o muydu? Ben de çubuk kafana geldi sandım, korktum.
0: Hayır ama evimi yıktın.
1: Bir şey olmaz, bir daha yaparsın.
0: Ne? İnsan en azından özür diler. Ha? Yardım eder, bir şeyler yapar.
2: Kim? Ben mi yardım edeceğim? Ben senin abinin.
0: Ne olmuş yani?
1: Ben senden büyüğüm. Senin bana yardım etmen lazım.
0: Hiç de bile. Böyle bir şey yok. Yani yardım ederim tabii ama sen de benim için bir şeyler yapabilirsin. Buna bir engel yok.
1: Hiç de bile.
3: Ne oluyor burada çocuklar?
0: Ha?
1: Ha? Ah! Kafam!
3: Anladık değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli tavsiyesidir bu. Kadınlar, kız kardeşlerimiz bizlere Rabbimizin emanetidir. Hem Peygamberimiz kendisi bizzat ev işlerinde eşine yardım ediyor. Evi süpürüyor, koyunları sağıyor biliyor musun Yera?
1: Ya ama ben de anneni sağarken anneme yardım ediyorum.
3: Aferin sana. İşte böyle.
0: Hadi özür dile artık.

0: Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol kızım.
0: Abimi göremedim. Akşam çok üzgün görünüyordu. Sence endişelenmeli miyim?
1: Ani de otlatmaya yakındaki kayalıklara gitti. Öğleden sonra gelir canım kızım. Endişelenme.
0: Ben bir bakıp gelsem anne.
1: Tamam. Lemmy'yi de al yanına, olur mu?
0: Lemmy mi? Tamam. Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol kızım. Dikkatli olun, olur mu?
0: Hadi Lemmy, geride kalma. Çok uzaklaşma Lemmy. Seni kaybedeceğim.
2: Nerede bu otlar acaba?
3: Sen de yardım eder misin Anit? Şu kopmadan bükülebilen otlardan arıyorum.
2: Aa! Bu ne yahu? He? He? O sen miydin Lemmy?
3: Çubuk kafama düştü Lemmy.
2: Bu ikinci oldu. Biraz dikkatli ol.
3: Hehe.

Yanımda yapmana sevindim Lemi. Hiç değilse nereye attığını görürsün. Kafam. Ha? Yeter Lemi. Bırak şu sopa fırlatma işini artık.

0: He, işte buldum sizi.
1: Ha? İfa.
0: Ne oldu Lemi? Oradalar mı?
1: Hı-hı.
0: Nereden biliyorsun? Teşekkürler Lemi.
1: Dur Anit, bunu yemeye çalışma. Zorla yaptım zaten.

0: kızgınım Anit. Ama babamın dedikleri de hiç aklımdan çıkmıyor.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ev işlerine hep yardım ediyormuş. Çok nazik davranıyormuş insanlara, çok. Bak şimdi, kardeşimin gönlünü almalıyım. Bunu onun için yaptım.
2: Ha?
1: Ama ben veremem. Sen vereceksin, tamam mı?

0: acıyor. Bilerek de yapmadı anlıyorum ama her seferinde kafama vurmayı başardı. Boş boş oynayacağına bir işin ucundan tutsaydı ya. Bebeği hazırlarken otları bulmak zor oldu. Yardım ederdi. Neyse hallettim zaten. Neden bu kadar sesli? Ne yaptın sen Anit? Olamaz.
1: Ay,

0: Olmadığın it beceremedim işte. Açıklamaya çalışma. Resmen hediyemi yedin. Zaten kalanını da Lemi götürdü. Ah peygamberim. Seni görseydim her şey daha kolay olacaktı. Neyse gidelim Annet, akşam olacak.
1: İffa! İffa! İffa!

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut, işte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Bir bilmecem var.
1: Bilmece mi, bulmaca mı?
0: Dostum, kafamı buruşturma. Aman işte, karıştırma. Bulmaca, bilmece aynı şey.
1: Hayır, bulmaca buldurur, bilmece bildirir.
0: Biliyorsan bil, buluyorsan bul dostum.
2: Ay çatlayacağım, sor artık mı?
0: Her işe koşturmaktan yorgun düştüm diyorum. Bir soru buldum ama cevabı bilmiyorum.
2: Hiçbir şey gelmiyor aklıma.
3: Ben de bulamadım.
2: İpucu yok mu? Mo, neymiş cevap?
0: Bilmiyorum.
1: Hadi, cevabını bilmediğin soruyu mu soruyorsun?
0: Yo, cevabı bilmiyorum.
1: E onu diyorum işte, cevabı bul da gel.
2: E niye soruyorsun ki o zaman?
0: Sormadım ki dostum, söyledim. Sorunun cevabı bilmiyorum.
4: Olamaz.
0: Kangi, bir yangın söndürme tüpü daha getir dostum. Hatta birden fazla.
2: Han, yine dalmışsın.
5: Almanya'da göçmenler yardım gecesi düzenlemişler. Herkes durumuna göre yoksullara ücretsiz hizmet edecekmiş.
3: Ve bize de bunu dünyaya duyurmak düşüyor.
2: Hadi hemen planlama yapalım.
3: O zaman görev dağılımı.
4: İyilik için!
0: Komple beni mi unuttunuz? Tamamımı mı? Bir kısmımı bile mi hatırlamadınız?
1: Affedersin Mo.
0: Hangi işi bana bıraktınız?
1: Hani yardım gecesi düzenliyorlar ya.
0: Doğrudur.
1: Biz de haber yapacağız.
0: Şüphesiz.
1: Sana şu işi bıraktık dostum.
0: Hadi söyle artık.
1: Bilmiyorum.
0: Vay, bilmecenin intikamı ha?
1: Evet, olmayan bilmecenin.
3: Şaka yapalım dedik Mo.
2: Seni hiç unutur muyuz Mo?

0: Mo, sen şimdi Kanki ve Badem'le İmam Hasan amcaya git. 3 çuval yardım malzemesi toplanmış. Onları alın gelin. Mo, ne oldu? Hala seni unutmuş gibi şaka yaptığımıza mı bozuksun?
1: 3 çuval mı? Acaba diyorum, arada bir beni gerçekten unutsanız mı?

0: neden koştuğumuzu sorabilir miyim acaba? Yani? Dostum, iki havla üç hav arasında ne fark var ben bilmiyorum. Bak bunu da anlamadım ama saygı ve sevgi içermediği kesin. İşte bu imdat demekti. Tane tane konuştu.
1: Haber videosu tamamdır.
2: Sevgili seyirciler, Almanya'da yaşayan hayırsever Türkler yoksullar için bir gece düzenledi. Biz de hepsine tek tek ulaştık.
3: Bugün dönerleri bedava pişireceğim. Herkes yesin.
4: Kıyafete ihtiyacı olanları bekliyorum.
5: Burada hayırsever esnafımız ihtiyaç sahipleri için buluştu. Türklerin başlattığı bu hayra Alman dostlarımız da katıldı. Herkese teşekkürler.
6: Türkler her yere hayır götürüyor. Biz de dünyaya sesleniyoruz. Herkes elindekini bir başkasıyla paylaşsın. Destek için kanalımıza yorumlarınızı bekliyoruz.
1: Demiştim, biliyordum Allah'ım, çok şükür.
0: Ne oldu İkbal?
1: İspanya'da, İsveç'te, Tunus'ta, İran'da ve Çin'de yaşayan Türklerden bloğa yorumlar geldi.
7: Yani?
1: Hayır gecesi planlıyorlar.
8: Yıllar sonraki haberleri hayal edebiliyorum. İyilik habercileri tarafından yayılan akım bütün dünyayı sardı. Geleneksel hayır gecelerinin 75. zinciri başlıyor.
0: İşte bu, hayır geceleri zinciri.
7: Yalnız bir eksik var, biliyor musunuz?
9: Biliyoruz, ayran.
7: Yo, Türkiye'de de birileri hayır gecesi düzenlemeli diyecektim. Çok ön yargılısınız. Tabii ayran da fena olmazdı.

Kangi Bey ve Badem Efendi, taşımaya yardım eder misinizler? Rica etsem. Çok rica etsem. Üç hav. Sizi de ben taşısam. Ne anladım ben bu işten?

0: neler yaptınız?
1: Emin misin?
2: Yürüyorduk. İşte o abla da dedi ki hayır gecesi düzenleyecekmiş.
1: Bitti değil mi çocuklar?
0: Bitmiş olsun. Lütfen olsun.
2: Tabii ablayla karşılaşmadan önce şöyle bir şey oldu.
3: Hayır.
2: Tamam canım, ayağımı burktum diyecektim.
4: Esra abla, harika bir gece olmuş. Çok katılım var mı?
5: Evet çocuklar. Esnafımız, iş adamlarımız ve ihtiyaç sahipleri burada buluştu. Sayenizde bu hayır hareketi gitgide büyüyor.
6: Çocuklar gelin, lahmacunlarımdan yiyin.
0: Çok teşekkürler. Biz haber için buradayız amcacığım. Ama bir fotoğrafınızı alırız.

0: Evet, görev tamamdır.
1: Vay! Mo, bu tatlı şeyi nereden buldun?
2: Dostlar, bu size anlattığım yavru köpek.
3: Hani şu ağaçta mahsur kalan?
2: Ta kendisi.
3: Sahi nasıl indirdiniz onu ağaçtan? Anlatman saatler sürmüştü de.
2: Dostum, çok çıt çıtlı bir süreçti.
0: Çetrefilli?
2: Heh, işte ondan. Önce camiye kadar gittim. O devasa merdiveni getirdim. Merdiven yetişmedi. Bulduğum tahtalardan ekleme yaptım. Çıkarken yağmur indirdi. Merdiven kayganlaştı. Düştüm. Ama yılmadım. Tekrar denedim. Ve mutlu son. İşte aşağı yukarı benzer işler.

ne yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Dergâh dede, sen bana neden 5 tane para verdin?
1: Sen dikkat balonunun miçosu değil misin?
0: Öyleyim.
1: Gelip bize işlerimizde yardım ediyorsun. O yüzden bu para senin miçoluk ücretin.
0: Ya teşekkür ederim Agah dede. Ben bu 5 tane parayla muz alabilir miyim?
1: O senin paran Elifciğim. Ne istersen alabilirsin. Ama sana az önce söylediğim gibi ben zaten muz alacağım.
0: Ya alacak mıyız?
1: Elma, armut, marul, domates.
0: Başka?
1: İyisini bulursak karpuz.
0: Muz?
1: Muz da alacağız.
0: Yaşasın! Hey hey hey, çarşıya gidelim. Muz muz muz muz da alıp yiyelim. De de de Agah dede. Sen bir tanesin canım dede. Şey Agah dede.
1: Efendim Miço.
0: Hani benim 5 tane param var ya.
1: Evet kuzum.
0: Ben o parayla muz alayım mı?
1: İstersen al kızım. Ama ben muz alacağım için sen istersen başka bir şey alabilirsin.
0: Agah dede, biz çarşıdan neler alacaktık? Aklımdan çıktı gitti.
1: Ama yol boyu en az 20 kere tekrar tekrar saydım Miço.
0: Doğru ya, saydın. Muz da alacaktık.
1: Evet alacaktık. Muz da, karpuz da.
0: Hı hı, iyisini bulursak. Keşke kağıda yazsaydık. O zaman hiç unutmazdık.
1: Hiç gerek yok Miço. Sayende o kadar çok tekrar ettim ki unutmamız imkansız.
0: Doğru ya, ben de aklıma yazdım. Unutmam bir daha.
1: Aferin sana.
2: Merhaba arkadaşlar. Bugün Agah dedeniz ve Elif çarşıya gittikleri için sizleri biraz bekleteceğiz.
3: Ne zaman gelecekler?
2: Çok sürmez Kenancığım. Onlar geldiğinde hemen kalkış yapacağız. Anlaştık mı?
3: Anlaştık Sema abla.
0: Agah dede.
1: Allah, bismillah. Ne oldu Miço?
0: Agah dede, sen bana 5 tane para verdin ya. Ben de onunla muz alsam.
1: Peki kızım, al. Ama ben de muz alacağım halde sen neden fazladan muz almak istiyorsun?
0: Şey, balona binecek arkadaşlarıma ikram edeceğim. Ben miçoluktan para kazandığım için arkadaşlarla paylaşmak istedim.
1: Aferin sana güzel kızım. Çok düşünceli bir çocuksun sen.
0: Sen de öylesin Agah dede. Şey, yani sen çocuk değilsin, büyüksün de. Ama düşüncelisin.

0: bulduk Elif. Ben bugün bir çalık ücretimi aldım. Agah dede bana 5 tane para verdi.
1: Ne güzel. Güle güle harca.
0: Teşekkür ederim. Ben de o parayla muz alıp size ikram etmek istedim.
2: Ya çok teşekkürler.

0: Evet çocuklar. Çok şükür bugün de kazasız belasız havalandık.
1: Evet ve sıra neye geldi Agah dede?
0: Neye geldi Miço?
1: Dikkat öyküsüne.
0: Evet aynen öyle.
2: Arkadaşlar dikkatlice dinleyin olur mu?
1: Olur.
0: Evet çocuklar. Bir varmış bir yokmuş. Köylerden birinde bir çocuk yaşarmış.
3: Bu çocuğun adı neymiş Agah dede?
0: Hadi adını sen koy. Ne olsun adı?
3: Cancan olsun.
0: Tamam peki öyle olsun. Cancan'ın babası bir çiftçiymiş. Bir sürü tavuğu varmış. Cancan'ın babası bu tavukların yumurtalarını kasabada satarak para kazanır, bununla da geçinir giderlermiş. Günlerden bir gün Cancan'ın babası hastalanmış. Yumurtaları satmaya gidemeyeceği için oğlunu yanına çağırmış.
2: Oğlum, ben bugün biraz hastayım. Gidip yumurtaları satamam. Bugün yumurtaları sen satabilir misin?
0: Demiş. Cancan babasının sözünü dinlemiş, yumurtaları alıp kasabaya gitmiş. Bütün yumurtaları satıp sevinçle eve dönmüş. Babasına parayı vermiş. Bol kazançlı bir gün olduğu için babası da mutlu olmuş, oğluna teşekkür etmiş ve ona biraz harçlık vermiş. Cancan aldığı bu harçlıkla hemen bakkala gidip kendine en sevdiği şekerlemelerden almış. Tüm parasını verdiği halde şekerlemeler pek bir az görünmüş gözüne. Kendi kendine tüm paramı verdim, azıcık şekerleme alabildim diye düşünmüş. Bir yandan da şekerlemelerini yiye yiye gezerken en sevdiği arkadaşıyla karşılaşmış.
3: Arkadaşının adı neymiş Agah dede?
0: Hadi bakalım, onun adını da sen koy.
3: Mercan.
0: Harika, Cancan'ın arkadaşı Mercan. Evet, Cancan şekerlemelerini yerken Mercan'la karşılaşmış. Cancan elindeki şekerlemelerden arkadaşına da ikram etmek istemiş. Ancak bir yandan da içinden...
2: Tüm paramla şekerleme aldım. Ona rağmen azıcık şekerlemem var. Birazını da paylaşırsam bana hiç yetmeyecek.
0: Diye geçirse de yine de göz hakkıdır diyerek arkadaşı Mercan'a şekerleme ikram etmiş. İkisi birlikte yemeğe koyulmuşlar. Derken yanlarına bir arkadaşları daha gelmiş.
3: Onun adı da Nurcan olsun mu Agah dede?
0: Hay hay olsun. Tabii seni mi kıracağız? Cancan arkadaşı Nurcan'a da şekerleme ikram etmesi gerektiğini çok iyi biliyormuş. Ancak yine içinden...
2: Tüh, azıcık şekerlemem vardı. Birazını Mercan'a verdim. Biraz da Nurcan'a verirsem bana hiç kalmayacak.
0: Diye geçirse de arkadaşına da göz hakkıdır diyerek ikram etmiş. Üçü şekerlemeleri yiyerek giderken birden yanlarına iki arkadaşı daha gelmiş. Bunların isimleri ne olsun Kenan?
3: Cancan, Mercan, Nurcan.
1: Aycan'la Alican olsun.
0: Harika. Cancan, Alican ve Aycan'a da şekerleme ikram etmiş. Onlar da şekerlemelerden alıp afiyetle yemiş. Derken bir arkadaş daha gelmiş.

0: arkadaş, bir arkadaş daha derken köyde ne kadar arkadaşı varsa toplanmış Cancan'ın başına. Cancan her bir arkadaşına şekerlemelerden ikram etmiş. Bir yandan da bakkaldan şekerlemeleri aldığımda gözüme azıcık görünmüştü. Bana bile yetmez diye düşünürken tüm arkadaşlarıma yetti. Hepimiz yedik, lakin hala bir sürü şekerlemem var diye geçirmiş içinden. Cancan artan şekerlemeleri eve götürüp babasına da ikram etmiş. Ve babasına şaşkınlıkla...
1: Babacığım, bugün bana verdiğin harçlıkla şekerleme aldım. Gözüme öyle az görünüyorlardı ki. Param azıcık şekerlemeye yetti diye düşündüm. Sonra o şekerlemelerden ben yedim. Mercan'a, Nurcan'a, Aycan'a, Alican'a ikram ettim. Köydeki tüm arkadaşlarıma göz haklarını verdim. Yine de bitmedi şekerlemem. Nedir bunun sırrı?
0: Demiş. Babası gülümseyerek bakmış oğluna ve ona...
1: Benim akıllı oğlum, paylaşımcı oğlum. Rızkı veren Hüda'dır. Azları çoğaltır, çokları azaltır. Onun her şeye kudreti yeter. O bizlere paylaşın der. Sen de onun sözünü tutmuş paylaşmışsın. İşte bu işin sırrı budur. Eğer paylaşırsan bereketlenir.
0: Demiş. Babasının bu sözleri kulağına küpe olmuş, Cancan aklından hiç çıkartmamış. Bütün bir ömrü boyunca elindekini Allah rızası için paylaşmış. Paylaştıkça azalmak şöyle dursun, hep bereketlenmiş, hep artmış. Cancan da ömür boyu hiç yokluk yoksunluk çekmeden mutlu mesut yaşamış.
1: Evet, güzel bir manzara eşliğinde harika bir öykü dinledik. Agah dedemize bu güzel öykü için teşekkür ederiz. Şimdi sıra geldi yarışmaya. Cancan'ın babası ne iş yapıyordu?
2: Çiftçiydi Seba abla.
1: Harika. Kenan 1-0 öne geçti.
0: Peki, Cancan kasabaya ne satmaya gitmişti?
3: Yumurta.
0: Doğru. Skor 1-1 oldu.
3: Peki o gün yumurtaları neden Cancan satmıştı?
2: Babası hastalanmıştı da ondan.
3: Evet doğru. Kenan 2-1 yaptı.
1: Ve bugünkü yarışmamızın kazananı o oldu.
0: Ama bizim yarışmamızın kaybedeni yok ki çocuklar. Birlikte güzel vakit geçirip eşsiz manzaranın tadını çıkartıyoruz.
3: Üstelik bugün muz ikramı da vardı.
2: Doğru ya. Hepinize teşekkür ederiz. Elif, sana da ayrıca.
3: Birçoluk paranla aldığın muzları bizimle paylaşman çok güzeldi.
4: Afiyet olsun arkadaşlar. Paylaşalım ki bereketlensin.
1: Kenancığım, balon maketi senin olurken Berat'la birlikte bizden birer de rozet kazandınız.
4: Ve böylece siz de Dikkat Balon ailesinin birer üyesi oldunuz.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Sepetlere bakılırsa iş zamanı. Görev biraz uzakta galiba. Şapka yakışmış Hagu. Aman Allah'ım, ne güzel meyveler. Fakat küçük bir sorun var galiba. Sorun varsa Hagu hemen bir çözüm bulur. Aa, olmadı sanki Hagu. Sıçramakla çözülmeyecek gibi. Öfkelenme Hagu. Aman! Yine düştün bak.

ama çıkmıyor. Aman dikkat! Toplamaya gerek kalmadı. Kendileri dökülüyor. Palyaço mu oldun sen? Ne de çabuk sinirleniyorsun. Hago kesin daha iyi bir çözüm buldu. Aa, merdiven mükemmel bir fikir. Aferin Hago. Oluyor mu ne?

Kocaman meyveler. Harika. Sepete girmeleri gerekmiyor muydu çocuklar? Yine olmadı Hagu. Başka bir şey mi denesen? Çogu da tutturamadı. Evet, sepeti bir elinle tutman çok iyi fikir. Hagu'nun yöntemi işe yarıyor gibi. Eyvah, bu sefer de Çogu'nun dengesi bozuldu. Tüh, bu yöntem de işe yaramadı. Bagu'yla Degu. Aha! Elbette ya. Bu iş birinin yardımı olmadan yapılamazdı. Çok güzel. Kocaman iki sepet meyve. Birlikte hep başarılısınız Gugular. Bilge Gugular'ın katkısı da tartışılmaz. Demek ki bazı işleri yaparken kendi başımıza yapmaya çalışmamalıymışız. Hem atalarımız ne demiş? Birlikten kuvvet doğar.

bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist diyelim. Bakayım. Balıkçı da diyelim. Ben bir pilotum. Astronot.

0: Bir Gelin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı.
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
2: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
1: Merak eden, araştıran ve öğren...

Öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci her bölümde çocukları farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci minik izleyicilere

0: İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi.
1: Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
3: Başka?
2: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
3: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemin sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

Yine kaçırdık.

Olamaz. Topum denize düştü.

0: Buldum.
1: Allah'ım. Allah'ım.
0: Kanallar karıştı galiba. Allah Allah.
1: Allah'ım. Ses dışarıdan geliyor Temel amca. Eğmenin sesi bu.
0: Hay Allah, hakikaten de öyle. Bir gidip bakalım derdi neymiş.
1: Topumu bana geri ver Allah'ım.
2: Hey, Eymen ne yapıyorsun?
1: Topum denize düştü de Allah'a dua ediyorum geri vermesi için.
0: Neden bağırıyorsun peki?
1: Şey, sesimi daha iyi duyurabilmek için. Ne oldu? Neden gülüyorsunuz?
0: Bağırmana gerek yok. Allah dilediği her şeyi işitir Eymen. Hatta içinden geçeni bile.
1: İçimden geçeni de mi?
0: Evet. Önemli olan duada samimi ve içten olmaktır. Samimi olduğun kesin. Öyleyse bağırmana gerek yok. Allah kabul etsin.
2: Amin.
0: Hadi gidip topunu bulalım.
1: Yaşasın. Allah razı olsun Temel amca.
0: Cümlemizden Eymen. Ben sadece yardım ettim. Allah dilemeseydi topunu bulamazdık. Bak Allah duanı kabul etti.
2: Dua gerçekten çok önemli.
0: Kesinlikle Asya. Hadi bakalım. Vira bismillah.

0: Rachel.
1: Böğürtlen yeter herhalde.
2: Aa, bu işte bir iş var.
3: Abla, niye aldın sandviçimi?
1: Ben almadım ki.
3: Yalan söyleme. Ha? Burada senden başka kimse yok.
1: Yusuf. Ha? Sen ne zaman benim yalan söylediğimi gördün? Ben şaka bile olsa asla yalan söylemem.
3: Tamam. Sakin ol. Kim aldı o zaman?
1: Bilmiyorum. Benim de böğürtlenlerim gitti.
3: Aa, yoksa?
1: Uzaylılar değil tabii ki.
3: Dinozorlar?
1: Hayır.
3: Kim o zaman?
1: Bilmiyorum ama bu yemek canavarını bir an önce yakalamalıyız. Yoksa aç kalacağız.
3: Yemek canavarı ha? Süpermiş. Peki nasıl yakalayacağız?
1: Bir planım var. Hadi yardım et bana. Dikkatli bakın. Yemek canavarı mutlaka bu sandviçi alacaktır.
3: Tüh be. Sadece elini gördüm. Yüzünü gören var mı?
0: Hayır.

0: Şimdi.
1: Yakaladım, yakaladım.
0: Yakaladın ama yemek canavarını değil, reçel canavarını yakaladın.
2: Abla, sence bu sefer işe yarayacak mı?
0: İnşallah. Bakın şimdi. Yemek canavarı sandviçi aldığı anda bu ip serbest kalacak. Bu ağda onun üzerine düşecek ve onu yakalayacak.
1: Harika bir plan. Hadi saklanalım.
3: Ay! Çocuklar, ne haber?
4: Dayı!
3: İmdat! Abla! Esin alandan imdat! Yardım edin!
5: Zeki, ne yaptın yine?
3: Babacığım, önce beni şu tuzaktan bir kurtarabilir misin? Sağ ol enişteye.
1: Oh. Yiyeceklerimizi aldı.
2: Hem de izin almadan.
3: Ne var canım bunda? Çocuklara paylaşmayı öğretiyordum. Değil mi?
0: Böyle öğretilmez dayıcığım. Başka bir yol bulmalısın.
3: Tabii.
1: Böyle olmaz dayı. Bu senin yaptığına ne denir biliyor musun?
3: Ya ne denirmiş?
1: Şey ne denir anne?
6: Buna parazit yaşam denir oğlum.
3: Parazit yaşam mı? O da ne demek ya?
6: Yani başkasının sırtından geçinmek. Ona zarar vererek hayatını sürdürmek. Doğada bu şekilde yaşayan parazit canlılar vardır ve...
3: Al işte. Doğada da varmış. Yani çok doğal benim yaptım. Sağlıklı, faydalı. Abi.
7: Doğada olan her şey sağlığımız için faydalı değildir Zeki.
8: Virüsler ve bazı bakteriler gibi.
6: Evet, bunlar insan, hayvan ya da bitkilerin besinine ortak olurlar. Misafir oldukları canlıyı hasta ederler.
5: O yüzden kontrol altına alınmaları ve canlıdan uzaklaştırılmaları gerekir.
2: İşte biz de dayımı kontrol altına aldık.
3: Tamam. Bundan sonra kendimi parazit yaşamla mücadeleye adıyorum. Dünyada bir tane bile parazit bırakmayacağım. Tabii.
2: Tabii.
3: Akıllı ol, parazit olma. Seni. İşte ilk parazitimizi yakaladık. Çiçek kardeş, artık rahat edebilirsin. Sen şimdi görürsün gününü. Ay, oh. Son günün.

0: Sincap Efendi, bakıyorum da hiç gülmüyorsun.
1: Zeki, bu ne?
0: Harika değil mi enişte? İtiraf et hadi. Hayran kaldınız. Hayran kalmadınız ama gurur duyuyorsunuz değil mi? Takdir. Teşekkür.
2: Oğlum, niye bu hayvanlara eziyet ediyorsun?
3: Yazık.
0: Ne eziyeti baba? Bunlar parazit hayvanlar. Ben ormanı bu parazitlerden koruyorum.
4: Bunlar parazit değil ki.
0: Olur mu anne ya? Bak mesela bu arıyı bir çiçeği sömürürken gördüm. Çiçeğe zarar verecekti bu.
5: Zekicim, sen biraz karıştırmışsın. Arılar çiçeklere zarar vermez. Aksine çiçeklerin üremesini sağlar.
0: Nasıl ya?
5: Arılar çiçeklere konduklarında çiçeklerin polenleri arının bacaklarına ve vücuduna yapışır. Sonra bu polenleri başka çiçeklere taşırlar. Böylece çiçekler kolayca üreyebilir.
1: Yani bu iki tarafında fayda sağladığı bir ortak yaşam durumudur.
0: Bu da fındık ağacının meyvelerini yiyordu.
3: Biz de yiyoruz.
0: O zaman seni de yakalamalıyım.
3: Sen de yiyorsun.
0: O zaman beni yakalamayın ya.
5: Zekicim, sincaplar da fındık ağaçları için çok önemlidir. Sincaplar fındıkları yiyerek hayatta kalır. Ama bazen bu aldıkları fındıkları toprağa gömerler ve unuturlar. O unutulan fındıklar da çimlenir, büyür ve fındık ağacı olur. Böylece fındık ağaçlarının sayısı artar.
1: Bu ormandaki fındıkların bir kısmı sincapların ektiği fındıklardır. Onlar olmasa biz de bu fındıkları yiyemezdik.
2: Allah kainatta her varlığa bir görev yüklemiştir. Böylece her şey bir düzen içinde ilerler. Sincapları ya da arıları yok edersen kainatın düzeni bozulur.
0: Şimdi şöyle, ben kaçtıktan sonra serbest bırakın bunları, olur mu?

0: Oh, aman.
1: Ne oldu dayı?
2: Yeterince hızlı koşamadın mı?
0: Hayır, siz erken bıraktınız hayvanları. Onlar da laftan anlamıyorlar ki. Yanlış anladım diyorum. Hala üstüme geliyorlar. Ay.
2: Al oğlum, iyi gelir.
0: Sağ ol anne. Oh, ay. He, parazit yaşamlar. Çok zararlı, çok zararlı. İki tarafta mutluysa pek yararlı, pek yararlı. Güzel tatlı çocuklar. Kimseye yük olmayın sincapları, arıları. Kafeslere kapatmayın. Doğadaki canlı hayvanlar denge verir kainata. Onlar bizim dostlarımız. Yaşayalım hep birlikte.

0: Usta, ben anlamadım usta. Bu kalasları niye böyle kesiyoruz?
1: Kümes yapacağız ya garip.
0: Tamam da neden böyle kesiyoruz?
1: Kümesi yapabilmek için böyle küçük parçalara ihtiyacımız var.
0: Usta, bunları kesmeden çerçeve yapıp çaksak bu parçalar pek küçük olacak gibi. Ben daha evvel çok kümes yapmıştım. İstersen bırak ben halledeyim ha?
1: Yok yok garip, sen bana bırak.
0: Peki usta, sen bilirsin.
1: Ben kümesi yaparım, sen de bahçe işlerini hallet. İş bölümü yapıp işleri hızlandıralım.
0: Tamam usta.
1: Şimdi bunları birbirine çaksak, şunları da birbirine çaksak, şunları köşelere koysak, şunları da çatı yapsak.
2: Olacak gibi mi baba?
1: Olacak tabii oğlum. Neden olmasın?
2: Acaba kümesi Garip abi yapsa da biz seninle bahçeyi mi halletsek?
1: Yok oğlum, ne gerek var? Bak görürsün, çok güzel olacak. Çünkü olmaması için bir neden yok. Var mı? Ben göremiyorum.
3: Emek ister yaşamak, alın teriyle çalışmak, hakkın ile kazanmak nasip olsun bizlere. Öğrenciler dersine, anne baba işlere, hak için mücadele göstermeliyiz bizler. Her işin bir ehli var, bul işini ona ver, hak da bunu öğütler, tutmalıyız bizler de. Öğrenciler dersine, anne baba işlere, hak için mücadele göstermeliyiz bizler.
1: Ta-ta-ta-tam! İşte yeni tavuk kulübemiz.
2: Peki içine nereden girecekler baba?
1: İçine mi? Peki içine girmeyiverseler ne olur?
2: Babacığım, içine girmedikten sonra tavuklar kümesi ne yapsın?
1: Turistik gezi düzenlerler belki.
2: Baba, istersen Garip abiden yardım isteyelim.
1: Yok yok oğlum, ben testereyle küçük bir kapı açarım şuraya, olur biter. Kapıyı unutmuş olabiliriz ama bu dert değil Sefa. Bir kümeste bakılması gereken ilk şey nedir biliyor musun oğlum? Sağlamlığı. Eğer kümesin sağlamsa gerisi teferruattır demiş atalarımız.
2: Hiç duymamıştım.
1: Ben de duymamıştım ama illa demiştir birileri. Bizim kümesimiz de sapasağlam olduğuna göre.
2: Aa. Baba bir dokundun yıkıldı.
1: Evet, neden öyle oldu?
4: Bayağı sağlamdı halbuki.
1: Neyse ama her şeyde bir hayır var demişler. Bak artık tavuklar kümese nereden girecek derdimiz kalmadı. İstedikleri yerden girebilirler.

0: ahali, Heybeli Tiyatro köyümüze gelmiştir. Duyduk duymadık demeyin.
1: Evet, oynanmasını istediğiniz konuyu atın heybeye. Hangi konu çıkarsa o gelsin sahneye. Bakalım bugünün konusu neymiş? İşi ehline vermek. Harika. Günümüzün konusu bu oldu.
2: Evet Abidin Usta. Yıllar var ki sen bizim emektar çobanımızsın. Koyunlarımıza, kuzularımıza baktın. Her birini tek tek tanırsın. Hasta mı, sağlıklı mı gözüne baktığında anlarsın.
1: Teveccühünüz efendim.
2: Yok yok, doğruya doğru. Sen tecrübeli, deneyimli bir çobansın. Şimdi söyle bakalım, bu sene bize çobanlık etmek için kaç para istersin?
1: 10 para isterim efendim.
2: Ne? 10 para mı? Çok değil mi Abidin efendi?
1: Allah sizi inandırsın ki hakkı bu kadardır efendim.
3: Peki Abidin efendi, ben sana haber vereceğim.
2: Evet Sefa oğul, duydum ki iş ararmışsın ha?
4: Evet efendim.
2: Ne iş yaparsın sen?
4: Ne iş olursa yaparım efendim.
2: Çobanlık yapar mısın?
4: Yaparım efendim.
2: Daha evvel hiç yaptın mı? Zorluğunu bilir misin? Hakkını verebilir, üstesinden gelebilir misin?
4: Gelirim beyim, ne olacak? 2 koyun da güdemeyeceksek.
2: Peki, kaç para istersin bu iş için?
4: 5 para.
2: 5 para mı? Abidin efendinin yarı parasını istedi. Peki o halde, verdim gitti işi sana.
4: Oğlum, çobanlık işini Abidin efendiye vermemek doğru mu sence?
2: Doğru ana, doğru. Sefa'nın istediği fiyatın 2 katını istedi.
4: Ama Abidin efendi yıllardır yapar bu işi. İşin ehlidir.
2: Anacığım, Abidin efendi de bu işi annesinin karnında öğrenmedi ya. O da yapa yapa öğrendi. Sefa da öğrenir, sen merak etme.
4: Keşke evvela Abidin efendinin yanına çırak olarak alsaydın Sefa'yı. Sonrasında işi öğrenip ehlileşince teslim etseydin sürüyü.
2: Anacığım sen tasalanma.
4: Canım koyun gütmekte ne var? Çocuklar bile yapar bu işi. Otlarını yiyecekler, gerisin geri döneceğiz köye. Aman diyeyim o tarafa gitmeyin koyunlar. Hey kime diyorum, orası kayalık. Koyunlar, rica etsem bu tarafa gelir misiniz? Ama bakın böyle olmaz. İlla sert mi konuşayım? Peki bunu siz istediniz. Hey koyunlar, derhal bu tarafa gelin. Demek bundan da anlamıyorsunuz. Koyunlar, hemen buraya gelmezseniz olacaklardan ben sorumlu değilim.
2: Ne demek koyunların hepsi kayalıklardan aşağı düştü Sefa?
4: Sorma beyim. Ne yaptım ne ettiysem döndüremedim onları kayalıklardan.
5: Kayalıkların oradaki taze otu gördülerse çok zordur onları çevirmek.
4: Evet efendim, sürü mantığı. Biri gitti mi diğerlerini peşinden alıkoymak imkansız.
2: Hiç imkansız olur mu Sefa? Seni ne diye diktik çoban olarak başlarına? Çobanın işi bu, onları oradan döndürmek.
4: Ama efendim ne yaptıysam kâr etmedi ki. Tatlı dille söyledim, anlamadılar. Rica ettim, olmadı. Kızdım, sesimi yükselttim. Ana mısın demediler. Emrettim,

0: asmadılar.
1: Ah Sefa, ah ben sana ne diyeyim?
2: Hiçbir şey deme oğul. Sefa, sen gidebilirsin evladım.
1: Ne demek gidebilir anne? Neden gönderdin Sefa'yı?
2: Ortada bir suçlu varsa o sensin de ondan.
1: Ben mi? Neden?
2: 3 kuruş daha hesapla diye işi ehli olmayan birine sen verdin evladım. Yüce Allah bizlere işi ehline veriniz diye öğütlemiştir. İşten anlamayan kişi ne kadar iyi niyetli olursa olsun nafile. 3 kuruş kâr edeceğim derken temelli zarar edersin.
1: Doğru diyorsun anne. 5 para daha fazla verip Abidin Efendi'yi çoban yapsaydım bunlar gelmeyecekti başımıza.
2: Bir musibet 1000 nasihatten iyidir oğlum. Bu da sana ders olsun. Bundan böyle işe eline vermen gerektiğini öğrenmiş olursun.

0: Garip, bak ne diyeceğim. Ehliyetim var. Bugün sen kullan düttütü.
1: Ben mi? Sahi mi usta?
0: Elbette ya.
1: Allah! Eksik olma usta, eksik olma!
0: Sen de evlat. Garip.
1: Buyur usta.
0: Bugün oynadığımız oyun bana güzel bir ders oldu. Bugün kümesi ben yapacağım diye gereksiz yere ısrar ettim. Acaba kümesi sen yapsan ben de sana çıraklık etsem olur mu?
1: Aman usta, estağfurullah. Kümesi ben yaparım ama sen çırak olur musun hiç?
0: Olurum tabii ya. Neden olmayayım? Sen bu konuda deneyimlisin. Benim de senden öğrenecek çok şeyim var.
2: Kümes yapıyorsak mutlaka bir kapı koymamız gerektiği gibi değil mi baba?
0: Aynen öyle oğlum.

0: Dayı cığım, bunu tamir edebileceğine emin misin?
1: Zeki'nin elinden hiçbir makine kurtulamaz. Tabii.
2: Dayı, bu vidalavı takmayı unuttun.
1: Oo. Yok canım, onları fazladan takmışlardı radyoya. Gerek yok, vida israfı olur tabii.
2: Emin misin?
1: Evet. Uzatmayalım.
0: Dayı, dedemin radyosuydu.
1: Hadi ya. Aman canım, bu devirde radyo mu kaldı? Kimse radyo dinlemiyor zaten. Müzikleri de çok kötüydü. Duydunuz. Siz babama söylemeyin. Ben yeni bir radyo alır veririm babama. Tabii.
2: Abla, ben çok acıktım.
3: Biraz daha sabret Yavuz. Annem gelince yardım ederiz. Hemen sofrayı hazırlarız.
1: Oo, ablam yok mu?
0: Alışverişe gitti.
1: Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Düşündüğünüz şeye bakın. Bu evde büyük bir aşçı varken beklemeyene gerek var.
3: Kimmiş o büyük aşçı?
2: Anneanne mi?
1: Hayır.
0: Babam?
1: Hayır.
3: Aa, dedem mi?
1: Hayır.
2: Gümbele.
1: Hayır, hayır, hayır. Köpeği bile saydınız. Ben ya, tabii ki ben.
3: Dayıcığım, bu konudan emin miyiz?
1: Tabii ki. Ben İtalya'dayken...
0: Dedem olsaydı kesin sorardı. Şimdi ben onun yerine soruyorum. Neredeyken, neredeyken?
1: Tamam canım. İtalyan restoranında çalışırken.
3: Sen İtalyan restoranında mı çalışıyordun?
1: Yani tam sayılmaz.
2: Nasıl yani?
1: İtalyan restoranının karşısındaki çaycıda çalışıyordum. Öyle uzaktan bakarak çok güzel spagetti yapmayı öğrendim. Tabii.
3: Bize spagetti yapmazsan sevinirim. Ayrıca biz ona çubuk makarna diyoruz.
1: Tamam. Ben de çubuk makarna diyorum zaten. Neyse, ne diyorduk? Ayıp ettin Zeynep'ciğim. Tabii ki yaparım. Hadi, gelin.
2: Geliyorum.
1: İşte hazır. Afiyet olsun.
2: Nasıl yiyeceğiz bunu?
1: Kaşıklayın gitsin.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dayıcığım, bunu da uzaktan yanlış görmüş olabilir misin? Biraz kayış gibi olmuş da. Bir de kaşık yerine...

0: Çatal mı denesek, ne dersin?
1: Ha, alın bakalım. Hı? Çatalı döndürerek giyeceksiniz. Tabii.
0: Yine de tekniğini bilmek lazım demek ki.
1: Tam adamını buldunuz yeğenim. Ben çubuk makarna yeme şampiyonuyum. Tabii.
2: Öyle bir yarışma mı bu?
1: Şey, yok aslında.
2: Allah Allah. Nasıl şampiyon oldun o zaman?
1: Ha, rüyamda oldum. Ama gerçekten olsa yine şampiyon ben olurdum. Tabii.
3: Oh.
1: Çek çek. Doğru. İnsanlığın en büyük problemine çözüm buldum. Tabii.
0: İnsanlığın en büyük problemi mi?
1: Evet.
0: Neymiş o?
1: Çubuk makarna yiyememek. Tabii. Artık Zeki Getti sayesinde herkes çubuk makarna yiyebilecek. Çocuklar aç kalmayacak. Anneler yorulmayacak. Tabii.
2: Zeki Getti mi?
1: Evet. Zeki'nin spagetti yeme makinesi.
0: Dur ben söyleyeyim. Zeki'nin zekisi, spagettinin de gettisi.
1: Daha yani değil mi?
2: Ben deseydim olmaz derdin ama.
1: Gelin bakalım insanlığı bir dertten daha kurtaralım. Robot kol. Matkap. Çatal. İşte oldu. Makarnayı alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah, pek lezzetli olmuş. İcat da harika.
2: Oha, dayıcım bu hızla yemek mi yenir?
0: İkinci lokma gelene kadar insan tekrar acıkır.
2: Ben bile daha hızlı yerim.
1: Hiç de bile. Hı? Ben daha sağlıklı diye yavaş yemeyi ayarladım. Tabii.
2: Yani istesem daha hızlı da yapabilirim diyorsun.
1: Tabii ki. Zeki Getti her hızda çalışır. Hı. Şimdi izleyin.
2: Güzelmiş.
1: Maşallah, harika bir mantilatör yaptım. Artık yaz aylarında ölmek yok.
0: Metal kokusu olmasa fena fikir değil aslında.
2: Annem geldi. Yaşasın, kurtuldum.
0: Ben anneme yardım edeyim.
2: Ben de.
0: Ben de.
1: Buna bak ya. Gören de bir kazan makarna yemediler sanır. Pervane de harika oldu ha. Canım benim.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: Mis gibi kokuyor.
1: Ihlamur.
0: Doğru, ıhlamur kokusu. Sen de aldın mı kokuyu Zemzem? Baba, baba, Zemzem yok. Ay.
2: Sepete iyice baktın mı?
0: Yok baba. Zemzem neredesin? Ne yapacağız baba?
2: Bulacağız oğlum, endişelenme.
0: Zemzem.
2: Zemzem.
0: Of, kaç saattir arıyoruz. Hiçbir yerde yok. Başına bir şey gelmiş olmasın.
2: İyi düşün, iyi olsun. Zemzem.
0: Zemzem. Zemzem.
2: Zemzem'i bulalım derken kaybolduk galiba.
0: Ah Zemzem, ah. Zemzem. Zemzem. Of.
2: Ah oğlum, bu kadar telaşlanma. Biz bulamazsak o bizi bulur.
0: Belki de bir yere çarptı, kanadı kırıldı. Hı?
3: Tarçın, yardım et. Buraya sıkıştılar.
0: Baba, Zemzem orada mı yoksa?
2: Sakin ol, gidip bakarız.
3: Tarçın dur, ben çıkarırım.
0: Aa, Zemzem değilmiş.
2: Baksana, yardıma ihtiyacı var. Merhaba delikanlı, sana yardım edeyim.
3: Teşekkür ederim amca.
2: Rica ederim, ne demek?
0: Zemzem, Zemzem neredesin?
2: Biz de kuşumuz Zemzem'i arıyorduk. Birden yolu şaşırıp buralara geldik.
3: Demek ondan şaşkın şaşkın etrafa bakıp duruyorsun.
0: Zemzem benim en yakın arkadaşım.
3: Seni çok iyi anlıyorum. Tarçın da benim en yakın arkadaşım. İnşallah bulursun Zemzem'i.
0: İnşallah. Bu arada benim adım Murat. Babam Abdullah.
3: Memnun oldum. Ben de Mete. Ha? Onlar da mı gelsin? Tarçın sizin de bizimle gelmenizi istiyor.
0: Biz gelemeyiz. Zemzem'i bulmalıyız, değil mi baba?
2: Yani aslında...
3: Köylülerle fidan dikiyoruz. Belki Zemzem'i gören birileri vardır.
0: O zaman gidip soralım baba.
2: Tamam oğlum, iyi olur diyecektim ben de.
4: Demek kutsal topraklara gidiyorsunuz.
2: İnşallah teyze.
3: Babaanne, biliyor musun? Murat'ın kuşu kaybolmuş.
4: Öyle mi? Yapabileceğimiz bir şey var mı Murat'cığım? Ah canım, üzülme. Senin olan sana geri döner.
2: Hay ağzına sağlık teyze. Ne güzel dedin.
4: Kuşun için dua edelim. Tez zamanda bulunur inşallah.
0: İnşallah teyzeciğim.
4: İsterseniz beraber fidan dikelim. Sizin için de bir değişiklik olur. Ne dersiniz? Hem bizim de yardıma ihtiyacımız var.
2: Olur tabii. Seve seve yardım ederiz.
0: Burada hurma yetişir mi?
4: Yok oğlum, burada hurma yetişmez.
0: Keşke yetişseymiş.
4: Keşke. Ama sen kutsal topraklara gidince bana acve hurmasından getirirsin herhalde.
0: Acve hurması mı? O da ne?
4: Peygamber Efendimizin diktiği hurma.
0: Öyle mi? Getiririm tabii.
3: Babaannem hurmaların çekirdeklerini bile saklar.
0: Neden peki?
3: Saygıdan, değil mi babaanne?
4: Kutsal topraklardan gelen her şey benim için çok değerlidir de ondan.
0: O zaman size acve hurması getireceğim. Zemzem! Zemzem! Yok, bunlar Zemzem değil. Sen Zemzem'i gördün mü? Bulacağım seni Zemzem. Gerekirse kuş olup uçacağım ama seni bulacağım.
4: Sağ ol evladım, çok yoruldum.
2: Siz de sağ olun teyze, lafı bile olmaz.
4: Siz bize yardım ettiniz, Allah da size yardım etsin. Sizi darda koymasın.
2: Amin teyzeciğim, amin. Oo, akşam olmuş. Murat, hadi gidelim.
0: Zemzem'i bulmadan hiçbir yere gidemeyiz baba.
4: O zaman bu gece bizim misafirimiz olun. Sabah ola, hayrola.
0: Allah'ım, Zemzem'i bütün kötülüklerden koru. Onun yardımcısı ol. Bir an önce kavuşmamız için bize yardım et. Amin.
2: Amin. Oğlum. Bugün fidan dikmeye yardım ettiğimiz için çok dua aldık. İyilik eden iyilik bulur demişler.
0: Zemzem'i bulmadan yola nasıl devam edeceğiz?
2: Allah'ın izniyle bulacağız.
0: İnşallah baba.
2: Yorucu bir gündü. Artık uyuyalım.
3: Hı? Murat, sanırım Tarçın sana bir şey göstermek istiyor.
0: Geliyorum. Zemzem'in sesi bu.
3: Nereden geliyor?
0: Zemzem? Zemzem! Neredesin?
3: Zemzem Kabe'de değil mi? Sahi, siz burada neyi arıyorsunuz? Arkadaşım Murat'ın kuşu kayboldu. Hı? İsmi de Zemzem. Onu arıyoruz. Kolay gelsin. Bulursunuz inşallah.
0: Aa, işte orada. Kafesin içinde.
3: Yanılıyorsun. Bu benim kuşum Cimcik.
0: Cimcik mi? Onun adı Zemzem.
3: Ben buldum onu. Benim kuşum. Adı da Cimcik.
0: Hayır. Ben kuşumu tanımaz mıyım? Zemzem bu. Hı. Kaybolmuştu. Demek ki sen bulmuşsun.
3: Madem senin kuşun, ispat et o zaman.
0: Ben, babam ve Zemzem birlikte hac yolculuğuna çıktık. Bu köyün yoluna geldiğimizde Zemzem aniden ortadan kayboldu.
3: Yani?
0: Yani dünden beri her yerde onu arıyorum.
3: Peki senin doğru söylediğini nereden bileceğim?
0: Ben yalan söylemem.
3: Ben de.
0: Oo, ne yapacağız Mete? Sen bir şey düşün lütfen.
3: Ne yapsak? Tamam, bu işi nasıl çözeceğimizi buldum. Şimdi kafesi açacağım. Kuş kime giderse sahibi o demektir. Anlaştık mı?
0: Anlaştık. Ben hazırım.
3: Ben de hazırım.
0: Zemzem, seni çok özledim.
3: Senin kuşunmuş gerçekten.
0: Sana söylemiştim kaybolduğunu.
3: Ben de bir günde ona bağlandım. Onun için sana vermek istemedim. Kusura bakma.
0: Sen de kusura bakma. Seni üzmüş olabilirim. Dünden beri Zemzem'i aramaktan harap oldum.
3: Cimcik, pardon Zemzemcik. Beni unutma olur mu? Bu kuş sesini siz de duydunuz mu?
0: Evet, sanki bizden yardım istiyor gibi.
3: Ses şu taraftan geliyor. Hadi gidip bakalım. Orada işte.
0: Aa, ayağına bir şey yapışmış galiba.
3: Sakız bu.
0: Aa.
3: Sakız mı? Evet, sakız. Her gün mutlaka yerdeki çöplere takılan bir hayvanla karşılaşıyorum. En çok da ayağına sakız takılan kuşlarla.
0: Sakin ol güzel kuş. Şimdi kurtulacaksın.
3: Sakızların kuşlara zarar verdiğini bilmiyordum.
0: Bazen bu dünyayı onlarla paylaştığımızı unutuyoruz gerçekten.
3: İşte oldu. Kurtuldun sarı leblebi.
0: Ne kadar mutlular baksana.
3: Allah razı olsun senden. Çok büyük bir iyilik yaptın. Sahi, ismini sormayı unuttuk. Adın ne? Adım Hayri.
0: Tanıştığımıza çok memnun olduk Hayri. Aa, Hayri, sarı kuş senin omzuna kondu.
3: Cimcik gitti, sarı leblebi geldi.
0: Artık yola çıkabiliriz.
3: Sizi tanıdığım için çok mutlu oldum.
0: Ben de çok mutlu oldum. Tarçın, Zemzem'i bulduğun için sana da çok teşekkür ederim.
4: Yolunuz açık olsun.
2: Her şey için teşekkürler.
0: Hı? Hmm, Zemzem nerede? Zemzem!
2: Zemzem de geldiğine göre artık yola çıkabiliriz.

0: Ha? Merak etme tilki. Kurye aklı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Duyarlı Tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mı?

0: yapacaktık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
0: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
0: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımızda.

0: Söz verdiğim gibi bebek mobilyalarını tamamlayacağım Cemre. Ama sen de benim alanıma girmeyeceksin. Anlaşıldı mı?
1: Bebeğim Erik Altı Mahallesi'nde yaşıyor abi. Verandaya taşınmayı hiç düşünmüyor. Merak etme.
0: Ah, tabii canım. Orada mis gibi erik dallarının altında keyif yapacaksınız. Oh, gel keyfim gel.
1: Oh, keyfim geldi bile. Biliyor musun abi? Bebeğimle çay saatinde çiçeklerin dökülmesini planlıyorum.
0: Hı? O gördüğün çiçekler süs değil Cemre.
1: Meyve onlar. Erik olacaklar biliyorum. Dedeme sordum. Dökülme zamanı geldiği için sorun olmazmış.
0: Hmm, tamam o zaman. Çiçekleri nasıl dökmeyi düşünüyorsun?
1: Çiçekleri senin dökmeni düşünüyorum abi.
0: Pekala canımın içi. Hmm. Şimdi bırakalım da kurusun.
1: Bırakmayalım. Üfleyelim kurusun.
0: Aa, Cemre üflemekle kurumaz o. Sen bu arada bebeğinle ilgilen. Seni özlemiştir.
1: Ah yavrum. Sen beni mi özledin? Seni çok ihmal ettim değil mi? Ay ihmal ettim. Annesinin bir tanesi. Güzel yavrum.
0: Getir bakalım. Yatak hazır mı? İşte oldu.
1: Hem de nasıl oldu?
0: Bebek nerede? Bebek ne zamandan beri orada?
1: Aa, sen oraya nasıl geldin? Seni gidi yaramaz.
0: Ah Cemre, bebeğin de hiç laftan anlamıyor değil mi? Kime benzemiş acaba?
1: O da seni izlemeyi seviyor abi.
0: Oh, tam hesapladığım gibi. Yatak örtüsünü ver bakalım, üşümesin yavrucuk.
1: Ah abi, bebeğim üşümez ki. Oyuncak o.
0: Ne bileyim, o örtüyü yatak örtüsü sandım.
1: Sofra örtüsü o. Erik çiçekleri yerken ağacın altına sereceğim. Çiçekler kirlenmeden toplayıp anneme vereceğim.
0: Annem ne yapacak ki çiçekleri?
1: Pastayı süsleyecek.
0: Hangi pastayı?
1: Bebeğimin doğum günü pastasını. Şimdi uyku zamanı. Uyanınca tekrar oynayacağız, merak etme. Çay saati.
0: Vakit ne çabuk geçti.
1: Oyuncaktan vakit bu abi. Ben ayarlıyorum. Bak uykusunu almış bile. Buyursunlar efendim. Bir fincan çay almaz mısınız? İçtim bile.
0: Ama daha içmemiştim.
1: Oyuncuktan içmişsin işte abi.
0: Al o zaman. Sana oyuncuktan çiçek yağdırdım.
1: Hani nerede?
0: Oyuncuktan yağdırmıştım işte.

0: Aa, yeter abi, çiçek yağdırma artık.
1: Hı? Ben yağdırmıyorum canımın içi. Rüzgar savuruyor çiçekleri.
0: Tamam abi. Oyun oynuyorum burada. Meşgul etme beni.
1: Ha?
0: Aa, neden ağlıyorsun yavrum? Aa, neden ağlıyorsun Cemil? Yağmur yağıyor. Eyvah. Abi. Abi, verandaya gelebilir miyim? Yağmur yağıyor.
1: İşim var Cemre. Islanmadan eve git.
0: Ama daha oyunum bitmedi. Ne olur ben de verandaya gelsem ne olur.
1: Olmaz Cemre. İstediğin her şeyi yaptım. Şimdi beni rahat bırak.
0: Ama ben seni misafir ettim. Sen de beni misafir et ne olur.
1: Olmaz dedim ya.
0: Ben de misafir olmak istiyorum. Hiç misafir olmadım. Lütfen abi, lütfen.
2: Çelebi, ne yapıyorsun evladım? Kardeşin ıslanıyor. Onu da alsana verandaya.
1: Eve gitsin, ıslanmasın. Ben onun istediği her şeyi yaptım. O da verandaya gelmeyeceğine söz verdi.
2: Kardeşin acil oldu Çelebi. Sen ona ensar olmayacak mısın?
1: Misafir mi demek istedin dede?
0: Evet, misafir olduk biz. Ay, ne güzel bir misafirlik.
1: Ha, ensar mı olacağım?
2: Elbette, sana bu yakışır.
1: Ensar ne demek dede?
2: Peygamber Efendimizin diğer mümin dostlarıyla Mekke'de Medine'ye hicret, yani göç ettiğini biliyorsun değil mi?
1: Elbette dede, Medine'deki mümin dostları da onları misafir etmişti.
2: İşte göç edenlere muhacir, onları misafir edenlere de ensar denir evladım.
1: Ya ne güzel. Benim evim senin evin Cemre. İstediğin kadar oynayabilirsin burada.
0: Teşekkür ederim abi.
2: O güzel insanlardan biri çok yakınımızda. Ha? Biliyor musun? Aa,
1: nasıl yani? Nerede?
2: Ebu Eyyub el-Ensari. Ensardan Ebu Eyyub İstanbul'da. Eyyub'de.
1: Eyüp adı da oradan mı geliyor?
2: Doğru bildin.
1: Gidelim dede. Ziyaret edelim.
2: Gidelim.

0: Dede, biz zamanda yolculuk mu yaptık?
1: Sen Peygamber Efendimiz zamanında yaşamış Ebu Eyyub El Ensari'nin nasıl olup da İstanbul'da bulunduğunu anlayamadın, değil mi?
0: Evet dede.
1: İstanbul'un Müslümanlar tarafından ilk kez ne zaman kuşatıldığını biliyor musun evlat?
0: Sultan Fatih'ten önce kuşatan olmuş mu?
1: Elbette. Emeviler zamanında 7. yüzyılda İstanbul ilk defa Müslümanlar tarafından kuşatıldı ancak fethedilemedi. İşte Ebu Eyyub da bu kuşatmaya katılan sahabelerden biri.
0: Peki neden burada kalmış? Çok mu sevmiş İstanbul'u?
1: Ebu Eyyub kuşatma sırasında vefat ettiği için memleketine dönememiş ve burada defnedilmiş.
0: Hem peygamberimize dost olmuş hem de Sultan Fatih'e yol göstermiş.
1: Yaşa.
0: Çınara bak dede. Ne kadar da büyük.
1: Dikkatin fevkalade. Bu çınarı kimin diktirdiğini biliyor musun? Ha?
0: Kim diktirmiş?
1: Akşemseddin.
0: Sultan Fatih'in hocası.
1: Sultan Fatih kuşatma için şehre geldiğinde Akşemseddin gördüğü bir rüya üzerine bu semte gelir. Bu civarda bir ışık fark edip çınarları sahabenin kabrinin yerini belirlemek için diktirir. Çınarların arasını kazdıklarında bir mezar taşına rastlarlar. Ve bunun kuşatma sırasında vefat eden Ebu Eyyub El Ensari'nin mezar taşı olduğuna hükmederler.
0: Aman Allah'ım ne güzel.
1: Tabii çınarlardan yalnızca biri günümüze ulaşmış. Gördüğün gibi.
0: Şimdi şu çitten atlayalım.

0: Şu çınara sarılmak isterdim ama kollarım yetmez.
1: İlahi çocuk.
0: Dede, bu çini panolar muhteşem.
1: Öyle sahiden. Türbe ve cami Sultan Fatih tarafından 1458'de yaptırılmış. 1766'daki depremde hasar gören cami sonradan yenilenmiş.
0: Gelelim Ebu Eyyub'un ensarlığına.
1: Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde orada bulunan müminlerden her biri onu misafir etmek için can atıyordu. Ancak peygamberimiz de kimseyi incitmek istemiyordu. Devesi nerede çökerse orada misafir olacağını söyledi.
0: Vay, çok heyecanlı.
1: Sen bir de sahabenin heyecanını düşün. Deve Ebu Eyyub'un evinin önünde çökünce dünyalar onun oldu.
0: Ben olsam o deveye altın yular takardım.
1: Yaşa. Peygamberimiz Ebu Eyyub'un evinde 7 ay misafir kaldı. O ev bir mektep oldu. Peygamberimiz orada müminlere sohbet ve nasihatte bulundu. Fakir muhacirlere orada yiyecek verdi. Ve kendisine sunulan hediyeleri de orada fakirlere dağıttı.
0: Ne güzel.
1: Gel bir selam verelim. El-Fatiha.
0: Dede.
1: Söyle evlat.
0: Şimdi biz de ensar sayılırız, öyle değil mi? Ebu Eyyub da bizim şehrimize göç etmiş, yani muhacir olmuş. Biz de onu misafir ettiğimiz için ensar sayılırız.
1: İnşallah evlat, inşallah.

0: Bak böyle daha güzel. İşte bitti. Dur, Nadir, korkma, çekil, dur, bir dakika. Evim bozulmuş. Baştan başlayalım diyorsun. Fırtına çıkacak gibi görünüyor ama. Bence önce şu dümeni bir kıralım. Havanın daha yumuşak olduğu bir yere. Sonrası Allah kerim.
1: Cik.
0: Nadir dostum, ev bekler, masal beklemez. Bir fikir geldi aklıma. Koş hadi. Bir varmış, bir yokmuş. Ormanların birinde bir kanguru ailesi yaşarmış yavrularıyla birlikte. Bay Kangu'ymuş evin babasının ismi de. Nasıl biriymiş bu Bay Kangu diye sorarsan Nadir kuşum, çok ama çok yardımsevermiş. Hastalanana çorba yaparmış, yiyeceklerin azaldığı kış mevsiminde yiyeceği bitene yemeğini paylaşarak destek olurmuş. Bunların hiçbirisini de karşılık bekleyerek yapmazmış. İyi kalpli Bay Kangu'nun ailesiyle yaşadığı ev pek eskiymiş. Yenisi acilen gerekliymiş. Herkesin de başka bir beklentisi varmış bu yeni evden. Yavru kanguru istiyormuş ki geniş mi geniş bir odası olsun. Orada oyunlar oynayıp dursun. Bayan Kangu'ysa güzel bir balkon istiyormuş. Şöyle manzaraya karşı kahve içeceği. Bay Kangu'nun da elbette varmış bir isteği. Ama evi nasıl yapacağı kurcalıyormuş aklını şimdi. Ağaç dallarından mı yapmalı, toprağa mı kazmalı? Kayalıkların oraya ev yapılır mı? Bu düşüncelerle büyük annelerine ziyarete giden yavrularını uğurlamış. Çalışmalara hemen başlamış. Niyeti onlara gelene kadar çok güzel bir ev yapıp sürpriz yapmakmış. Önünde koskoca bir hafta varmış. Bay Kangu ormandan gerekli malzemeleri toplamış. Kuru ağaç dalları evin gövdesini oluşturacakmış. Çatısını da geniş yapraklardan yapacakmış. Ah, görenler nasıl hayran kalacakmış. Odunları hatır hutur kesmiş, tak tak çiviler çakmış. Bay Kangu gece dememiş, gündüz dememiş, günlerce çalışmış, didinmiş. Yavrularının gelmesine 2 gün kaldığında

0: Ev neredeyse bitmiş. Bay Kangu eserine bakmış, memnuniyetle gülümsemiş. Güzel oldu demiş, çok güzel. İşte gördün nadir kuşum. Evin ufak tefek eksiklerini almak için Bay Kangu alışverişe gitmiş. Peki onca emek verip yaptığı evini döndüğünde yerinde bulabilmiş mi? Öyle bir rüzgar esmiş ki sanki ağaçları kökünden sökecekmiş. Gök gürüldemiş, yağmur sel olup akmış. Bay Kangu'nun yeni evi yerle bir olmuş. Emek verip karşılığını alamamak üzücüymüş. İşin kötü tarafı, çocuklarını arayıp bir sürprizi olduğunu da çoktan söylemiş. Şimdi ne yapacakmış? Ah nadir kuşum, gördün mü uzanan şu dost elini? Tıpkı seninki gibi. Filden sonra zürafa ve tilki de gelmiş. Böyle zor bir günde onu yalnız bırakacak değillermiş. Hele de Bay Kangu gibi her zor anlarında yanında olan dostlarını. El birliğiyle çocuklar gelmeden evi tekrar inşa edeceklermiş. Bay Kangu hiç merak etmemeliymiş. Yardımlaşınca her şey ne de güzelmiş nadir kuşum. Zorluklar beraberce aşılmış. Yardımlaşmanın olduğu yerde işler kolaylaşmış. 2 gün içinde el birliğiyle güzel mi güzel bir ev yapıvermişler. Kanguru ailesi evi çok ama çok beğenmiş. Nadir dostum, iyilik gönülden gelerek yapılınca güzelmiş ve her şeyi de güzelleştirirmiş. Önce o arkadaşlarına iyilik etmiş, sonra arkadaşları ona. Bay Kangu'nun ektiği iyilik tohumları zor zamanında yeşermiş ve yardımına yetişmiş. Bu masal da böylece bitmiş. E hadi şimdi nadir dostu yardım etsin de Mahir de evini bitirsin. Sonra oturup bir güzel seyretsin.
1: Tik!

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Bu sabah biraz mutsuz görünüyorsun. Seni üzen bir şey mi oldu?
1: Bazı kurallar canımı sıkıyor da. Ayşe odanı dağınık bırakma. Ayşe çoraplarını çıkardıktan sonra bir kenara atma. Ayşe dişlerini fırçalamayı unutma. Ayşe ellerini yıkamadan sofraya oturma. Ayşe, Ayşe, Ayşe. Ay çok sıkıldım.
0: Yoksa sen de Amy gibi kuralsız bir dünyada yaşamak mı istiyorsun?
1: Ha? Amy mi? O da kim?
0: Yavru bir kunduz.
1: Kunduzları biliyorum ben. Onlar baraj yapıyorlar. Bana Amy'nin hikayesini anlatır mısın?
0: Elbette anlatırım. Amy ailesiyle bir akarsuyun kenarında yaşarmış. Anne babasının dışarıda olduğu bir gün kardeşine şöyle demiş. Kurallar çok sıkıcı. Kuralsız da yaşayabiliriz pekala. Kuralsız yaşamak kim bilir ne kadar da eğlencelidir.
1: Kardeşi ne demiş peki?
2: Bayılırım eğlenceye. Eğer kuralsız yaşamak eğlenceliyse niçin kurallara uyalım ki demiş.
1: Evet, kuralsız yaşamak eğlenceli olabilir.
0: Bakalım da öyle miymiş? Amy kardeşine
2: annem ve babam gelene kadar kuralsız yaşamaya ne dersin diye sormuş.
0: Kardeşi de ona evet dediğinde...
1: Kuralsız yaşamaya başlamışlar. İyi de ne yapmışlar?
2: Amy, ben şimdi tuvalete gidiyorum. Oradan ellerimi yıkamadan geleceğim demiş. Ve dediği gibi de yapmış. Sonra da o kirli elleriyle mutfaktan bir şeyler alıp yemeye başlamış.
1: Ay bu çok iğrenç. Kardeş de onun gibi mi yapmış yoksa?
0: Hayır, o temizlik kurallarına uymuş ama daha farklı şeyler denemek istiyormuş.
1: Ne gibi şeyler?
0: Evin içinde ne zaman futbol oynamak istese annesi bu oyun içeride oynanmaz diyormuş.
1: Yoksa evin içinde top mu oynamışlar?
0: Evet, bunun için salonu bir futbol sahası gibi kullanmışlar. Üstelik topu duvardan duvara vurarak gürültü çıkarmışlar.
1: Eyvah, o zaman komşuları rahatsız olmuştur. Sonra bahçedeki kuşlar bu gürültü seslerden çok korkmuştur.
0: Daha başka şeyler de olmuş.
1: Ne gibi şeyler?
0: Vazo gibi bazı eşyaları da kırmışlar.
1: Ortalığı iyice dağıtmışlar yani. Peki oyun bittikten sonra ne yapmışlar?
0: Amy'nin kardeşi bir sandalyeye oturup salonun haline bakmış ve kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş işte demiş. Amy de ona
2: bir de başka oyun oynamayı denesek belki bu sefer eğlenebiliriz deyince
0: iki kardeş saklambaç oynamaya karar vermişler.
1: Ben de arkadaşlarımla bu oyunu oynamayı çok seviyorum. Bu oyunu 5-6 kişiyle oynuyoruz. Önce ebeleşmek için şu tekerlemeyi söylüyoruz. Eveleme, develeme, deve kuşu kovalama. Çangi çember, miskü ember. Sazı tuzu berber kızı. Ne gün geldin, yazın geldim. Yazılalım bir tahtaya dizilelim. Encik mencik sen dur sen çık. Sonra seçilen ebe gözlerini kapatıp yüksek sesle saymaya başlar. Birlikte sayalım mı?
0: Olur.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: sayma bitince ebe gözlerini açar ve saklanan oyuncuları aramaya başlar. Gördüğü oyuncudan önce kaleye, yani gözlerini yumup saydığı yere gelir. Sobe diyerek elini oraya vurur. Böylece vurduğu oyuncu oyundan çıkmış sayılır. Eğer oyuncu kaleye ebeden önce gelirse o oyunda kalmış olur. En sonunda oyundan çıkanlar ile oyuna devam edenler bir yana ayrılır. Ebe oyundan çıkanların içinden bir ebe seçer ve böylelikle oyun yeniden devam eder.
1: Ne güzel anlattın.
0: Peki hikayede kim ebe olmuş?
1: Eyme ebe olmuş ve gözlerini kapamadığı için de kardeşinin nereye saklandığını görmüş. Onu hemen sobelemiş.
0: Ama böyle saklambaç oynanmaz ki.
1: Eyme'nin kardeşi de senin gibi söylemiş. Ayrıca unuttun galiba, bu oyunda ebenin gözlerine yumması gerekir. Sakın bu kuralı unuttuğunu söyleme demiş.
0: Herhalde Eyme de aynen şöyle demiştir. Kural mı? O da ne?
1: Nasıl da bildin?
0: Ben bu kuralsızlıktan sıkıldım ama. Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.
1: Eyme ile kardeşi de sıkılmışlar. Önce lavaboya gidip ellerini güzelce yıkamışlar. Sonra da futbol oynarken dağıttıkları eşyaları tekrar yerlerine koymuşlar.
0: Peki kurallar geri gelmiş mi?
1: Kuralların bir yere gittiği yok ki. Hayatımızı kolaylaştıran kurallar zaten hep vardı. Eyme ile kardeşi kısa süreliğine onları yok saymıştı. Hem biliyor musun?
0: Neyi?
1: Tıpkı insanların koymuş olduğu kurallar gibi Yüce Allah'ın da uymamızı istediği bazı kurallar, yani sınırlar vardır.
0: Örneğin doğru sözlü olmak ve kendine ait olmayan şeyleri kullanmak için izin istemek gibi.
1: Bu kuralı kimden öğrendin?
0: Tabii ki annemden öğrendim. Peki daha sonra ne olmuş?
1: Eyme ile kardeşi oturmuşlar ve toplum içinde uymaları gereken başlıca kurallar hakkında konuşmaya başlamışlar.
0: Hı? Başlıca derken kuralların bir de başı başkanı mı var?
1: Başlıca demek önceliği ve önemi olan demektir. Mesela toplu taşıma araçlarından biriyle yolculuk yapıyorsun.
0: Otobüs, minibüs, vapur gibi.
1: Aynen öyle. Bu toplu taşıma araçlarında uymamız gereken başlıca kurallardan biri de
0: yaşlı, hamile ve engellilere yer vermektir. Bunu da okulda öğrenmiştim.
1: Aferin sana. Her geçen gün bilgi ve görgünü arttırıyorsun. Yine de bazı kuralların önemini anlamakta güçlük çekiyorsun galiba.
0: Artık böyle düşünmüyorum.
2: Ayşe, sofra hazır kızım.
0: Birazdan geliyorum anne.
2: Sofraya oturmadan önce
0: elimi yüzümü bir güzel yıkayacağım. Sonra da sana sarılıp yanaklarından öpeceğim.

bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: Selamun aleyküm Arif baba.
1: Hayırlı sabahlar.
2: Ve aleyküm selam. Maşallah neşeniz yerinde.
1: Nasıl olmasın Arif baba? Hava güzel, şehir güzel, sevdiklerimiz yanımızda. Daha ne olsun?
0: Bir de bazıları sorduğu bilmecenin cevabını unutursa... Ne? Yalan mı?
1: Ne var unuttuysam? Akşam dergiden tekrar bakarsana söylerim.
2: Hay siz çok yaşayın he mi?
0: Bize diyorsun ama senin de neşen yerinde Arif baba.
2: Çok şükür. Baktım hava güzel. Bizim emektarı temizledim. Tellerini yeniledim. Elimden geldiğince biraz tıngırdattım. Hem bana hem gelen geçene neşe oldu.
1: Tüh, görüyor musun Ali? Biz hariç herkes konsere yetişmiş.
0: Bu sefer de başkaları mutlu olsun. Biz nasılsa hep buradayız.
2: Ne güzel dedin Ali. İnsan başkalarının mutluluğuyla da mutlu olmalı. Gelin bakalım. Bugün işimiz bu olsun.

0: Kolum uzamış olabilir.
1: Abartma. Merdivenden şuraya kadar taşıdın. Ben iki kat indirdim.
2: Tamam. Gazanfer'den çıkıp sana gelecekler. Ben konuştum Gazanfer'le. Yok. Telaş etme. Hemen gelemezler. İlk bulmaca biraz oyalar onları. Sen dediğim gibi hazırlığını yaparsın. Tamam. Tamam. Hadi Allah'a emanet. Tam zamanında. Alın bakalım, bunlar sizin.
1: Hı? Bunlar ne?
2: Uçurtma. Hazır havada güzel çıkıp biraz uçurursunuz.
0: Hey, sağ ol Arif baba.
2: Yolda bizim aktara uğrayın, olur mu? Oradan aldığınızı da Gazanfer'e bırakırsınız.
1: Olur. Bunlar ne olacak?
2: Onları bana bırakın. Hadi, uçurtmalar beklemez.
1: Büyüksün Arif baba.
3: Açılın, göklerin hakimi geliyor.
4: Rakip saat 12 yönünde. Yakalamak üzereyim.
1: Yakalayacakmış. Anca rüyanda görürsün.
4: Rüya mı gerçek mi birazdan anlarsın.
1: Ne o? Uçağın benzini mi bitti?
4: Konuşana bak. Asıl seninki havası kaçmış lastik gibi. Gözü yerde.
1: Hiç de bile. İpini kısa tutuyorum. Ondan öyle uçuyor.
4: Bu uçtuğu hali mi? Ben sürünüyor sandım.
1: Şu haliyle yetişemiyorsun. Bir de uçurayım istersen.
4: Bunu sen istedin Ali. Günah benden gitti. Rakımız bak burada ne var. Yakala.
1: Rıkkımız dur, düşeceğiz.
4: Aferin Rıkkımız, oyala onu.
1: Demek tuzak ha?

0: İyi misin?
1: İyiyim. Göründüğünden daha yumuşak bir iniş oldu.
0: Senin için öyle. Ama uçurtma için...
1: Yapma. Gitti canım uçurtma. Yırtılmış. Daha ilk günden ne hale geldi. Arif amca görse ne der?
0: Ne diyecek? Hediye bu. İsteyerek olmadı ya. Yapıştırırız, düzelir.
1: Sahi düzelir mi?
0: Şu aktara uğrayalım. Sonra Gazanfer amcanın orada yeni gibi yaparım ben onu.
1: Hani nerede paket?
0: Ne paketi?
1: Hani Gazanfer amcaya götüreceğimiz.
0: Ah, o mu? İçeride değilmiş.
1: Nasıl içeride değilmiş? İyice baktınız mı? Arif amca boşuna göndermez ki bizi.
0: O anlamda değil. Emanet burada, dışarıdaymış. Bak, bu.
1: Beş torba mı? Hepsini taşıyacak mıyız?
0: Hayır, sadece birini alacağız.
1: Bunlar hafifmiş. Kolay taşırız. Ben üçünü alırım.
0: Sen beni dinlemiyor musun? Birini alacağız diyorum.
1: Neden beş tane o zaman? Hangisini alacağız?
0: İşte onu da biz bulacağız.
1: Ali, yine başladın bulmaca gibi konuşmaya.
0: Bana kızma. Benim değil, Arif amcanın bulmacası. Kese kağıtlarının hepsinde ıhlamur var. Gazanfer amca severmiş. Paketlerden en ağırını bulup ona götüreceğiz.
1: Yani... belki de... Yok Ali, anlaşılmıyor.
0: Elinle anlayamazsın tabii. O yüzden terazi var. Ama sadece iki kere kullanabiliriz.
1: Hepsini sırayla tartıp ağır olanı bulalım işte. Neden iki kere kullanıyoruz?
0: Sence?
1: Arif baba, bu kadar paketi iki kere tartarak ağır olanını nasıl bulacakmışız?
0: İşin inceliği o zaten. Biri hariç paketlerin ağırlıkları eşitmiş. Bizim görevimiz ağır olan tek paketi bulmak. Hadi bakalım çalıştır kafayı da çözelim bulmacayı.

0: Hah, buldum. Çok şükür. Hangisiymiş? Yeter, sıkıldım aramaktan.
1: Aramadın ki. Etrafta dolaşıp zaman geçirdin.
0: O sırada düşünüyordum işte.
1: Bak, teraziyi iki kere tartma hakkımız var. Bu ikisini tarttığımızda... İkisi de eşit ağırlıkta.
0: Eyvah, geriye bir hakkımız kaldı.
1: Kalan üç paketten ikisini yine terazide tartıyorum.
0: Al işte, bunlar da eşit. Hafif olanları buldun. Terazi hakkımız da kalmadı.
1: Artık teraziye ihtiyaç yok. Dört paketin ağırlığı eşit olduğuna göre...
0: Ha, son paket ağır olan. Yaşa Ali!

0: uyandı. Çok sevindi. Al, bununla yırtılan yerleri yapıştırırsın.
1: Sen nereye?
0: Gazanfer amca bir şeyler verecekmiş. Dönüşte Ethem amcaya uğrayıp bırakacağız.
1: Bana bak, yine gizemli bulmacalı işlere girmeyelim. Uçurtma uçuracağız.
0: Yok, bir şey demedi. Torbaya koyup geliyorum dedi. Hadi sen tutkalla bitir işini. Ama baktım, düz torba işte.
1: Görüyorum, görüyorum ama yine de bir gizem çıkabilir. Hangisi Ethem amcanın, güzelce anladın değil mi?
0: Bu Ethem amcanın, bu da Arif babanın.
1: Torbaları bırakıp hemen çıkıyoruz, tamam mı?
0: Tamam, tamam. Anladık, uçurtma uçuracağız. İstersen dışarıda bekle, ben gireyim.
1: Yok yok, sıkılırım ben burada.
2: Gazanfer yine yaptı yapacağını. Şunun güzelliğine bak. Hey maşallah.
1: Ben sana bir gizem çıkar demiştim.
0: Sanki bilmeceyi ben soruyorum. Şikayet etme de çözmeye çalış.
3: Ne yaptınız? Sesiniz soluğunuz kesildi.
1: Nasıl kesilmesin Ethem amca? 3 kutu bıraktın önümüzde, açmadan içinde ne olduğunu bilmemizi istiyorsun.
3: Hafiye değil misiniz siz?
0: İyi diyorsun Ethem amca ama paketli kutunun içindekini de bilemeyiz değil mi?
3: Bilemeyecek olsanız sormazdık. Arif gitmeden zorlanırlarsa bir ipucu daha ver dedi.
0: Ha? Arif baba.
3: Arif baba ya. Bakın bu kutular doğru kişilere verildiğinde içinden çıkacak olan hiç değişmez.
1: Nasıl yani? Hepsinin içinde aynı şey mi var?
3: Paketlerde aynı şey var demedim. İçinden çıkacak olan değişmez dedim.
1: Ben bir şey anlamadım.
0: Ben anladım galiba. İçindeki ne olursa olsun, eğer doğru kişiye verirsen sonuç aynı oluyor. İster süslü bir paket olsun, ister bir ihtiyaç, isterse onu düşündüğünü gösteren küçük bir şey. Bunlar hediye paketi.
3: İpucunu fazla kaçırdık galiba.
0: Bu yüzden doğru kişiye verildiğinde içinden çıkacak değişmez. Çünkü hepsinin içinde mutluluk var.
1: O zaman cevap mutluluk.
3: Yahu bizim hafiyeler yaman çıktı. Siz de sevdiklerinizi, etrafınızdakileri mutlu etmeyi ihmal etmeyin.
1: Ben hiçbir arkadaşımın doğum gününü atlamam Ethem amca.
3: Güzel. Lakin hediyeyi güne saate sıkıştırmak olmaz. Hediyeleşme her zaman kıymetlidir. Hadi bakalım. O uçurtmalar koltukta dursun diye yapılmadı.
4: Sağ ol Ethem amca.

0: Buranın en çok bu yanını seviyorum be Selim.
1: Çay ve simit mi?
0: Yok yahu. Kuş seslerini diyorum.
1: Doğru dedin Hakkı Baba. Bu sesler insanı şair eder, aşık eder, yazar eder. Ha, yazar dedik geldi.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hakikaten ne oldu senin kitap işi Fatma?
2: Ben de onu danışmaya gelmiştim Hakkı Baba. Sana okutmuştum ya.
0: Evet.
2: İşte hala oradayım. Aslında peygamberimizle...
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.
2: İlgili kısmı bitti. Birkaç ekleme daha yapmak istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Geçen gün biraz düşündüm aslında. Peygamber sevgisini gerçekten güzel anlatmışsın. Kalemine sağlık. Ek olarak peygamber sevgisiyle ilgili bir çocuğun dilinden de bir şeyler yazabilirsin.
2: Aa, harika fikir. Ama nasıl?
1: Lafa girebilir miyim?
2: Tabii ki hocam.
1: Bizim çocuklar yazsın bence.
0: Bence güzel fikir.
2: Güzel ama.
0: Ama.
2: Hangisi yazacak?
1: Bir kompozisyon yarışması yapalım. Kazananın yazısını kitaba koyarsın.
0: Mantıklı. Hem bizim çocuklar için de güzel bir aktivite olur.
2: İşte bu harika olur.
1: Oldu bu iş.
0: Oldu vallahi.
2: O zaman jüride siz varsınız. Hiç itiraz istemem.
3: Çay isteyen?
1: Ben.
4: Taha ma enzelna aleykel Kur'ane li teşka.
2: Evet.
4: İlla tekziraten.
2: İlla tezkiraten.
4: İlla tezkiraten limen yahşa.
2: Evet.
3: Yarışma varmış.
2: O neydi be?
5: Bir gün ablamın bu giriş çıkışları yüzünden kapıdan korkar hale geleceğiz.
3: Kazananın hikayesi kitapta geçecekmiş.
2: Bak ya, yine yaptı. Ne yapıyorsun?
4: Gelmesin bir daha arkadaş. Aklımız çıkacak.
2: Gelmez herhalde.
4: İnşallah.
2: Ne dedi Zehra abla ya? Yarışma dedi, hikaye dedi.
4: Kitap falan da dedi.
2: Allah Allah.
5: Kitap okuma yarışı falan gibi mi?
2: Bilmem, olabilir.
5: Ama Kur'an okumaysa benim hiç şansım yok.
2: Neden?
5: Çünkü sen hem daha hızlı okuyorsun hem de daha güzel.
2: Estağfirullah.
5: Belki de hiç tahmin edemeyeceğimiz bir konudadır.
2: Mesela?
5: Ne mesela? Tahmin edemedim işte. Sonucu şöyle ilan edecekler. Kazanan Harun.
2: İnşallah.
5: Hiç mi kıskanmıyorsun sen ya?
2: Yok, neden kıskanayım? Övünürüm bile.
5: Sen var ya, cansın can. İnşallah sen kazanırsın.
2: İşte bu güzeldi. Allah razı olsun. Müslümanlar kendisi için dilediğini Müslüman kardeşi için dediler.
5: Eyvallah dostum. Şimdi geriye yarışmanın içeriği kaldı. Acaba ne?

0: evet.
1: Ne yapıyorsun?
0: Pilav.
1: Ne?
0: Oh Femin ya. Görmüyor musun? Spor yapıyorum.
1: Görüyorum da. İlk kez görüyorum ama.
0: Bu kez durum başka.
1: Nasıl yani?
0: Yarışma varmış ya. Hazırlanmamız lazım. Sen de başlasan iyi olur.
1: İyi de ne yarışması olduğunu biliyor musun?
0: Canım ne olacak? Koşudur.
1: Emin misin?
0: Çocukken hadi yarışalım dendiğinde ne yapıyoruz?
1: Koşuyoruz ama...
0: Aması yok işte.
1: İyi de kitap falan da dediler. Hızlı okuma ya da güzel okuma yarışması olmasın.
0: Sen öyle deyince mantıklı geldi şimdi.
2: Selamun aleyküm gençler.
1: Aleyküm selam hocam.
2: Harun, kızarmışsın.
0: Spor yapıyordum hocam.
3: Spor mu? Sen spor yapar mıydın?
1: Zehra abla bize yarışmadan bahsetti hocam. Harun da koşu yarışması sanıp hazırlık yapıyor.
2: İlahi Harun.
0: Ne oldu ya?
2: O yarışmayı biliyorum ben. Koşu falan da değil.
1: Ne?
0: Güreş falan mı yoksa?
2: Güreş de değil. Yarışmayı Fatma ablanız düzenliyor. Gidip öğrenin. O daha ayrıntılı anlatır size.
1: Tamam hocam.
0: Ben şimdi bu kadar sporu boşuna mı yaptım?
2: Olur mu hiç Harun? Peygamber Efendimiz
4: sallallahu aleyhi ve sellem
2: iki hedef arasında koşan kimsenin her adımı için bir sevap vardır buyurmaktadır.
0: Yani ben şimdi sevaba mı girdim?
1: Öyle görünüyor.
2: Neyse ben kaçtım. Siz gidip yarışmanın detaylarını öğrenin.
4: Tamam hocam.
1: Ne yapalım? Taşana kadar koşalım mı?
0: Olur. Nasılsa sevap olduğunu da öğrendik.
1: Hadi o zaman.
0: Ne oluyor ya? Hile yaptın. 3'e kadar saymadın.
1: 1, 2, 3.
0: Başta yapacaktı.
1: Mızmızlanma.
0: Fatma abla.
5: Hayırdır çocuklar?
0: Yarışma için geldik.
5: İlahi, korktum.
1: Yarışmayı merak ettik de.
0: Spor yarışması mı?
5: Ne? Spor mu? Yok artık.
1: Ben demiştim. Kitap falan demişti Zehra abla. Okuma yarışmasıdır kesin.
5: Okuma yarışması da değil.
1: Ha? Ne peki?
5: Yazma.
1: Yazma mı?
6: Yazma tabii. Ne sandınız?
1: Neyle ilgili?
5: Peygamber Efendimizle ilgili.
4: Sallallahu aleyhi ve sellem.
6: Ne yazacağız peki?
5: Ne hissediyorsanız onu.
0: Ben yorgun hissediyorum.
5: Öyle değil. Peygamberimizle ilgili hissettiklerinizi kompozisyon olarak yazacaksınız.
0: Ha, anladım.
6: Nihayet.
1: Peki kurallar ne?
5: Tek kural var Emin'ciğim. Samimiyet. Ona duyduğunuz sevgiyi, saygıyı ve muhabbeti tüm içtenliğinizle yazacaksınız.
0: Peki kazananın ödülü ne?
5: Evvela Allah'ın rızası. İkinci ödülünüz de şudur. Birinci seçilen kişinin yazdığı yazı, Peygamber Efendimizle ilgili yazmış olduğum yeni kitabın içerisinde yayınlanacak.
1: Bu harika olur.
6: Evet, artık biz de birer yazar adayıyız.
5: Aynen öyle Zehracığım.
0: Kitabın sonunda şöyle yazacak. Yazan Harun.
6: Yok canım, ne belli?
0: Aşk olsun abla. Ben kazansam sevinmez misin?
6: Sevinirim ama ben kazansam daha çok sevinirim.
0: Emin'ciğim, söz sende.
1: Harun haklı Zehra abla. Müslümana yakışan başkaları için de sevinmektir.
6: Tamam, haklısınız. Hangimiz kazanırsa kazansın sevinirim ben.
5: Yaşa Zehra. İşte sizden beklediğim hareketler bunlar.
1: Öyleyse hemen gidip kompozisyonlarımızı yazalım.
4: Hadi.

0: Oo, yazmaya başlamışsın Emin.
1: Hayır hocam, başlayamadım.
0: O zaman başlaman yakındır.
1: Ne yazacağımı bilmiyorum ki. Bir fikir versen hocam.
0: Sana şimdi güzel bir fikir vermek isterdim ama bu adil olmaz. Adalet önemlidir.

0: Adalet.
1: Selamun aleyküm Harun.
0: Aleyküm selam Hakkı Baba.
1: Emin yok mu?
0: Kompozisyon yazmak için sakin bir yere gideceğini söyledi.
1: Hmm.

0: sevgili Taşhan halkı. Yarışmamıza hoş geldiniz.
1: Katılımcılar Emin, Harun ve Zehra'nın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili yazmış oldukları kompozisyonları okuduk.
2: Fakat bir sorun var.
3: Ha? Sorun mu?
0: Evet, küçük bir sorun.
4: Beğenmediniz mi?
1: Beğendik.
4: Konuyla alakalı değil miydi?
2: Alakalıydı.
0: Nasıl bir sorun acaba o zaman?
2: Hanginizi birinci seçeceğimize karar veremedik.
1: Bu yüzden biz de...
0: Hepinizi birinci seçtik.
3: Yaşasın!
2: Üçünüzü de tebrik ederiz çocuklar. İnanın okurken gözlerimiz doldu.
0: İçimiz ısındı.
1: Karnımız acıktı. Şaka bir yana, tek kelimeyle harikaydı çocuklar. Aferin.
0: Kitabıma da her üçünüzün yazısını da koymaya karar verdik.
5: Daha adil. 571 yılından sonra dünya artık daha adildi. Anne babalar çocuklarına, patronlar çalışanlarına, büyükler küçüklere, güçlüler zayıflara daha adil davrandılar. Çünkü bunu onlara öğreten, aşılayan, adalet aşığı bir peygambere inanıyorlardı.
4: Sevdalandık. Dünya sevgisini, para sevgisini, makam sevgisini, tüm sevgileri bıraktık. Hazreti Muhammed'e sevdalandık. Çünkü

0: özel.
1: Benim peygamberim öyle merhametli ki sözleri yüreğimize, duası ahiretimize merhem. Ve bu merhemin iyileştiremediği yara, şifa vermediği kalp yoktur.

0: Bugünün yarını da var. Tutumlu ol.
1: Selamın aleyküm.
2: Ve aleyküm selam.
1: Of, of. Ben böyle bir hatayı nasıl yaptım?
2: Ne yaptın ki?
1: Sorma Fikri, sorma.

0: Peki tamam.
1: Of of. Of of. Of diyorum yahu, of.
0: Duyuyorum canım of dediğini.
1: Ne diye sormuyorsun ne oldu diye?
0: Sordum. Sorma. Fikri sorma dedin ya.
1: Canım o lafın gelişi.
0: Hangi lafın?
1: Yahu o da lafın gelişi.
0: Nereden gelişi?
1: Fikricim tüm bunlar lafın gelişi.
0: Zikri açıkça söyle ne oluyor? Benim kafamı karıştırma.
1: Tamam karışmasın kafan. Ben büyük bir hata yaptım. Hani seninle kışın yiyecek bulamazsak diye stokladığımız çekirdekler var ya.
0: Evet.
1: İşte ben dün gece kendi payım için ayırdıklarımın hepsini yedim.
0: Hepsini mi?
1: Sorma.
0: Zikri karar ver. Sorayım mı, sormayayım mı?
1: Yahu lafın gelişi.
0: Vay arkadaş kaç aymış bu lafın gelişi böyle.
1: Aman yahu. Tüm çekirdekleri yedim ben ne yapacağım?
0: Zikri nefsini köreltmek için bir tane ya da iki tane yesene güzel kardeşim. Hepsini neden yedin?
1: Sorma işte. Tutamadım kendimi.
0: Şimdi kara kış geldiğinde ne yapacaksın?
1: Bilmiyorum Fikri.
0: Ah Zikri söyle. Nasıl yaptın sen bu hatayı? Sonunu düşünmeden yedin kışlık erzağı. Tutumlu ol kardeşim. Düşün bir de yarını. İhtiyatı elden bıraktın, gitti çekirdeğin tamamı. Ama üzülme Zikri, şimdi dayanışma zamanı.
1: Nasıl yani dayanışma zamanı?
0: Kardeşim, benim kış için sakladığım erzaklar ne güne duruyor? Pekala seninle bölüşebiliriz.
1: Ben bunu kabul edemem.
0: Niyeymiş? Aynı durumda ben olsam sen benimle paylaşmaz mıydın?
1: Canım paylaşırım da.
0: Hem paylaşmanın, yardımlaşmanın önemini sen öğretmedin mi bana? Hepimiz hata yapabiliriz. Seninle çekirdeklerimi paylaşırım. Ama sen de bana bir söz vereceksin.
1: Söz mü? Ne sözü?
0: Bir daha öyle eline geçeni har vurup harman savurmak yok. Tutumlu olacaksın. Sonrasını düşünmeden savurganlık yapmayacaksın.
1: Çok haklısın Fikri. Bir daha savurganlık yok.
0: Ha şöyle aslan kardeşim benim. Şimdi hadi gidelim de benim erzakımın yarısını sana taşıyalım.
2: Bugünün yarını da var. Tutumlu ol.

0: Piti.
1: Bu sefer Sütlaç, Güçlü ve ben ortada olalım. Kıpır ve Puf, bizi topla vurmaya çalışın.
2: Olmaz öyle. Geçen de yakar top oynarken siz ortada oldunuz.
1: Puf haklı. Bu sefer bizim ortada olmamız lazım.
3: Bir sorun mu var yavru balıklar? Polis kaju tüm sorunları çözer.
4: Yakar top oynayacağız ama kimin ortada olması gerektiğine bir türlü karar veremedik.
5: İncilerim, bunu seçmenin eğlenceli bir yolu var aslında.
6: Yaşasın! Öğretmenim, hemen çözelim. Yoksa oyunumuzu oynamadan akşam olacak.
5: Tamam o zaman. Halka oluşturun bakayım. Birkaç tekerleme bu işi çözer.
1: Tekerleme mi? O da nedir?
3: Yavru balıkken çok söylerdik. Hay aklınla bin yaşa öğretmen hanım. Ne eğlenceli günlerdi.
5: Tekerleme ağzımızdan şipşak çıkan eğlenceli, kafiyeli, komik söz dizeleridir. Bazen bir oyunun başında söylenir, bazen de dili çalıştırmak, güldürmek için kullanırız.
2: Kulağa çok eğlenceli geliyor.
5: Şimdi söyleyeceğim tekerlemede çıkan topu atanlardan biri olacak. Ooo, portakalı soydum, başucuma koydum, ben bir tekerleme uydurdum. Duma duma dum, kırmızı mum.
4: Aa, tekerleme bende bitti.
3: Evet, sen güçlü. Topu atacaklardan birisin.
1: He, şimdi anladım.
3: Bir tekerleme de benden olsun mu?
0: Evet.
3: Oo, dolapta pekmez, yala yala bitmez. Ayşecik, Fatmacık, sen bu oyundan çık.
1: Ha? Ve diğer topu atacak kişi Sütlaç.
5: Hayır Kıpır, seni gördük. Sen çıktın.
1: Şaka yapmıştım sadece.
6: Tekerlemeler çok eğlenceliymiş.
3: Bazıları da hem eğlenceli hem de söylemesi zor.
1: Ben hepsini de söylerim.
2: Ben de söyleyebilirim.
6: Ay, bu çok eğlenceli. Keşke daha çok tekerleme söylesek.
5: Neden olmasın? Tekerleme çarşısına gidebiliriz.
0: Tekerleme çarşısı mı? Yaşasın!
3: İğne battı, canımı yaktı.
4: Ne? Nereye battı?
5: Bu da bir tekerleme.
3: İğne battı, canımı yaktı. Tombul kuş, aramaya koş.
0: Arabanın tekeri, İstanbul'un şekeri. Hop, hop, hop, altın top. Bundan başka oyun yok.
7: Bu tekerlemede ne var ki?
3: Dostum, berber gibi görünüyorsun.
7: Şaşırdın mı? Bu çarşıyı bana emanet ettiler bugünlük. Her işe ben bakıyorum. Berber olmak için tekerleme bile ezberledim.
2: Hangi tekerleme o?
7: Bir berber, bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş.
2: Ben de söyleyebilir miyim?
7: Berber mi olmak istiyorsun?
2: Hayır, hayır. Sadece tekerlemeyi söylemek istiyorum. Bir berber, berber, gel berber bir dükkan... Olmadı galiba.
7: Olur olur. Ben de ilk seferde söyleyemedim. Bir berber bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş.
2: Bir berber bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş.
1: İşte söyledin Puf.
4: Şuradan bir koku geliyor.
1: Nefis bir koku. Yengeç sen. Yengeç nereye gitti?
3: Tabii ya. Çarşıdaki mantıcıdan geliyor bu koku.
4: Mantı!
7: Evet! Mantı ve yanında sarımsaklı yoğurt iyi gider.
5: Yengeç, şimdi de mantıcı olmuş.
7: Tüm çarşı bana emanet bugün. Ah, yoruldum aslında. İşte öğretmen hanım, hünerli olmak böyle bir şey.
4: Dayanamıyorum, mantı yemek istiyorum.
7: Aa, durun bakalım. Önce biriniz tekerlemeyi söylemelisiniz.
1: Bu sefer ben söylerim. Dinliyorum yengeç.
7: Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?
1: Bilmem. Nasıl saklanır ki yoğurt?
6: Bence tekerleme bu.
1: Tamam, söylüyorum. İyi izleyin arkadaşlar. Nasıl tek seferde söyleyeceğim? Bu yoğurdu sarımsakla ve sakla. Hani alkış? Ne yani? Olmadı mı?
4: Olmadı, olmadı.
7: Tekrar ediyorum. Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?
1: dayanamıyorum. Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak? Sarımsaklamasak da mı saklasak?
7: Başardın yavru balık. Hadi herkese afiyet olsun.
6: İşte manav yengeç.
8: Hangi elmayı yesem acaba?
7: O piti piti karamela sepeti.
6: Aa, bu çok kolay bir tekerleme.
7: Asıl tekerleme bu değil ki. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar.
5: İyi misin yengeç?
8: Elmalar.
7: Aa, neydi tekerleme? Unuttum elma kafama düşünce.
6: Ben biliyorum. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar.
8: Evet, şimdi hatırladım.
5: Aferin Sütlaç. Tek seferde söyledin.
7: Dal kalkar, kartal kakar.
3: Ama yengeç tekerlemeyi unuttu gitti.
9: Portakalı soydum, başıma koydum. Tekerleme öğrendim, çok daha eğlendim.
6: Bir berber, bir berbere demiş ki, gel arkadaşım, ne güzel tekerleme.

0: bizimle söyle. Söyleyemezsen tek seferde vazgeçme. Bir daha dene.
1: Tam yarım çeyrek.
2: Oh, atlattım.
3: Yakaladım.
2: Sulandım.
3: Hay Allah, su bitti.
2: Şimdi sıra bende. Benimki neden sıkmıyor?
3: Olmadı.
2: Ama neden çalışmıyor ki?
3: Bakayım. Çünkü suyu çok doldurmuşsun. Yarım olacaktı.
2: O ne kadar ki?
3: Yani şu çizgiye kadar su koyacaksın. Yarısı kadar.
2: Kafam çok karıştı.
4: İncilerim, size güzel bir haberim var.
3: Güzel haberlere bayılırım.
4: Dostumuz Polis Kaju, Mercanya'da gösterdiği başarılar sayesinde madalya kazanmış.
0: Polis Kaju görevini çok iyi yapıyor.
5: Hakkında böyle düşünmen beni çok mutlu etti yavru balık.
1: Tebrikler Polis Kaju.
5: Teşekkürler. Bu madalyayı kazandım ve sizlerle kutlamak için pasta aldım.
6: Pastalar çok güzel görünüyor.
7: Hey! Bensiz kutlama olur mu?
5: Yengeç!
3: Sesi var, kendisi yok.
7: Buradayım, burada!
5: Yengeç pırpırlı şapka takmış.
8: Özel bir görev için bu şapkalardan aldım.
2: Ne görevi?
8: Çok özel bir görev. Ama önce kaşunun pastalarının tadına bakalım. Tepeden gördüm.
2: Sadece iki pasta var.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve ben. 8 kişiyiz.
6: Pastaları kim yiyecek ki?
4: İncilerim, bir bütün pasta zaten bir kişi için çok fazla.
0: Ne yapacağız peki?
7: Herkese çeyrek dilim.
2: Önce yarım, şimdi çeyrek. Kafam iyice karıştı yine.
4: Şimdi şöyle yapıyoruz. Bir bütün pasta alıyoruz.
2: Anladım. Bir tane tam olunca bütün oluyor.
3: İşte bu dostum.
4: Önce tam ortadan yarıya bölüyoruz. İki yarım pastamız oldu. Ve yarım olanları da ikiye bölüyoruz. 4 çeyrek pastamız oldu.
6: 4 çeyrek dilim.
0: Diğer pastayı da 4 çeyrek dilim yaparsak 8 çeyrek dilim olur.
7: Ve herkes pasta yemiş olur. Yengeç, görev başına.
5: Görevi hala söylemedin yengeç.
7: Yapboz kasabasının en büyük yapboz parçaları geçen günkü fırtınada Mercanya'ya dağılmış. Onları bulmam gerek. Hem de tek başıma.
3: Tek başına mı? Biz de yardım edebiliriz.

0: Sahiden mi? Bak yine duygulandım.
1: O zaman iş başına. Ama önce pırpır şapkalar kafaya.
2: Hey!
1: Yap toz parçaları dağılmış fırtınada. Pırpır şapkam var kafamda.
3: Uçar gibi geziyorum. Aa, ne oluyor? Duramıyorum. Daldım yosunların arasına. Aa, işte.

0: yapbozun bir parçası da burada. Şiştim iyice.
1: Ve son parça.
2: Önce çeyreğini bulduk.
3: Sonra yarısını tamamladık.
0: Son olarak da bütün hepsi bitti.
4: Teşekkürler dostlarım. Çeyrek yarım derken görev tamamlandı. Ama unutmayın, bizler çok iyi dostuz ve her zaman bir bütünüz.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
0: Ha? Dur Lemin.
1: Ah,
0: merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim. Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki

0: ile Bera.
1: Babaanne ile yolculuk. Sonbahar kendini iyice hissettiriyordu artık. Gündüzler azalmış, akşamlar çoğalmış, hava bazen üşütür olmuştu. Dökülen yapraklar yürüdükleri yolu renklendiriyordu. Ve kardeşler sohbet ederek ilerlerken babaanneleri de onları birkaç adım geriden takip ediyordu. Zaman ne kadar da hızlı geçiyor diye düşündü içinden. Daha dün doğmuşlardı sanki. Şimdi kendi başlarına yürüyebilecek kadar büyümüş, önünde gidiyorlardı. Aslında biraz da bilerek geriden geliyordu babaanne. Torunlarını izlemek, ne kadar iyi anlaştıklarını görmek en büyük keyiflerinden biriydi çünkü.
2: Peki, Deniz Yıldızı?
1: Diye sordu Ayla kardeşine. Bir süredir yapraklara basmadan yürümece oynayan Bera, şimdi Deniz Yıldızı ile ilgili tüm bildiklerini anlatacaktı. Aralardaki boşluklardan zıplarken yanıtladı.
3: Suda yüzer. 5 tane kolu var. Ağzı var, gözü de var ama çok küçük. Başka?
2: Bir de sen ondan korkuyordun değil mi?
1: diye gülerek araya girdi Ayla. Bu kelimeyi zaten biraz eğlenmek için seçmişti. O günü hatırladılar hemen. Ailece yaz tatilindeydiler. Bera deniz gözlükleriyle kumu tararken 5 kollu kırmızı deniz yıldızıyla bir anda karşılaşınca korkmuştu. Sonra alışmıştı tabii. Hatta kardeşiyle birlikte onu takip etmişlerdi.
3: Tamam, sıra bende,
1: dedi Bera. Şimdi o bir kelime söyleyecekti. Ayla da bildiklerini. Her zaman oynarlardı bu oyunu. Bu harika teklif sayesinde o kadar çok şey öğrenmişlerdi ki birbirlerinden. Hatta bazı akşamlar ailece oynuyorlardı. Babaanne arkalarından seslendi.
2: Çocuklar biraz yavaş gidelim. Ben sizin kadar genç değilim.
1: Kardeşler yavaşladı. Tekrar yan yana geldiler. Bu yolculuktaki hedef mahallenin manavıydı. Manav Bilal amca babalarının çocukluk arkadaşıymış. Ne zaman dükkanının önünden geçseler onlara meyve ikram ettiği için en sevdikleri Tonton amcaları oydu. Bütün yaz tatlı ve sulu karpuzlarını yemişlerdi. Şimdi kestane mevsimiydi. Ayla ve Bera'nın en sevdiği şeylerden biri babaannelerinden masal dinlemekti. Yol da müsaitti. Bera sordu.
3: Babaanne, bize masal anlatır mısın?
2: Tabii,
1: dedi babaanne.
2: Hangisini istersiniz?
1: Cevaplar aynı anda ama farklı geldi.
4: Kargayla leylek.
1: Ve tam o sırada önlerine bir ceviz düştü. Önce yere, sonra yukarıdaki boşluğa doğru baktılar merakla.
3: Nasıl yani? Gökten ceviz yağmış olamaz değil mi?
1: Dedi Bera. Herkes yukarı bakarken tam üstlerinden bir karga geçti. Yerdeki çatlamış cevizi aldı. Hemen yakındaki ağacın dalına kondu. Pençelerini ve gagasını kullanarak kabuğu güzelce açıp yedi. Ayla olayı hemen çözdü.
2: Bence önce atıp kırdı, sonra da götürüp yedi,
1: dedi. Fikir Bera'ya pek mantıklı gelmedi.
3: Bir karga bunu hesaplayamaz bence. Cevizin düştüğünü görünce gelip almıştır.
1: Ayla'ya da bu mantıklı gelmedi.
2: Peki nereden düştü o zaman? Bulutlardan mı?
1: Dedi. Bera haliyle yanıtlayamadı soruyu.
3: Orasını bilemiyorum ama bence kargalar bunu düşünemez,
1: diyebildi sadece. Babaanne konuşmaları dinlemişti. Doğru cevabı o biliyordu. Ama madem bu bir yolculuktu, o zaman bazı şeyleri kendileri de keşfedebilirlerdi. Hiçbir şey söylemedi. En azından şimdilik.

0: Ayla, Vera ve babaanne yürümeye devam ettiler. Manava varmalarına az kalmıştı. Sıra yolculuğun kardeşler için en zorlu, biraz da tehlikeli aşamasındaydı. Karşıdan karşıya geçmek. Daha önce babalarıyla defalarca yapmışlardı bunu. Durdular. Babaannelerinin elini sıkıca tuttular. Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakıp güvenli bir şekilde karşıya ulaştılar. Ve Bilal amca her zamanki yerinde göründü. Eline kırmızı bir elma almış, parlatıyordu. Sonbahar onun dükkanına da gelmişti. Bütün yaz erik, çilek, kiraz dolu olan kasalarda şimdi lahana, pırasa, ıspanak gibi kış sebzeleri vardı. Kestaneler en öndeydi. Ayaküstü biraz sohbet edildi. Tonton manavın ikram ettiği meyveyle ağızlar tatlandı. Sonra da koca bir kese kağıdı dolusu kestane alıp yola koyuldular tekrar. Şimdi yine karşıya geçmeleri gerekti. Babaanne sıkıca tutmuştu torunlarının elini. Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola baktılar. Sakin ama emin adımlarla yolun öbür yanına vardılar. Ayla, Bera, babaanne ve kestaneler evin yolunu tuttular. Bera'nın değişik bir huyu vardı. Kestaneyi çiğ seviyordu. Herkes onun bu tercihine şaşırıyordu. Ama o emindi. Çiğken daha lezzetliydi. Soyması zordu gerçi.
1: Sizce kargalar kestane de yiyor mudur?
0: Diye sordu. Ama kimsenin cevabını beklemedi Bera. Kese kağıdından çıkardığı bir taneyi yanındaki alçak duvarın üzerine bıraktı. Ve kardeşine bakıp devam etti konuşmaya.
1: Eğer söylediğin gibi cevizi atıp kırabiliyorlarsa belki bunu da o şekilde yiyebilirler.
0: Ayla ekledi.
2: Sincap da yiyebilir.
0: Babaanneleriyle yaptıkları bu yolculuk güzel bir anı olmuştu ikisi için de. Çünkü yıllar sonra bile hatırlayacakları ilginç bir şey yaşayacaklardı birazdan. Yine yapraklarla süslü o yoldan geçerken aniden gelen sesle irkildiler. Önlerine az önce bıraktıklarına benzer bir kestane düşmüştü. Ve bakın yine aynı şey oldu. Bir karga geldi, kabuğu çatlamış kestaneyi aldı, yakındaki ağacın dalına kondu. Ayla dayanamadı.
2: Bakalım bunu nasıl açıklayacaksın?
0: Karga da ötmeye başladı. Sanki Bera'ya gülüyor gibiydi. Babaanne girdi lafa o sıra. Başladı anlatmaya.
1: Kargalar çok oyuncu hayvanlardır çocuklar. Hem cevizi de çok severler.
0: Ayla güzel bir teklifle geldi.
2: O zaman sıradaki kelimemiz ceviz olsun,
0: dedi.
2: Belli ki öğreneceğimiz çok şey var daha.
0: Bu defa üç kişi oynadılar oyunlarını. Eve varmadan önceki son üç kelime sırayla ceviz, karga ve kestane oldu. Hava kararmak üzereyken evlerinin önüne geldiler. Anne her zamanki yerinde dönmelerini bekliyordu. Karşılıklı el salladılar. İçeri girdiler. O da ne? Salonda bir sürpriz onları bekliyordu. Dedeleri gelmişti. Daha doğrusu babaları gidip getirmişti. Koşarak sarıldılar sürprizlerine kardeşler.
1: Demek bütün gün bu yüzden yoktun baba,
0: dedi Bera. Baba aileyi bir araya getirebilmeyi başarmıştı. Mutluluğu da yüzünden okunuyordu zaten. O sırada dedesine sarılmakla meşgul olan Ayla,
2: anneme nereye gittiğini sordum, size hediye getiriyor dedi. Bütün gün gelmeyince unuttun sanmıştım.
0: Bu sefer de babasına koştu Ayla. Sarılma faslı bitince sofraya geçildi. Sohbet sırasında kargaların konusu da açıldı. Dede,
3: "Sen ceviz yemek isteyen bir karga olsan ne yapardın?"
0: diye sorunca Bera anladı o an.
1: "Doğru ya, neden atıp kırmasın ki?"
0: Nefis yemekler, çay ve günün yıldızı kestaneyle kapanış. Uyku vakti gelmişti artık. Dişlerini fırçaladılar. yataklarına yattılar. Başından sonuna kadar güzel geçen bu günleri içinde şiirlerini yazdılar. Ne kadar ilginç şey dünyayı keşfetmek, sokaklarda yürümek, hatta karşıdan karşıya geçmek. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Adımlarımızı sağlam atmalıyız. Büyürken hem meraklı hem de dikkatli olmalıyız. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Aman! Puf! Of! Bugün de kendimizi koşar bulduk elhamdülillah. Hayır, bir kere de inişe kaç be keçi. Hep çıkış, hep yokuş. Ay, aman. Puf. Keçi. Dursana be. He? Bu ne ya? Ya bu duvar daha önce yoktu ya da ben buraların yabancısıyım. Buraların yabancısı olmadığıma göre demek ki bu duvar yeni yapıldı. Allah Allah. Duvar yeni de değil. Demek ki geriye tek seçenek kaldı. Ben buraların yabancısı
1: olmamama
0: rağmen ve eski bir duvarın önünden defalarca geçmiş
1: olmama
0: rağmen burada durduğunu fark etmeyen dikkatsiz bir adamım.
2: Be.
0: Gördün mü keçi? Daha önce hiç görmediğim bir duvar.
2: Be.
0: Kusura bakma keçi. Artık senden daha önemli bir işim var. O da bu duvarın arkasında ne olduğunu merak etmek. Artık istediğin yere gidebilirsin. Kovalamayacağım seni.
2: Be.
0: Aynen öyle sevgili dostum. İnişe kaçsan da kovalamayacağım.
2: Be.
0: Hadi hadi. Oyalama beni. Beni sorularımla, sorunlarımla ve sorgularımla baş başa bırak. Allah Allah. Acaba bu duvarın arkasında ne var? Acaba bu duvar neden bu kadar yüksek? Acaba bu duvarın arkasını görmenin bir yolu var mı? Allah'ım, bu sorular beni çıldırtacak.
3: Hay hak!
0: Gelirsem kafana vururum. Tak tak.
3: Bu ne sinir gözüm?
0: Kaç defa söyleyeceğim? Bir kere de selam ver ya.
3: Haklısın gözüm. Esselamın aleyküm.
0: Heh. Ve aleyküm selam.
3: Şimdi de bakalım ne yaparsın?
0: Bir gizem zihnimi yedi bitirdi. Onu çözmeye çalışırım Hacivat.
3: Hayırdır inşallah. Ne gizemi?
0: Kardeşim, sen daha önce bu duvarı gördün mü?
3: Evet.
0: Evet mi?
3: Evet, ne olmuş? Gizem bunun neresinde?
0: Peki, bu duvarın arkasında ne var?
3: Şimdi iş gizemli bir hal almaya başladı.
0: Ya, şimdi söyle bakalım. Güya pek akıllı Hacivat Efendi. Biz bu duvarın ardına nasıl bakacağız?
3: Elini şuraya koy bakalım Karagöz. Yüksekmiş yahu. Ne yapsak? Hadi ama Karagöz.
0: Ne hadisi? Yetişmiyor boyum işte.
3: Ne yapacağız?
0: Bir de sen mi çıkıp denesen?
3: Hay hay efendim. Zaten benim boyum 3 metre var. Rahat rahat yetişirim.
0: Dalga geçme Hacivat. Benden bu kadar. İniyorum aşağı.
3: Keşke bu kadar hızlı inmeseydin Karagözüm.
0: Ay. Oo. Ay.
3: Neyse, üzülme. Aklımda bir fikir var. Yetişti mi?
0: Hayır. Ama çok az kaldı.
3: Hadi ya. Ne yapacağız?
0: Beygir'e söyle titremesin.
3: Beygir, titreme.
0: Ne dedi?
3: Sen de titremeyecek misin?
0: Ya inelim artık.
3: İnelim. Ben demedim mi sana bu kadar hızlı inme diye?
0: Anladık Hacivat, anladık. Senin fikrinden de bir cacık olmayacak.
3: Aslında çok az bir mesafe kalmıştı.
0: Yani?
3: Çok az daha yükselsek yeterdi.
0: Yani?
3: Biri daha olsaydı keşke.
0: Yani?
3: Yahu anlamayacak ne var? Senin keçi de olsaydı...
0: Tabii ya. Keçi de olsa yetişiriz duvara. Harika fikir. Gerçekten çok akıllıyım ben. Keçi!
3: Allah'ım bana sabır ver. Karagöz! Keçi!
1: Keçi! Neredesin?
3: Çık artık, bir şey yapmayacağız.
0: Sadece duvarın arkasını görmek için üstüne çık...
1: Yani... Üstüne çıkılacak bir merdiven bulur bulmaz... Bulur bulmaz...
0: Ne yapacağız?
3: Ne bileyim ben, at bir şeyler.
1: Ya nerede olduğunu bilmiyorum ki. Ne atayım? Hem kafasına filan denk gelirse ya.
3: Öyle değil be. Uydur bir şeyler yani.
1: İyi de ben uyduramam. Müslümana yakışmaz.
3: Doğru dersin Karagöz'üm. O zaman yapacak bir şey yok. Söyle direkt.
1: Duvarı görmek için senin üstüne çıkacağız. Hem de ikimiz birden.
3: Aferin Karagöz.
1: Ne var? Doğruyu söyle dedin ya.
3: Yahu ikimizi ne karıştırıyorsun?
1: Tuzsuz Deli Bekir'le mi çıkacağım deseydim? Ne deseydim?
3: Hiçbir şey Karagöz. Hiçbir şey.
1: Of. Ne bileyim ben.
3: Artık keçiyi istesek de bulamayız.
1: Ne yapacağız?
3: Buldum. Merdiven yapacağız.
1: Vardı ya merdivenimiz. Çıktık yetişemedik.
3: Neden yetişemedik?
1: Neden yetişemedik?
3: Sen söyle.
1: Boyun kısa olduğu için mi?
3: Hayır.
1: O zaman kolum kısa olduğu için.
3: O da değil.
1: O zaman.
3: O zaman.
1: Demek ki neymiş?
3: Neymiş?
1: Ayağım kısaymış.
3: Evet Karagöz'üm. Ayağın kısaymış. Saçmalama yahu. Merdiven kısa, merdiven.
1: Tabii ya. Ne yapacağız o zaman?
3: Daha büyük bir merdiven yapacağız.
1: Yok ya. Daha yüksekten düşeyim diye mi? Yok arkadaş. Ben bu işte yokum.
3: Tamam. Ben çıkarım merdiveni.
1: Yemez. İkna edersin sen beni.
3: Aman gözüm. Sensiz olmaz.
1: Yok. Hiç boşuna ikna etmeye çalışma Civan. Bu sefer kararım kesin.
3: İyi de odunu en iyi kim keser?
1: Ben tabii. Ama uğraşma, gaza gelmem ben.
3: Peki, çiviyi en iyi kim çakar?
1: Ben tabii ki.
3: En iyi merdiveni kim yapar bu mahallede? Hatta bu şehirde. Hatta bu ülkede. Hatta dünyada. Ve hatta...
1: Hadi Acıvan, oyalanma. Odun bulacağız daha.
3: Demek bir de gaza gelse... Daha bitmedi mi Karagöz'üm?
1: Bitmedi acaba. Bitmiyor. Bitecek gibi de durmuyor.
3: Nasıl ya?
1: İnsan bir yardım eder ya.
3: Aşk olsun Karagöz. Sen ağacı kestikten sonra... ...ağaç tam düşerken... ...düşüyor... ...diye kim bağırdı?
1: Sen.
3: Hah? Peki... ...sen ağacı odunlarını ayırırken... Çelebi gelip selam verdi de sen gürültüden duymadın. O selamı kim aldı?
1: Sen.
3: Çivinin birini kaybettin de bana sordun ya hani. Sen sorunca kim bilmiyorum dedi.
1: Sen.
3: Utanmadan yardım etmedin diyorsun. İyilik bilmezsin sen.
1: Neredeyse senden az iş yaptım diye özür dileteceksin bana.
3: Orasını da sen düşün artık. Ne oldu? Neden kalktın? Bitti mi?
1: Bitti elhamdülillah.
3: Elhamdülillah. Haydi duvarın yanına götür de çıkayım üstüne.
1: Yeter ya. Yorgunluktan merdiveni taşıyacak halim mi kaldı?
3: Yok artık. Hem merdivenin üzerine ben çıkacağım hem de taşıyacağım.
1: Taşıyacaksın.

0: Tabii. Sende hiç vicdan kalmamış.
1: Boşa uğraşma. Bu sefer gaza gelmem. Yemezler acı cavcav.
2: Sen taşıyacaksın.
0: Hadi gözüm hadi. Yolumuz daha uzun.
1: O zaman gel taşı Hacivat.
3: Selamun aleyküm ağalar.
0: Aleyküm selam. Selam.
3: Hayırdır? Nereye böyle?
1: Deli efendi. Ay, yani tuzsuz efendi. İki sokak ötede çok yüksek bir duvar var.
3: Bizim sokaktan bahsediyorsun sen.
0: Ne kadar uğraştıysak da bir türlü çıkamadık. Ben de bir merdiven yaptım. Yani yaptık. Yani Karagöz'e tarif ettim, o yaptı. Tamam Karagöz, tamam. Sen yaptın.
3: İyi de neden çıkmak istersiniz duvara?
0: Arkasında ne var merak ettik.
3: Yardım lazım mı peki?
0: Hayır.
3: Evet mi, hayır mı?
0: Hayır.
1: Kızdırma beni Hacivat. Elini işe sürdüğün yok. Yardım istemezsin tabii.
0: Nasıl işe sürmedim ya? Sen ağacı keserken düşüyor diye kim bağırdı?
1: Heyt!
0: Amanın! Gördün mü Karagöz? Seni kızdırmasam buraya bu kadar çabuk gelemezdik. Neyse. Yardım ettim işte.
1: Hacivat, kızdırma beni.
0: Neyse Karagöz. Koy hadi merdiveni de çık. Yani çıkayım. Aman Karagöz, sıkı tut merdiveni.
1: Tuttum, tuttum.
0: O zaman neden titriyor bu merdiven?
1: Merdiven değil, sen titriyorsun. Uzatma da söyle. Ne var duvarın arkasında?
0: Bakıyorum. Burada bir ev var.
1: Kimin evi? Ney? Yahu ney?
0: Sahibi koşarak geliyor.
1: Kimmiş ki?
3: Kim o benim evi gözetleyen?

0: Heyecan yapmayı seviyor herhalde.
1: Top tutmak için antrenman olur diye düşündüm. Ne bileyim bu kadar zor olacağını.
0: Bu hızla gidersek seneye köy meydanına varırız artık.
2: Gerçekten mi? Geri dönelim o zaman. Ben o kadar uzağa gidemem.
0: Of Nihat, lafın gelişi diyorum.
3: Neyse arkadaşlar, hızlanalım biraz. Haklısınız, hemen hızlanıyorum.
0: Gitti güzelim yumurtalar.
1: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.
3: Ama arabayı kasabaya yumurta taşımak için kullanıyorlar.
0: O zaman kendi arabamızı kendimiz yaparız.
3: Arkadaşlar, kırmızı takım araba icat edecekmiş. Yumurtaları onunla taşıyacaklar.
4: Araba mı? Biz de yapalım.
3: Yapabilir miyiz ki?
4: Yaparız tabii. İstersek yarış arabası bile yaparız.
2: Duydunuz mu? Yarış arabası yapacaklarmış.
1: Biz de yapalım.
0: Hem de daha hızlısını.
1: Biz daha hızlı bir araba yaparız.
3: Biz köyün en hızlı arabasını yaparız. Biz de dünyanın en hızlı arabasını yaparız. Biz uzayın en hızlı arabasını yaparız.
1: Yapın da görelim.
5: Asıl siz yapın da biz görelim.
1: Nasıl yapacağız?
3: Bence gemilerden ilham alalım.
6: Niye? Derede mi süreceğiz arabayı?
3: Hayır ama orijinal bir araba yapmış oluruz.
7: Arkadaşlar, pek iyi bir fikir gibi gelmedi bu bana.
4: Yapalım hadi. Ben varım.
5: Ben de varım.
7: İyi tamam mı? Nasıl olacak?
3: 4 tekerlekli bir el arabası bulacağız. Üstüne de bir bezi yelken olarak takarız.
7: Ya rüzgar olmazsa?
3: O zaman da kürekler ekleriz arabaya. Küreklerle iteriz.
7: Arkadaşlar, bu fikir bence çok problemli.
4: Ben yelkenliği ayarlarım.
6: Ben de kürekleri bulurum.
5: Ben de arabayı ayarlarım.
7: Allah sonumuzu hayır etsin.
0: Furkan, nasıl yapacağız arabayı?
3: Bisikletten mi yararlansak acaba?
0: Harika bir fikir. Hemen getiriyorum.
3: Ama daha sözümü bitirmedim.
0: Hadi atlayın.
1: Bana yer kalmadı.
0: Furkan, bu hiç iyi bir fikir değilmiş. Bununla yarışı kazanamayız.
3: Fikir bu değildi zaten.
0: Neydi o zaman?
3: Bize 2 bisiklet lazım.
0: Baştan desene.
1: Ziya'daki çeviklik bende olsa dünyanın en iyi kalecisi olurdum.
0: 2. bisiklet de hazır.
3: Şu bisikletleri 2 dakika rahat bırakır mısınız?
0: Ne yapalım? Çok heyecanlıyız.
6: Hadi anlat. Dinliyoruz.
3: 2 bisikleti yan yana birleştireceğiz.
4: Sonra?
3: Sonra herkes için bir oturak ve pedal ekleyeceğiz.
0: İşe yarayabilir.
3: Böylece çok hızlı bir aracımız olacak.
0: Hemen başlayalım.
5: Araba olarak bunu kullanalım. Babamın deposundan buldum.
7: Bu iş görür.
4: Ben de yelkeni getirdim.
7: Harikasın Hami.
5: Sofra bezimi. Yemek yedikten sonra mı yapacağız arabayı?
4: Ne yapayım arkadaşlar? Ancak bunu buldum.
7: Bakalım kürekler nasıl çıkacak?
6: Kürekler harika. Hiç merak etmeyin.
3: İyi de bunlar tekne küreği değil ki. İnşaat küreği.
6: Ne bileyim ben Burak. Teknede mi büyüdüm? Kürek dediniz getirdim işte. Hem denizde değiliz. Ha o kürek ha bu kürek.
7: Neyse. Elimizde olanları kullanacağız mecburen. Tamam, kaldır. Evet, tamam, biraz sola. Hayır, benim değil, senin soluna.
1: Ya dikkat edin.

0: arkadaşlar, yandık. Onların arabası harika olmuş.
1: Arkadaşlar, sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
2: Evet. Hem de bir tavuk gücünde.
3: Hiç de bile. O bizim maskotumuz. Bizimki hem rüzgar gücüyle çalışıyor, hem de kas gücüyle.
4: Üf ya, biz niye düşünemedik maskot işini?
5: Hallederiz.
3: Bak bak bak bak! Bak bak bak bak bak bak bak bak bak!
5: Bak! Maskot işi de tamam olduğuna göre yarışa başlayabiliriz. Bakalım kimin arabası daha hızlı?
4: Tepeye çıkıp ilk geri dönen takım kazanır.
5: Kabul!

0: 2
1: Hadi.
2: Hadi. Auf. Hadi.
1: Daha çabuk. Hadi daha hızlı. Evet rampa.
3: Arkadaşlar bu yelken hızımızı kesiyor. Kapatmamız lazım.
0: O iş bende.
3: Bir şey arıyor. Daha hızlı olmalıyız.
1: Tam gayret arkadaşlar. Az kaldı.
3: Biraz daha gayret edelim. Geldik sayılır.
4: Evet. En güzeli yokuş aşağı inmek.
5: Tüm yarışlar yokuş aşağı olsa keşke.
6: Arkadaşlar, biraz yavaşlasak mı?
3: Kesinlikle katılıyorum.
0: Frene bastım.
4: Fren mi? Fren yapmadık ki.
7: Fren yok mu?
1: Sakin olun. Bir çözüm düşünelim. Kurtar bizi Furkan. Tamam. Ayaklarımızı fren gibi kullanalım.
3: Olmuyor.
1: Demin ne yapacağız?
3: Kürekleri fren olarak kullanalım.
1: Kürekler de gitti. Ne yapacağız?
3: Benim bir fikrim var. Bize yanaşın.
1: Bir yardımımla birleşin.
0: Hadi çabuk.
1: Yapma seni.
0: Hadi.
5: Durduk.
8: Epey heyecanlı bir gün oldu.
0: Hırsımız yüzünden.
1: Yarışı kazanmak için aşırı hırs yaptık. Fren yapmak aklımıza bile gelmedi.
6: Herkesi tehlikeye attık.
8: Hatanızı anlamanız çok güzel bir erdem. Ama bugün çok güzel...

0: bir davranış daha gösterdiniz. Tebrik ederim sizi.
1: Cidden mi? Ne yaptık ki?
0: Sadece kendi canınızı değil, arkadaşlarınızı da düşündünüz. İki takımı birden kurtardınız.
2: Nasıl düşünmeyiz hocam? Onlar bizim canımız.

0: Geri dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Aa, geldin mi?
1: Geldim.
0: Fark etmedim geldiğini. Allah kabul etsin.
1: Amin. Çocuklar nerede? Hiç sesleri çıkmıyor.
0: Yukarıda oynuyorlar.
1: İyi iyi maşallah. Kardeş kardeş oynasınlar.
2: Emel, kim gelmiş camiye bil?
0: Kim?
2: Cevat amca.
0: Gerçekten mi? Çok sevindim.
2: Ben de. Görünce hem şaşırdım hem sevindim. Yaşına göre çabuk toparladı.
0: Kimin aklına gelir namazda oturduğu taburenin bir anda kırılıp başına olmadık işler açacağı? Adamcağız ne sıkıntılar yaşadı.
2: Öyle gerçekten. Artık yerde oturarak kılacakmış.
0: En iyisi. Ne olur ne olmaz. Sana ooo canım oğlum.
1: Hayırdır oğlum?
3: Zup! Zıldır!
1: Nereden çıktı şimdi zıp zıldır?
3: Çok eğlenceli.
0: Ceren nerede?
3: Zıp!
0: Eren!
3: Zıldır!
1: Ceren!
3: Zıp! Zıldır! Zıp! Zıldır!
0: Ceren!
4: Efendim?
0: Merhaba kızım. Hayırdır?
4: Merhaba.
1: Benden duymuş olma ama oyuncakları bahçeye taşıyorlar sanırım.
0: Bahçeye oyuncak götürmemeleri gerektiğini biliyorlardı. Unuttular mı acaba?
4: Anne, baba, lütfen. Çok değil zaten.
3: İşimiz bitince hemen geri yerine götüreceğiz söz.
1: İş diyorlar Emel.
0: Ne işiymiş bakalım?
4: Sebze toplayıp sepetleri, kasaları her şeyi dolduracağız.
3: Size yardım olsun diye.
0: Çok güzel düşünmüşsünüz ama bahçede artık sebzemiz kalmadı ki.
4: Ne? Bütün bahçeyi yedik mi?
1: Hepsini biz değil canlarım. Kuşların da katkısı büyük.
3: Hala bir şeyler kalmıştır.
4: Kalmıştır değil mi anne?
0: Sanmıyorum ama bir de kendi gözlerinizle görün.
3: Galiba bir biber gördüm.
4: Gerçekten mi?
3: İşte biber.
1: Sahi mi?
3: Evet.
5: Ya değilmiş.
4: Yaşasın. Domates. İşte geliyor. Bakın.
1: Domates ama biraz kurumuş.
4: Hiç sebze yok gerçekten baba.
1: Annen de söylemişti kızım. Üzülmeyin. Önümüzdeki yıl inşallah bol bol toplarsınız.
3: Ama baba.
1: Sıkma canını. İstediğiniz bir şey varsa ben hemen marketten alırım.
3: Yok babacığım. Canım bir şey istemiyor.
4: Benim de.
1: Neden bu kadar üzüldünüz şimdi anlamadım.
3: Biz nasıl taşımacılık oyunu oynayacağız?
4: Sepetlerimiz, her şeyimiz boş kaldı.
1: Hay Allah iyiliğinizi versin. Tüm bu çaba taşımacılık oyunu için miydi?
4: Evet.
1: Merak etmeyin. Ben, Adem, çocuklarına taşımacılık oynatamamış dedirtmem.
5: Yaşasın!
1: Alın sepetleri. Düşün peşime.
0: Aa, sebze kalmış mı gerçekten?
3: Pek sayılmaz.
0: Bunlar taş.
4: Evet.
1: Zaten esas amaç sebze toplamak değilmiş canım.
0: Neymiş peki?
1: Taşımacılık oynamak.
0: Demek öyle. Baştan desenize yavrum, yardımcı olurdum ben size.
3: Süper taşımacılık sepetleriyle taşları her yere taşıdık anne.
0: Aferin size.
4: Yarın işleri büyütmeye karar verdik. Daha çok araçla, daha çok taşıma hizmeti yapacağız.
1: Başka sektörlere yatırım yapın bence. Zaten taşınacak ne kaldı ki?
0: Baban haklı. Hadi bakalım, taşları ait olduğu yere götürün.
5: Olmaz.
0: Neden?
4: Bunlar bizim en sevdiklerimiz.
0: Çok mu sevdiniz?
5: Evet, çok.
0: Tamam o zaman, madem sevdiniz kalsın.
5: Yaşasın.
3: Şimdi bu taşlarla ne yapacağız?
0: Sanırım bir fikrim var.
4: Ha?
6: Ayşe Sultan nasıl olmuş?
3: Sultan mı?
6: Evet, baksana tacı var.
3: Doğru. Ben tacını görmemişim. Daha büyük çizsen kesin görürdüm.
4: Olmaz. Ayşe Sultan taç takmaktan pek hoşlanmıyor.
3: Bugün neden takmış peki?
4: Sultanlar günü olduğu için takmak zorunda kaldı.
3: Sultanlar günün kutlu olsun Ayşe Sultan.
0: Oo, kutlama mı var? Hayırdır?
4: Evet, bugün Sultanlar günü olduğu için Ayşe Sultan'ı kutladık. Hı?
0: Ne güzel.
3: Elindeki ne anne?
0: Masal kesesi.
4: İçinde ne var?
0: Ben diyeyim masal, siz deyin oyun.
3: Yaşasın oyun.
0: Oynayalım mı?
5: Evet.
0: O zaman ortalığı biraz toparlayalım. Şimdi sıra geldi oyuna. Masal kesesi açılsın.
5: Açılsın.
0: Masal kesesinin içinde masal olmak isteyen taşlar var. İçinden 3 tane taş seçerek bir masal anlatacaksınız. Anlaştık mı?
5: Evet.
0: Kim başlamak ister?
5: Ben.
0: Anlaşılan taş, kağıt, makas zamanı. Hadi bakalım.
5: Taş, kağıt, makas.
4: Yoo, kağıt taşı sarar kardeşim. Ben başlıyorum. Şabada, şubada, bam.
3: Ne çıktı?
4: İlk taşım bir deniz.
3: Oo, çok dalgalı.
4: Şimdi ikinciye geçiyorum. Zip, zap, zumba.
3: İkinci taş hayvanlar.
4: Bak.
3: Oo, fil, aslan.
4: Zürafa bile var anne.
3: Çok güzel çizmişsin anne, maşallah sana.
0: Teşekkür ederim canım.
4: Ve son olarak labada, lubada, lup. Bir gemi.
3: Bakayım.
4: Bak. Aa, ben bu gemiyi biliyorum anne. Bir tane peygamberimizin gemisi.
0: Hay maşallah benim kızıma. Hatırlamana çok sevindim.
4: Adı neydi?
0: Hazreti Nuh Aleyhisselam.
4: Evet, Nuh peygamber.
3: Ne anlatacaksın çok merak ettim.
4: Başlıyorum.
3: Evet, yaşasın.
4: Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir tane peygamberimiz varmış. Adı da Nuh peygambermiş. Allah'ımız ona bir gemi yapmasını emretmiş. O da hemen bir gemi yapmaya başlamış. Bakın.
3: Evet, gemi.
4: Sonra bir gün çok yağmurlar yağmaya başlamış. O kadar çok yağmış ki her yer suyla dolmuş.
3: Oo, deniz gibi olmuş. Sonra ne olmuş?
4: Nuh peygamberimiz yaptığı gemiye tüm inananları ve hayvanları doldurup sulardan kurtarmış.
3: Yaşasın.
4: Bu masal da burada bitmiş.
0: Çok güzel anlattın. Öyle değil mi Eren?
3: Çok beğendim. Öğretmenimiz gibi aynı. Aferin sana.
4: Sağ ol canım kardeşim. Belki de büyüyünce öğretmen olurum.
3: Ben uçak olacağım.
4: Uçak olunmaz akıllım.
0: Daha ne olacağınıza karar vermek için önünüzde çok uzun zamanınız var. Ama mutfaktaki aşureyi yemek için fazla zamanınız kalmamış olabilir. Babanızı mutfağa doğru giderken gördüm.
5: Aşure!
0: Evet, yetişen alıyor. Hadi bakalım doğru mutfağa.

0: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hayırlı sabahlar Karakaç Hanım.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.